İşte biz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bazılarıyla konuştu. Bazılarının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi inandı, kimi de inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar.

Ey iman edenler! İçerisinde hiçbir alışveriş, hiçbir dostluk ve hiçbir iltimas bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. İnkar edenler elbette zalimlerdir.

0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yarattıklarını koruyup yönetir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça huzurunda kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullarsa O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, saltanatı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: La ikraha fid din kad tebeyyener rüşdü minel gayy.

Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa hiç kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi işitir ve bilir.

iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, benim Rabbim yaşatan ve öldürendir dediğinde, ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir deyince, o kafir şaşırıp kalmıştı. Allah zalim bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.

0: Yahut o kimse gibisini görmedin mi ki duvarları çatıları üstüne yıkılmış ıssız bir kasabaya uğramıştı da Allah burayı böyle öldükten sonra nasıl diriltecek demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ona ne kadar kaldın diye sordu. O da bir gün veya bir günden daha az kaldım dedi. Allah hayır 100 yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Bozulmamıştır. Bir de eşeğine bak. Biz seni insanlara bir ibret kılmak için böyle yaptık. Kemiklere bak. Onları nasıl birbiri üstüne koyuyor, sonra onlara et giydiriyoruz, dedi. Bunlar kendisine açıkça belli olunca, biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter, dedi.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

0: يستفزونك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
1: İbrahim de bir zamanlar, "Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" deyince de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbim tatmin olsun diye istiyorum," demişti. Allah, "Öyleyse 4 tane kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın üzerine onlardan birer parça koy. Sonra onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir," demişti.

سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir.

0: عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra harcadıklarının ardından başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
0: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ

Güzel bir söz ve bağışlama, ardından gönül incitilen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve o çok yumuşak davranır.

Ey iman edenler! Sadakalarınızı Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, malını insanlara gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve gönül incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanın durumu gibidir ki, şiddetli bir yağmur isabet eder de onu sert bir kaya halinde bırakır. Böyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafir bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.

Mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindeki imanı sağlamlaştırmak için harcayanların durumu da tepe üzerinde bulunan bir bahçenin durumu gibidir ki üzerine bol yağmur yağınca iki kat ürün verir. O bahçeye bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer. Allah yaptıklarınızı görür.

Sizden biriniz ister mi ki kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyve bulunan bir üzüm ve hurma bahçesi olsun, kendisi ise ihtiyarlamış bulunsun ve ayrıca zayıf küçük çocukları da olduğu halde bu bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga dokunsun da yanıp kül olsun? Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklar.

أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم

Ey iman edenler! Kazandıklarınızın helal ve temiz olanlarından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Ancak gözünüz kapalıyken alabileceğiniz kötü şeyleri sadaka olarak vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.

0: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve bol nimet vaat eder. Allah'ın nimeti çok geniştir. O her şeyi bilir.
1: يُؤْتِ الْحِكْمَةَ

0: sebebi?
1: Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona birçok hayır verilmiş olur. Bundan ancak aklı başında olanlar ibret alır.

0: يعلمه وما للظالمين من أنصار.
1: Harcadığınız her bir harcamayı ve adadığınız her bir adağı şüphesiz Allah bilir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

Eğer sadakaları açık verirseniz o ne güzeldir. Eğer onları gizli tutarak fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah günahlarınızdan bir kısmını böylece bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Leys

Ey Muhammed! Onların doğru yola ulaştırılması sana ait değildir. Fakat Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Hayır olarak harcadıklarınız kendiniz içindir. Çünkü siz ancak Allah rızasını kazanmak için harcarsınız. Allah yolunda yaptığınız her hayrın karşılığı size tam olarak verilir ve siz hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.

0: به عليم.
1: Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara ve hayalarından dolayı kendilerini tanımayanların zengin sandıkları yoksullara verin. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak harcadıklarınızı Allah mutlaka bilir.

0: أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Gece gündüz gizli ve açık olarak mallarını Allah yolunda harcayanların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir. Yaptığı işin hükmü ise Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faizciliğe dönerse işte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: لا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan ve zekatı veren kimselerin mükafatı Rablerinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faizden geri kalan hesabı bırakın.
1: فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسٌ

Eğer borçlu dardaysa, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz, alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.

0: وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.
1: Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda adaletli bir katip onu yazsın. Katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aptal, zayıf veya yazdıramayacak durumda bir kimse ise, o zaman velisi onu adaletle yazdırsın.

0: بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.
1: Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın tutun ki kadınlardan biri yanılırsa diğeri onu düzeltsin. Çağrıldıkları zaman şahitler gelmemezlik etmesinler. Büyük olsun, küçük olsun onu süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında daha adaletli, şahitlik için daha doğru, şüphe etmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yaptığınız ticaret peşin olursa yazmamanızdan dolayı size bir günah yoktur.
0: وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe de, şahide de hiçbir zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan korkun. Allah size en doğrusunu öğretiyor. Allah her şeyi bilir.

0: ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
1: Eğer yolculukta olur da katip bulamazsanız alınan rehin yeter. Eğer birbirinize güvenirseniz güvenilen kimse borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği de gizlemeyin. Kim onu gizlerse hiç şüphesiz kalbi günahkar olur. Allah yaptıklarınızı bilir.
0: Lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı.

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekini gizleseniz de açıklasanız da Allah sizi ondan hesaba çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Ona müminler de inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar ve Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız dediler. Ve yine dediler ki, biz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senin bağışlamanı diliyoruz. Dönüş yalnız sanadır.

Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği şeyi yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Eğer unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 200 ayettir. Hazreti Meryem'in babası İmran'dan söz edildiği için İmran ailesi anlamına gelen Ali İmran adıyla anılmıştır. Genellikle Hazreti İsa'dan ve onun peygamberliğiyle mucizelerinden söz eder. Uhud ve Bedir savaşlarıyla cihat konularına da temas eder. Son taraflarda bir dua ve münacat örneği sergiler.

Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yaratıklarını koruyup yönetir.

0: الْعَنِيدِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
1: Ey Muhammed! Kendisinden önceki kitapları tasdik eden Hak kitabı sana o indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Aynı şekilde doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı da o indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, düşmanlarını cezalandırır.

Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: sana kitabı indiren O'dur. O kitapta manası açık, muhkem ayetler vardır ki onlar kitabın anasıdır. Bir de manası kapalı olan müteşabihler vardır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için onun müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenlerse biz ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafından gelmiştir derler. Bunlara ancak akıl sahipleri düşünebilir.
1: Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hebe lana min ledunke rahme inneke entel vehhab.
0: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın.

0: de...
1: Ey Rabbimiz, sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.

Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdırlar.

0: بهم والله شديد العقاب.
1: Bunların durumu Firavun'un ailesinin ve onlardan öncekilerinin durumu gibidir. Onlar da ayetlerimizi yalanladılar. Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Ey Muhammed! İnkar edenlere de ki, yakında yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır.

Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için bir ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi ve müminleri gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda kalp gözleri açık olanlar için bir ibret vardır.''

0: kadınlara, oğullara, kantarlarca altın ve gümüşe, otluğa salınmış atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar sadece dünya hayatının nimetleridir. Oysa varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır.
1: قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ

Ey Muhammed, de ki, bundan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Kötülüklerden sakınanlar için Rablerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görür.

0: النار.
1: O kullar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse sen bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru derler.

Onlar sabrederler, doğru söylerler, boyun eğip itaat ederler, mallarını Allah yolunda harcarlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanmalarını dilerler.

Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Allah nezdinde hak din hiç şüphesiz İslam'dır. Kitap verilenler sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden kendilerine ilim geldikten sonra ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görür.
1: فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَاِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا

Ey Muhammed, eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de Müslüman oldunuz mu? Eğer Müslüman olurlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görür.

Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere acı bir azabı müjdele.

0: الْمُفْلِحِينَ.
1: İşte bunlar dünya ve ahirette amelleri boşa çıkan kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.
2: أَلَمْ

Kendilerine kitaptan pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar, sonra onlardan bir grup yüz çeviriyor.

0: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
1: Bu onların bize ateş sadece sayılı birkaç gün dokunacaktır demelerindendir. Onların uydurdukları şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştır.

Onları geleceğinde şüphe olmayan bir günde topladığımız ve herkese kazandığı şeyler haksızlık yapılmayıp tam olarak verildiği zaman halleri ne olacak?

0: Muhammed, de ki: mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin gücün her şeye yeter.
1: تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Müminler kendileri gibi inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında hiçbir şey elde edemez. Ancak onlardan gelecek bir kötülükten çekinmeniz başka. Allah sizi kendisinden sakındırır. Sonunda dönüş ancak O'nadır.

0: في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: De ki, içinizdeki şeyleri gizleseniz de açıklasanız da Allah onları bilir. O göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: يوم

0: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ
1: Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını isteyecektir. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

0: ذنوبكم والله غفور رحيم.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse Allah inkar edenleri sevmez.

0: بعض والله سميع عليم.
1: Şüphesiz ki Allah Adem'i, Nuh'u, birbirinin soyundan gelen İbrahim ve İmran ailelerini seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: İz qalet

Bir zamanlar İmran'ın karısı, "Ey Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet için adadım. Benim adağımı kabul et. Şüphesiz ki sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin," demişti.

Onu doğurunca da Allah ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde, "Ey Rabbim, ben onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onu ve neslini rahmetinden kovulmuş olan şeytandan sana sığındırıyorum," dedi.

Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımından sorumlu kıldı. Zekeriya, Meryem'in bulunduğu mihraba her girişinde onun yanında bir yiyecek bulurdu. "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" dedi. Meryem, "O Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi.

Zekeriya orada Rabbine dua etti. Ey Rabbim, bana kendi tarafından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı işitirsin.

mihrapta namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah sana kendi emriyle meydana gelen İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor.

Zekeriya, "Ey Rabbim, ben iyice ihtiyar ve karım da kısırken benim nasıl oğlum olabilir?" dedi. Allah, "Bu böyle olacaktır. Allah dilediğini yapar." buyurdu.

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Zekeriya, ey Rabbim, bana bir alamet ver dedi. Allah, senin alametin 3 gün işaretle anlaşma dışında insanlarla bir şey konuşamamandır. Rabbini çok zikret ve akşam sabah tesbih et dedi.

0: Bir zamanlar melekler de şöyle demişlerdi: Ey Meryem, Allah seni seçip temizledi ve seni alemlerin kadınlarına üstün kıldı.
1: Ya Meryem, kunuti li rabbiki vescudi varka'i ma'ar rakiin.
0: Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et.
1: ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْهِ

Muhammed, İşte bunlar sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e kim bakacak diye kalemleriyle kura atarlarken sen onların yanında değildin. Bu konuda çekişirlerken de yanlarında değildin.

0: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
1: Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendi emriyle olacak bir çocuk müjdeliyor ki, onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette itibarlı olup Allah'a yakın kılınanlardandır.
0: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: O insanlarla beşikteyken de yetişkinken de konuşacak ve salihlerden olacaktır.
0: قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

0: Meryem, "Ey Rabbim, bana hiçbir insan dokunmadığı halde nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Allah, "Böyle olacaktır. Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasına hüküm verince ona sadece ol der ve hemen olur." dedi.
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلَ
0: Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir.

0: İsrailoğullarına bir peygamber olacak ve onlara diyecek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle hemen bir kuş olacaktır. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri, alaca hastalığına yakalananları iyileştireceğim, ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi de size haber vereceğim. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için büyük bir ibret vardır.
1: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak size haram kılınan bazı şeyleri helal yapmak için gönderildim. Rabbinizden size bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

İsa onlardaki inkarı hissedince, Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler şöyle dediler: biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Biz Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız.

0: Rabbimiz, biz senin indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Bizi şahitlerle beraber yaz dediler.
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ
0: Kafirler hile yaptılar. Allah da onları hileleri yüzünden cezalandırdı. Allah hilenin cezasını en uygun şekilde verir.

Allah demişti ki, ey İsa, şüphesiz ben seni öldüreceğim, seni huzuruma yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim, sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz yine bana olacaktır. Anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmü ben vereceğim.

0: İnkar edenleri dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiçbir yardımcıları olmayacaktır.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onların mükafatları tam olarak verilecektir. Allah zalimleri sevmez.
1: ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ
0: Bunları sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan okuyoruz.
1: اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمِ

0: Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oldu.
1: El hakku min rabbike fela tekun minel mumterin.
0: Bu Rabbinden gelen bir gerçektir. Sakın şüphe edenlerden olma.

0: Muhammed, sana ilim geldikten sonra seninle tartışanlara de ki, gelin bizim oğullarımızı ve sizin oğullarınızı, bizim kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı, bizim kendilerimizi ve sizin kendilerinizi çağıralım da lanetle beddua edelim, Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim.
1: İnne hâzâ lehuvel kasasul hakkı.

İşte gerçek kıssa budur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah ise çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey Muhammed, de ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda eşit olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. İçimizden kimse Allah'ı bırakıp da birbirini tanrı edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun, biz Müslümanlarız deyin.

0: بعده أفلا تعقلون.
1: Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki biraz bilginiz olan hususta tartıştınız. Ama hiçbir bilginiz olmayan hususlarda neden tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilemezsiniz.

İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da. O tek Allah'a inanan bir Müslümandı ve o müşriklerden de değildi.

Şüphesiz ki insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlarla bu peygamber ve bu peygambere inananlardır. Allah ise müminlerin dostudur.

Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istedi. Oysa onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ama bunu anlamazlar.

Kitap ehlinden bir grup dedi ki, İman edenlere indirilen kitaba günün başında inanın, aynı günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dönerler ve siz dininize uyanlardan başkasına inanmayın. Ey Muhammed, de ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Ve yine onlar, size verilenin benzerinin bir başkasına da verileceğine veya onların Rabbiniz katında aleyhinize delil getireceklerine inanmayın, dediler. Sen de ki, nimet ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın ihsanı geniştir. O her şeyi bilir.

Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki kendisine yüklerle emanet bıraksan onu sana geri verir. Yine onlardan öyle kimse de vardır ki kendisine bir dinar emanet etsen devamlı olarak başına dikilmedikçe onu sana geri vermez. Bu onların ümmilere karşı bize hiçbir sorumluluk yoktur demelerinden ileri geliyor. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar.

Hayır, öyle değil. Kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, şüphesiz ki Allah sakınanları sever.

0: وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değere satanlara gelince, işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onların yüzüne bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.

Onlardan bir grup okuduklarını kitaptan olmadığı halde kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. Allah tarafından olmadığı halde bu Allah tarafındandır derler. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.

Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir kimsenin insanlara "Allah'ı bırakıp bana kul olun" demesi gerekmez. Fakat öğretmekte ve okumakta olduğunuz kitap uyarınca "Rabbinize ihlaslı kullar olun" demesi gerekir. وَلَا

0: yine size melekleri ve peygamberleri tanrı edinin diye emretmesi de gerekmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç peygamber size inkar etmeyi emreder mi?
1: وَاِذْ

0: قررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
1: Allah peygamberlerden sağlam söz almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızdaki kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Bunu kabul edip bu konudaki ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Demişti. Onlar da kabul ettik demişlerdi. Bunun üzerine Allah şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim demişti.

0: Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanlar hep ister istemez ona teslim olmuştur ve hepsi de ona döndürüleceklerdir.
1: قُلْ

0: منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilene inandık. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a teslim olanlarız.
0: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ

Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O ahirette kaybedenlerden olacaktır.

iman edip peygamberlerin hak olduğunu gördükten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola iletir? Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: Onlar o lanet içerisinde ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacaktır.
1: İllellezîne tâbû min ba'di zâlike ve aslihû fe innallâhe gafûrur rahîm.
0: Ancak bundan sonra tövbe edip durumlarını düzeltenler başka. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

iman ettikten sonra inkar edenlerin, sonra da inkarlarında aşırı gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte sapık olanlar onlardır.

0: inkar edip de kafir olarak ölenler, dünya dolusu altın fidye verseler bile onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları yoktur.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: Allahümme ehdina fîmen hedeyt ve afina fîmen afeyt وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وصلنا.

يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله.

يا الله، يا خبير يا الله.

0: sizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez? Nasıl mağfiret dilemez?
1: Ya Allah!

وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة القرآن العظيم وبحرمة

大家

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

الله. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى.

0: Amin diyelim Müslümanlar, amin diyelim. Rabbimizin mağfiretine layık olarak amin diyelim. Amin diyelim ki bizim de duamızı kabul etsin Rabbimiz.
1: كأننا نراك وأسعدنا بتقواك

بك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. آمين.

واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden

Allah'tan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin.

0: Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, İzzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, İhtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider, bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle, bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar, nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Ey yolcu! Amelsiz ilim delik, ilimsiz amel hiçlik, imansızlıksa en büyük nankörlüktür. Bugün seni kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırmayan bilgin, görgün ve anlayışın, unutma ki yarın seni cehennem azabından da uzak tutamayacaktır. Bugün fırsat varken, geçmiş günleri telafi etme imkanına sahipken, sana ne oluyor da hala günleri gafletle geçiriyor, hala dünya oyuncağıyla oynuyorsun? Yarın kıyamet gününde, ey Rabbimiz, gördük, işittik, bizi tekrar dünyaya gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin onlara iman ettik diyenlerden mi olacaksın? Sen de mi ey yolcu, pişmanlığını mahşere taşıyıp, mahzun ve perişan bir halde yüzü kızaranlardan olacaksın? Rabbinin huzurunda kulluğunu ifa etmemiş, hatta isyan etmiş, bu sebepten dolayı da Rahman'ın yüzüne bakmadığı, merhametten mahrum bırakılmış olmayı nasıl kabul ediyor, Mevla'nın huzurunda mahcup olmayı, yüzüne bakılmamayı, bir kul olarak değer verilmemeyi nasıl içine sindiriyorsun da hala kendine dönüp bakmıyorsun? Sen de mi ey yolcu? Sen de mi? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle be yolcu. Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ey yolcu! Ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de geri dönüşü olmayan ölüme hazırla. Çünkü sen de biliyorsun ki son durak kabirdir. Kabir ehli her an oraya varmanı beklerken ve bütün hazırlıklarını tamamlamışken sen kendini kabre hazırlıyor musun ey yolcu?

0: Hani Resul-i Ekrem'in Hazreti Ebubekir'in imanıyla bütün imanlı olanların imanı tartılsa mutlaka Ebubekir'in imanı daha ağır gelir dediği, Efendimizin Havz-ı Kevser'inin hemen sağ yanı başında bulunan Allah Resulü'nün en sadık dostu bir gün şöyle ifade etmişti ya: "Bu cesetler ya bir kuş kafesidir ya da bir hayvan ahırıdır." Ulvi bir kuş olmak varken Mevla'nın buyurduğu gibi onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktırlar dediği kimseler arasında bulunmak, onlardan olmak seni korkutmuyor mu? Titretmiyor mu? İrkilmiyor musun? Ürpermiyor musun? Söyle ey yolcu, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ey yolcu, bir bak, neler oluyor etrafında? Kimler göçüyor bilinen bilinmezliklere? Bir bak, kimler hayata yeniden merhaba derken, kimler nasıl, ne şekilde elveda diyor? Ey yolcu, günahlardan içi yanmış, hak yolunun yolcusuna lazım olan, pişmanlıktan adeta kavrulmuş bir yürekle yapılan tevbe, içinde bidat olmayan doğru ve eksiksiz bir iman, üzerinde hiç kimsenin ve hatta düşmanının bile hakkının kalmaması için sarf edilecek bir bilinç ve gayret ve de, evet ve de, Allah'ın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini ve kendini kurtaracak kadar diğer ilimleri öğrenmektir. Unutma ki bunlar en kıymetli sermaye, senin için en kıymetli azıktır. Ey yolcu! Kişinin sevdiği en iyi dost, onunla en zor günlerinde dayanışma içerisinde olan, en zor günlerde yardımlaşandır. Kabirde senin dostunsa unutma ki salih amellerindir. Bu dostu bugün, hemen şimdi elde etmez, edemezsen yarın kabirdeki yoldaşın kim olur? Seni telaşlandıran yoksa, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın ilahi fermanına olan inancındaki kusurların var ettiği bir şüphenin, telaşın neticesi olmasın. Ne dersin ey yolcu? Beni, seni ve kainatın içindeki her şeyi yoktan var eden tek ilahımız olan Allah'a olan sadakatimize, tevekkülümüze ne oldu? Ne oldu be ey yolcu? Ey yolcu! Bugüne kadar hangi fani olana tutunduk, güvendik? Hangi geçici olana bağlanıp da yarı yolda kalmadık ki? Neler neler yaşamadık ki? Güvendiğimiz bedenlerimiz yaşlandı. Büyüttüğümüz evlatlar bir bir terk etti bizleri. Ömrümüzü verdiğimiz, uğrunda nice nice çileler çekerek vücuda getirdiğimiz işimiz, aşımız, paramız nerede şimdi? Nerede ey yolcu? Uğruna ömrümüzü verdiklerimiz, kanımızı, canımızı verdiklerimiz nerede? Bir düşün. Nerede ey yolcu? Halbuki Rahman olan Yüce Mevlamız, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter demiş de duymamışız. Anlaşılan hissedememişiz de.
1: Nereye? Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
3: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
7: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
8: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
11: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
13: Saat 7.
14: 7.
13: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece suhi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44.
8: İstoç. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eşse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
14: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: İslam Ahlakı. Arapça bir kelime olan ahlak, hulk kelimesinin çoğuludur. Hulk, yaratılıştan sahip olunan huy anlamına geldiği gibi din, tabiat ve karakter anlamlarına da gelir. Terim olarak ahlak tanımına gelince, ahlak insanın yaratılışından gelen ve ruhuna yerleşen alışkanlıklardır. Bu alışkanlıklar toplum içerisinde yaşanarak kazanılan güzel ve iyi huylarla kötü huylardır. İslam ahlakçılarınca ahlakın ıstılahi manalar içerisinde en beğenileni İmam Gazali'nin tarifidir. Ahlak, insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki fiiller hiçbir zorlama olmaksızın düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylıkla ortaya çıkar demiştir. İnsan ruhuna yerleşen alışkanlıklar iyi alışkanlıklar ve kötü alışkanlıklar diye iki şekilde mütalaa edilmiştir. İnsan ruhuna yerleşen İslami ve insani davranışlar iyi alışkanlıklardır. Bunlara güzel ahlak denir. Örnek verecek olursak, sahih imana sahip bir insan, bütün davranışlarında kendisini kontrol eden bir yaratıcının varlığına, yaptığı iyi ve kötü işlerin melekler tarafından kaydedildiğine inanır. Dünyadaki davranışlarının karşılığını kıyamet gününde göreceğini düşünerek sürekli iyilik ve güzelliklerle dolu bir hayat yaşamaya çalışır. Bu İslami disiplin ruhuna yerleşerek davranışlarında iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlar. Müslüman bütün insanlığın yararına olan işler yapar. Kimseye kötülük yapmayı düşünmez. Onun görevi emri bil maruf nehyanil münker yapmaktır. Yani iyilikleri yapmak, kötülüklerden kaçınmak. Bu duygu ve sorumluluk içerisinde olan bir Müslüman sağlıklı bir toplumun oluşmasında önemli görevler üstlenir. Her nerede olursa olsun iyilik yapmak, istemeden bir hata yapılmışsa hemen pişmanlık duyarak tevbe etmek, insanlarla güzel ilişkiler kurmak Müslümanın yapması gereken temel ödevlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde her nerede olursan ol, Cenab-ı Allah'tan kork, işlediğin kötülüğün arkasından zaman kaybetmeden iyilik et ki onu silip yok etsin. İnsanlarla olan münasebetlerinde güzel geçin buyurmuşlardır. Bu bilinçle hareket eden bir insanın kötülük yapması düşünülebilir mi? İnsanı sürekli kontrol altında tutacak yüce değerlere içtenlikle bağlı olmak her türlü çirkinliklerden uzaklaşmanın birinci yoludur. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bir zerrenin hesabının dahi sorulacağını haber vermekte ve kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür buyurmaktadır. Bu ilahi uyarı istikametinde kendini kontrol eden insan yüce bir ruha, ahlaken de üstün bir kişiliğe kavuşmuş olur. İnsan ruhu yaratılıştan iyiye ve güzele yatkındır. İnsan fıtratına uygun yaşarsa iyilik ve güzellikleri elde eder. İnsan fıtratını düzene koyan İslam inancıdır. Bu inançtan uzaklaşan insanlar zamanla kötü alışkanlıklar içerisinde bulurlar kendilerini. İslam'ın zinayı içkiyi, kumarı, yalan söylemeyi, kısaca her türlü kötülüğü yasaklamasının hikmeti, bu fiillerden uzak durmanın insan ve toplum yararına olacağı içindir. Kendisini İslam inancıyla kontrol altında tutamayan biri, sürekli heva ve hevesine uygun davranışlarda bulunur. Helal ve haram sınırlarını kendisi belirlemeye çalışır. İçki içmek, kumar oynamak, dolandırıcılık yapmak, komşuların hak ve hukuklarına riayet etmemek gibi İslam'ın haram saydığı davranışlara karşı kayıtsız kalır. Bir karıncayı bile incitmeyi yasaklayan İslam, bireysel ve toplumsal hayatı belirli bir düzene koymuştur. Bu düzenden uzaklaşılırsa, helal ve haram sınırlarını belirleme yetkisini insan kendinde ararsa, yukarıda saydığımız kötülüklerden kurtulmak mümkün olmaz. Her türlü günahtan münezzeh olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dahi dualarında kötülüklerin kendisinden uzaklaşmasını istemiş ve "Allah'ım, ayrılıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Allah'ım, beni güzel ahlaka ulaştır. Zira insanı güzel ahlaka senden başka hiç kimse ulaştıramaz. Kötü ahlakı da benden uzaklaştır. Çünkü kötü ahlakı senden başka hiç kimse benden uzaklaştıramaz" diye dua etmişlerdir. Kötülüklerden uzaklaşmanın, iyi ve güzel alışkanlıklar kazanmanın yolu İslam'ı anlamaktan ve yaşamaktan geçer. Gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse hadis-i şerifler bu yolu öğrenmenin en temel kaynaklarıdır. Bu kaynaklardan sonra İslam alimlerinin kıymetli eserlerine de müracaat edilerek bilgilenmek gerekir. Yüce dinimiz İslam, ahlaka büyük bir önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler, fert ve toplum gelişmesinde en önemli yere sahip olan bu konuya dikkatimizi çekmiştir. Gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, itikat, ibadet ve ahlak konuları üzerinde önemli durmuştur. İslam alimleri de bu konular hakkında eserler vererek gelecek nesillere ışık tutmuşlardır. Yüce dinimiz İslam, insanı yalnız Allah'a karşı sorumlu tutmuyor. Hayatta insanı ilgilendirecek maddi ve manevi bütün hadiselere karşı sorumluluk taşınmasını gerekli kılıyor. Sağlıklı bir vücut sahibini nasıl dinamik yapıyorsa, sağlıklı aile de toplumu güçlü ve dinamik hale getirir. Toplumu meydana getiren fertlerin iyi ahlaklı olması bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Toplumsal ahlak, fertlerin ahlaklı olmasıyla mümkün hale gelir. Fertlerin terbiye edilmesi ise çocukluktan başlar. Çocuğun yetişmesinde ve karakter sahibi olmasında yetiştiği çevrenin etkisi olmakla birlikte en önemli etki ailesi tarafından kazandırılır. İyi ahlak sahibi olmak için çocukluktan başlayıp gençlik çağıyla devam eden ve insanın hayatının sonuna kadar süren bir disiplin ve eğitim görmesi gereklidir. İslam ahlakının güzel olarak gördüğü her şey, Kur'an'ın insanlardan yapmalarını istediği eylemlerdir. Yine İslam ahlakının kötü gördüğü her şey, Kur'an'ın

kurtuluşa erenlerdir buyurmuştur. Ayrıca siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız emri ilahisi ifade edilmiştir. Ayet-i kerimelerin de belirttiği gibi iyilikleri sunmak, kötülüklerden sakındırmak Müslümanların temel görevleri arasındadır. Kur'an-ı Kerim iyilik yapmaya çok büyük önem vermiştir. Peki İslam dini ahlaka neden bu kadar önem vermiştir? Niçin ahlakı dinin ayrılmaz bir parçası olarak görmüştür? Bu konunun cevabını tam olarak verebilmek için İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve sünneti dikkatlice incelemek gerekmektedir. Ahlak, insanın Allah'la olan irtibatının düzenlenmesinde önemli bir etken olduğu gibi, insanın toplumla olan ilişkilerinde de belirleyici bir özelliğe sahiptir. Çünkü İslam'daki bütün ahlaki emirler dini temellidir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde de ahlakın ne kadar önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. Güzel ahlakla ilgili olarak muhtelif zamanlarda güzel ahlak Allah'ın yüce ahlakıdır. Sizin en hayırlınız ahlakça en güzel olanınızdır. İmanca müminlerin en olgunu, ahlakı en güzel olup ailesine karşı en yumuşak, en lütufkar davranandır. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuşlardır. Yukarıda sıraladığımız ayet-i kerimelerle hadisi şeriflerden de anlaşılmaktadır ki İslam dini ahlaka büyük bir önem vermiştir. Ahlakla din iç içedir. İslam'ın ahlaka verdiği önemi hiçbir düşünce sistemi verememiştir. Ne Hristiyan düşüncesi, ne materyalizm, ne de liberalizm vesaire. Ahlakı dinden bağımsız bir kurum olarak ele alan bu ve benzeri düşünce sistemleri, fert ve toplum hayatlarında sorunlardan kurtulamamışlardır. Özellikle modern çağda Batı dünyası büyük bir ahlaki çöküntü yaşamaktadır. Bunun sebebi dinin ve dolayısıyla ahlakın belirleyici özelliğini terk etmeleri, dinden ve ahlaktan her geçen gün biraz daha uzaklaşmalarıdır.

İnsanın yaratılış gayesini bildirerek iki cihan mutluluğuna erişmenin şartlarını gerçekleştirme, ahlakın başta gelen gayesidir. Müslümanın temel görevi Allah'a kulluktur. Hiçbir ortak koşmadan Yüce Allah'a kulluk yapmak, bu kulluğun esaslarını Kur'an-ı Kerim'den, ibadetlerimizi tam anlamıyla yerine getirmeyi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarından öğrenmekteyiz. Bu kulluk esasları içerisinde ahlakın büyük bir yeri vardır. İnsan ahlak sayesinde iyiye ve doğruya yönelir. İnsanın maddi ve manevi yapısı bir ahenk içinde terbiye edilmiş olur. Kişi kendisini ahlaken iyi bir şekilde yetiştirdiği zaman yalnız kendisini geliştirmiş ve korumuş olmaz. Aynı zamanda toplumun korunmasında ve gelişmesinde de çok önemli katkılar sağlamış olur. Fertleri ve toplumları sağlam ve dürüst bir hale getirmek ahlakın gayeleri arasındadır. Geçmişte büyük medeniyetler kuran toplumların ahlaki kurallara büyük önem verdiklerini bilmeliyiz. Bugün ahlaken zayıf toplumlara baktığımız zaman karşılaştığımız tablo ürkütücü boyutlardadır. İçki, kumar, fuhuş, dolandırıcılık, intihar, adam öldürme ve benzeri olaylar bu

0: masumların huzurlarını kaçırmaktadır. İnsan aklının, ruhunun ve manevi yapısının korunması için ahlaki eğitime ihtiyaç vardır. Maddi hastalıklara yakalanmamak için nasıl ki tedbirler alınıyorsa, manevi hastalıklardan korunmak için de gereken tedbirleri almak zorunludur. Bir hastaya uygulanacak tedavi yöntemini en iyi doktor bilir ve onun verdiği reçeteler uygulanarak hastalıklar tedavi edilir. Her türlü ruhi, akli ve manevi hastalıklardan kurtulmanın yollarını da Cenab-ı Allah bizlere bildirmiştir. Onun verdiği reçeteyi uygulayarak bu tür manevi hastalıklardan kurtulmak mümkündür. Bu ebedi reçeteleri okumada ve uygulamada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bizlere yardımcı olmakta ve işimizi kolaylaştırmaktadır. Bir toplumun ayakta kalabilmesinin temel şartı ahlaki kaideleri hayata geçirmesiyle mümkündür. Ahlaki kaideleri hayata geçiremeyen toplumların ömürleri kısa sürer. Bizim söz konusu ettiğimiz ahlak elbette ki İslam ahlakıdır. Yoksa gayri İslami düşüncelerin ahlak anlayışları İslam'ın ahlak anlayışından oldukça farklıdır. İslam'la ahlak iç içedir. Bu iki kavram etle tırnak gibi birbirinden ayrılması mümkün olmayan temel unsurlardır. Bu bakımdan ahlakın gayesi fert ve toplum yapısını vahyin özelliklerine uygun hale getirmek için gereken yolları göstermektir. Bu yollar aşağıda okuyacağımız ayetlerin işaret ettiği ölçülere uygun yaşamakla elde edilebilir. Yüce Mevla Maide suresinde "Ey inananlar, Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz" buyurmuş. Ayrıca Rad suresinde de "Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez" ilahi kuralını bildirmiş. İnsanlığa en güzel hayatın yolunu göstermiştir.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
11: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
19: Sünnetin hayatlaştırılması, hayatın sünnetleştirilmesi için. Siyerin Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi her cuma 19.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler, gününüz mübarek olsun. Bugün yeni bir programla birlikteyiz. Rabbim birlikteliğimizi bereketli kılsın. Razı olacağı salih amelleri bizleri muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, bu programımızda genellikle müminlerin sorunlarını, ümmetin sıkıntılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Ümmet içine düştüğü sıkıntılardan nasıl kurtulabilir, bunlara yol almaya çalışıyoruz. İşte bugün de bu programımızda inşallah ümmet gerçeğimizi yeniden şöyle bir ele alalım. Bununla ilgili bir durum tespiti, ümmet olarak maruz kaldığımız zorlukları, ümmetin iç yaralarını ve bunlardan çıkış yollarını inşallah birlikte değerlendirelim. Şunu önce belirtmek lazım ki, liberalizmin, modernizmin, sekülerizmin etkisiyle toplumlar ciddi bir şekilde atomize ediliyor. Ve nitekim bakıyoruz ki İslam coğrafyalarında, Müslümanların yaşadığı ülkelerde de bireyselleşme, bencilleşme, dünyevileşme başına aldı gidiyor. Özellikle ümmeti Muhammed'in bütünlüğünü hedef alan bu olumsuzluklar, ümmetin gücünün akamete uğraması ya da güçsüzleştirilmesi noktasında yürütülen çabaların bizim açımızdan endişe verici boyutlara geldiğini de ifade etmemiz lazım. Kısacası şunu ifade etmek istiyorum. Aidiyetimizi iyi bir ele almamız gerekiyor. Aidiyetimize yönelik tahribatların, ifsatların hangi boyutlarda seyrettiğini idrak etmemiz gerekiyor. İşte güçlü bir ümmet aidiyetini, güçlü bir kardeşlik aidiyetini sürdürebilmek için öncelikle şu anki pozisyonumuzu, gerçeğimizi görmemiz icap ediyor. Tabii konuya şu soruyla girmem gerekiyor. Ümmet olmak ne demektir? Bunu netleştirmemiz gerekiyor. Ümmet olmak ne demektir sorusuna en kısa ve en kestirme bir tanım yapmak istersek şunu diyebiliriz. İslam'a tabi olan Müslümanların ortak adı ümmet olmaktır. Mensubiyeti İslam'a olan, aidiyeti İslam'a olan herkes ümmet kapsamında değerlendirilebilir. Kendini İslam'a nispet eden tüm Müslümanlar için de bu ümmet olma gerçeği akidevi bir sorumluluğu ifade ediyor. Kainatta varoluş amacını idrak etmiş ve iman etmiş her Müslüman bilir ki tevhid üzere vahdeti ve ümmeti inşa etmek için bunun bir farziyet olduğunu, bir vücubiyet olduğunu kabul etmek durumundadır. Evet, tevhid sosyal hayat üzerindeki sonucu vahdettir. Tevhid akidesinin müminleri bir arada kenetlendirip ortak bir ideale, ortak bir amaca hazırladığını, yönlendirdiğini bilmekteyiz. İşte tevhidin sosyal hayat üzerindeki sonucu dediğimiz vahdet, ümmet gerçeğini de karşılıyor ve ümmet vakasının nasıl anlamamız gerektiği ile ilgili bize önemli bir sonuç sunuyor. Dostlar, ümmet bir ırkın, bir dilin, bir toprağın bir araya getirdiği insanlar yığını değil, imanın bir potada topladığı toplum demektir. Akidenin oluşturduğu birliktelik demektir. Tevhidin kuvvetli bağlarla birbirine bağladığı kitle demektir. Ümmet, salt bir isimlendirmeden öte Allah'ın ismiyle yola çıkan gayeli insanların ortak adı olarak bilmemiz gerekir. Evet, yani sadece ümmet ismine bakmamak lazım, ümmet kavramının içini ne ile doldurması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Allah'ın ismi ile yola çıkan, Allah'a adanan, Allah'ı hayatın merkezine alıp ve o eksende Allah'ın adıyla hayatı anlamlı hale getiren ve yeryüzünde Allah'ın ismi yüce olsun diye ilahi kelimetullah davası için irade birliği, ideal birliği, iddia birliği üzerinde olan insanların ortak buluşmasıdır. Bu bakımdan ümmet bir kuru karabalığı ifade etmekten öte bilinçli bir birlikteliğe çağrışım yapıyor. Organik bir bütünlüğe işaret ediyor. İslam ferdiyetten cemaata, cemaattan ümmete çağrı yapıyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili nice vurgulara rastlamaktayız. Kur'an-ı Kerim bunun üzerinde ciddi ciddi duruyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Te'emrune bil ma'ruf ve tenhevne anil munkar ve tu'minune billah. Âl-i İmrân suresi 110. ayetteki vurguya baktığımız zaman Allah Azze ve Celle bizleri şöyle konumlandırıyor. Pozisyonumuzu, misyonumuzu şöyle ifade ediyor. Sizler insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Yani ümmet olduğumuza dikkat çeken, vurgu yapan Allah Azze ve Celle yüce kitabımız. Ve bu ümmetin hayattaki varoluş gayesine de işaret ediyor. Linnas, insanlık için çıkarılmış. Uhricet linnas. Te'murune bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İyiliği emredersiniz, kötülüğü engellersiniz. Ve tu'minune billah, Allah'a iman edersiniz. Şimdi bunun üzerinde işte durmak lazım. Yeryüzünün her türlü şerden, şirretten, münkerden, batıldan, zulümden, şirkten izalesi için, yeryüzündeki tüm fitnenin, fesadın, nifakın, fahşanın önünü alabilmek için organize bir güç, ümmete ihtiyaç var. Bu ümmet ancak yeryüzünü yaşanır kılabilir, bu ümmet yeryüzünde adaletin tesisi için, iyiliğin egemenliği için inisiyatif alabilir, yeryüzüne el koyabilir, yeryüzünü kirleten, yeryüzünü karanlıklara boğan tüm olumsuzluklara karşı bir direnç ortaya koyabilmek için öncelikle ümmet olmak lazım. Ümmet olduğunuz zaman iyiliği emretmenin, kötülüğü engellemenin gücünü, takatini edinmiş olursunuz. Evet, tekrar ediyoruz. Ümmet içi boş, kuru bir iddiayı ifade etmiyor. Belki şimdi ümmet dediğimiz zaman bu özelliğinden, bu anlamından uzaklaşmış kitleler akla gelebiliyor. Ancak bir takım kavramlarımızın süreci içerisinde anlam yetimine maruz kalmış olmaları bizim ümmet vakasından uzak durmamızı gerektirmiyor. Ümmet üzerine ağıtlar yakmamızın anlamı yok. Gerçek ümmet olmanın sorumlulukları neler ise, dinamikleri neler ise bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ümmet evrensel boyutlarda bir sorumluluk ve görev anlamına geliyor. Büyük İslam ailesinin mensubu olmayı gerekli kılıyor. Bu kavramın içini doldurabilmek için öncelikle ümmeti ümmet yapan değerleri ve ilkeleri bilmek gerekir. Peki nedir bunlar? Ümmeti ümmet yapan değerleri ve ilkeleri bilmek gerekir. Evet, işe buradan başlamak lazım. Yoksa içi doldurulmamış ümmet söylemleri, ümmet sloganları, ümmet edebiyatı ve hamaseti sorunlarımızı çözmeyecektir. Sorunları çözebilecek bir iradeyi kuşanabilmek için dediğim gibi nasıl bir ümmet sorusunu kendimize sormamız lazım. Öncelikle işte çaplı bir ümmet, fonksiyonel bir ümmet, belirleyici olan bir ümmet, işlevsel olan bir ümmet için akidevi birliktelik şarttır. Ki biz buna tevhid diyoruz. Tevhidi bir dünya görüşünün, yaşam tarzının, mücadele stilinin kabul görmesi ve hayatta bunun karşılık bulması gerekir. Tevhid sosyal hayata yansıyınca işte onun üzerinden ümmet bilinci yerleşecektir. La ilahe illallah ekseni bir ümmet ve medeniyet inşası ancak o sayede mümkün olabilecektir. Tevhid merkezli toplumsal hareketlerin vahdetle buluşma imkanları hasıl olacaktır. Hülasa, ümmetin içeriğinde kulluk, kardeşlik, adalet, ahlak, ihsan, ıslah, barış ve onur mevcuttur. Yani ümmet bunlar için vardır. Ümmetin varlığı buna tekabül eder. Ümmet denilince kardeşliğin adresi, adaletin adresi, ahlakın, erdemin, ihsanın, ıslahın, barışın, özgürlüğün, onurun adresi olarak zihinlerde çağrışım yapması lazım. Bu şekilde bir hakikate bizleri taşıması lazım. Bizi böylesi güzel bir akibete hazırlaması lazım. Şimdi bir de şuna dikkat etmemiz gerekir değerli dostlar. Ümmet bilincinin üzerine oturacağı dinamikleri bilmemiz gerekiyor. Peki nedir bu dinamikler? Bunu nasıl netleştireceğiz? Eğer bugün ümmet kan kaybediyorsa, bir takım zilletlere, esaretlere, sefaletlere maruz kalıyorsa, itilmişlik, ezilmişlik, geri kalmışlık bu ümmetin adeta kaderi gibi algılanıyorsa, o zaman bunu aşabilmenin imkanları da yine ümmetin inancında, ümmetin akidesinde elbette ki cevabı ve çözümü vardır. İşte bu bakımdan ümmeti ümmet yapan temel dinamiklerden biri ve en önemlisi muvahhid olmak. Her türlü şirk, şüphe, batıl, şer, nifak, riya sızmasına karşı duyarlı ve dikkatli olmak. Sahih bir akide olmadan sosyal ve siyasal açılımlar sonuçsuz kalıyor. Tekrar ediyorum, sahih bir akide olmadan, net bir tevhidi çizgi, net bir tevhidi zemin olmadan sosyal, siyasal, kültürel, düşünsel tüm açılımlarımız akamete uğrayacaktır. Ancak muvahhid olmak da bir yere kadar, bu da yeterli değil. Her muvahhidin aynı zamanda muttaki olması gerekiyor. Yani muttaki bir toplum, muttaki bir ümmet, muttaki bir cemaat olduğumuz zaman gelebilecek tüm zorlukları göğüsleyebiliriz, tüm engelleri aşabilme potansiyelini yakalamış oluruz. Takva ile temellendirilmeyen birliktelikler, sizler de şahitsiniz, sizler de gözlemliyorsunuz, uzun ömürlü olmuyor. Sadra şifa olmuyor ve sorunlarımızı çözmekte de bir yeterlilik arz etmiyor. Bir diğer husus, muttaki olması gereken ümmetin bir diğer özelliği de müteal değerlere yaslanması lazım. Özellikle çağımızda liberal, seküler, rasyonel, popüler algılardan arınıp vahyin mutlak doğrularını merkeze almak durumundayız. Ama bugün seküler zihinler gittikçe profan hayatın doneleriyle, verileriyle zihni, düşünce dünyası allak bullak olan insanlarımızla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bunun üzerinde işte şunu yakalamamız lazım. Şuna vurgu yapmamız gerekiyor. Seküler yaklaşımlardan, rasyonel algılardan kurtulup vahyin önümüze koyduğu o müteal değerlere sımsıkıya tutunup aşkın olanı, deruni olanı, kalbi olanı, gaybi olanı, uhrivi olanı öne çıkarmamız gerekir. Aksi takdirde ümmetin dünyevileşmesinin önüne nasıl çıkacağız? Bunu nasıl engelleyeceğiz? Bunu nasıl aşabileceğiz? Bunun sıkıntısı bizlere vuracaktır. Yine bu ulvi değerlere salt kabul ile yetinmeyip hayata hakim kılmanın mücadelesini vermek, yani bu ümmetin direniş bilincini, cihat ruhunu edinmesi lazım, taşması lazım. Bunu yaşaması lazım. Bunu içselleştirmesi lazım. Eğer ümmet direncini kaybetmişse, direniş ruhunu yitirmişse, cihat etme azminden yoksun kalmışsa, her türlü ezilmişliğin, mazlumiyetin, mağduriyetin, mahkumiyetin kurbanı olur. Emri bil maruf nehi anil münker farizasıyla toplumsal ıslah projelerini hayata geçirmek bizim görevimiz. Yeryüzünün ifsadına karşı arzın imarı, neslin ıslahı için inisiyatif almak gerekiyor. Yani ümmet olmak demek, güçlü, ortak bir irade sahibi olmak demektir. Bu anlamda kararlılık demektir. Bedel ödemeyi göze almak, risk almayı göze almak, maliyet ne ise bu maliyeti ödeme noktasında imtina etmemek, geri durmamak demektir. Tabii ki tüm bunları yürütecek ortak bir bilince ve ortak bir iradeye ihtiyacımız var. İşte bu ortak bilincin, bu ortak vurgunun, bu ortak paydanın ismi İslam kardeşliğidir. Evrensel İslam kardeşliğidir. Ümmeti dinamik tutacak, diri tutacak kardeşlerin özverisidir, kardeşlik hassasiyetidir. Nötr bir kardeşlikten bahsetmiyorum. Aksiyon yüklü, nitelikli, çaplı, işlevsel bir kardeşliğe değiniyorum. Zulme, zulmete, zillete, zorbalığa razı olmayacak, bunları izale edecek bir kardeşlik ruhu, bir kardeşlik direnci, bir kardeşlik enerjisi, özellikle oldukça lazım olan zedelenen aidiyet bilincini, aşınan mensubiyet şuurunu tekrardan inşa etmek bugün önceliklerimiz arasında bulunuyor. Aksi takdirde bireyselleşme, bencilleşme, dünyevileşme girdabında tek tek yok oluruz. Ayaklar arasında, küresel küfrün ayakları arasında böcekler gibi tek tek ezilmekten, yok olmaktan, tükenmekten kimse de bizi kurtaramayacaktır. Bu bakımdan aidiyet dediğimiz, mensubiyet dediğimiz, birlikte hareket etmek dediğimiz ya da kolektif ruh dediğimiz algı öne çıkacak. Aksi takdirde katı bireycilik bizleri vurmaya başlayacak. Katı bireyciliğin getireceği kasvet, gaflet, rehavet, mücadele azmimizi süreç içerisinde köreltecektir ve bizi nesneleşme yoluna itmiş olacaktır. Dostlar, unutmayalım ki Allah bizi kardeş kıldı. Bizler bir ateş çukurunun kenarında iken O bize acıdı, bizlere merhamet etti. O halde biz sıradan bireyler değiliz ve biz birey olmayı kabul de edemeyiz. Bizi insanlar için çıkarmış hayırlı ümmet kılan Allah Azze ve Celle'nin uyarısına kulak vermemiz gerekiyor. Ta ki bu sayede insanlara iyiliği emredip kötülüğü yasaklayalım, insanların dalaletten, cehaletten, gafletten kurtuluşu bizim üzerimizden, bizim elimizden, bizim vesilemizle mümkün olsun. Evet, şunun altını tekrardan çizmem gerekiyor. Biz vatandaş değil, vasat ümmetiz. وَكَدَلْكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَسَطًا. Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık. لِتَكُونُ شُهَدَى عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Ta ki bu sayede insanlar üzerine şahitler olasınız ve peygamber de sizin üzerinize şahit olsun diye. Böyle kıldık diyor. Yeryüzünün denge ve düzeninden biz sorumluyuz. Eğer bugün yeryüzünde bir kaos varsa, yeryüzündeki karmaşa yeryüzüne çeki düzen verecek, yeryüzünü nizam verecek ümmetin ağırlığını kaybetmiş olmasından kaynaklanıyor. Vahyin şahitleri olma şerefi bizlere bahşedildi. Yeryüzünün efendisi olan bizler arzın kölesi olamayız. Böylesi bir zilleti kabullenemeyiz. Halifelik misyonumuzdan istifa etme hakkımız da yok, iptal etme lüksümüz de asla olamaz. Yeryüzü içindekileri bize emanet eden Allah elbette bunun hesabını bizden soracaktır. Biz sahip olma güdüsüyle değil, şahit olma şuuruyla hayatı okumalıyız. Hayata böyle bakmalıyız. Bizleri kardeş kılan Rabbimiz bizden sembolik bir kardeşlik değil, sahici bir kardeşlik örnekliği istiyor. Evet, sahici bir kardeşlik örneği bizden istiyor. Kalıcı bir kardeşlik, sahici bir kardeşlik, köklü bir kardeşlik. Savrulan, sömürülen, sindirilen, içine kapanık, silik ve sinik bir kardeşlik dünyasına yeni bir soluk ve silkiniş lazım. İşte bu soluk biz olmalıyız, bu silkiniş, bu diriliş, bu direniş potansiyeli bizde var. Ağlayan ve ağrıyan mazlum coğrafyaların sızısını derinden duyacak bir evrensel kardeşlik iklimine acilen ihtiyaç bulunuyor. İnsanlığın felahı için yeni bir kardeşlik rüzgarı estirmek biz inananlara düşüyor. Evet, insanlığın salahı için, felahı için, ıslahı için, kurtuluşu için devrede olması gereken ve bir rüzgar estirmesi gereken bizleriz. Kurtlaşan Batı toplumlarını kardeşleşmeye ikna etmek de bizim uhdemizde, bizim omuzlarımızda. Bu görev bize ait. Yoksa yozlaşan nesillerin, tükenen toplumların hesabını Allah'a nasıl verebiliriz? Mazlum coğrafyaların çığırını duymayanların akıbetini varın siz hesap edin. Kör ve sağır kesilenler, duyarsız ve ilgisiz kalanlar, kendi özel dünyalarında, kendi bencil dünyalarında sadece kendisi için yaşayanlar ve bu şartlarda da kendilerini İslam'a nispet edenler, İslam'ın ruhundan ne kadar uzak düştüklerini nasıl fark edecekler? Bu kapalı dünyalarını nasıl aşabilecekler? Belki onlara da el uzatmamız gerekiyor. Onlara da bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. O ümmet bilincini, o kardeşlik ruhunu bu çağa taşıyabilmenin becerisini, başarısını ortaya koymaktan yine özellikle bizlere düşen ve bizlerden istenen bir sorumluluk olduğunu hasreten altını çizerek yitik kardeşliğimizi ve bu anlamdaki kardeşlerimizin dünyasındaki parçalanmışlığı, kardeşlerimizin dünyasındaki yaşanan facialara, vehametlere ve vahşetlere bizim el koymamız gerekiyor. Evet, bunları ifade ederken özellikle şunun anlaşılmasını arzuluyoruz. Biz kendimiz için yaşayan insanlar değiliz. Biz ötekisi için yaşama erdemini, bilincini, idrakini kabullenmiş insanlarız. O halde bunun hayata geçirmesi için işin içinde fedakarlık gerekiyor, feragat gerekiyor. Fevriliklerden uzaklaşmak gerekiyor. Nefsi yaklaşımlardan, hevai tutumlardan şiddetle hazer etmek icap ediyor. Tabii ki öncelikle başta da ifade ettiğim gibi şu ümmet olayının, ümmet gerçeğinin hakkını vermek gerekiyor. Ciddi anlamda aşınan, yorulan, hatta parçalanan ümmeti yeniden ümmet yapabilecek bir irade üzerinde olmamız gerekiyor. Çünkü ümmet siyasi, sosyal, kültürel, tarihsel, düşünsel boyutların ötesinde ve öncesinde fıtri ve Rabbani bir buluşmadır. Evet, işe buradan bakmak lazım yani. Allah bizim fıtratımızı buna göre yaratıyor ve böyle Rabbani bir duruşu bizlere özellikle tembihliyor. Bunun üzerinde önemle acilen durmamızı öngörüyor. Gayet tabii bu oluşum siyasal, sosyal, kültürel, düşünsel kodları ve sonuçları da olacaktır. Hayatın içinde olacaktır. Öyle bir gerekliliği de önümüze koyuyor. Böyle olduğu içindir ki bu ümmetin bir medeniyeti hep ola gelmiştir. Toplumsal zemini olmuştur. Devleti olmuştur, varlığı olmuştur. Başlangıçta kamil olsa da ama sonralara bakıyoruz ki nakıs yapısıyla siyasi otorite yani hilafet sistemi eksiklikleriyle, nakıslarıyla devam etmiştir. Yönetim biçimini, sosyal yaşamını, kültürel koordinatlarını, düşünsel kodlarını inanç değerlerinden alarak yoluna devam etmiştir. Ümmet gerçeği hayatın tamamını kuşatan bir bütünsellik arz eder. Parçacı algılardan uzak durmak gerekiyor. Evet, ümmetin bütünlüğünü tüm boyutlarıyla aslında ele almamız lazım. Mezhebi, hizbi, mesleki, milli, ulusçu, efendime söyleyeyim, toprakçı yaklaşımlardan arındırılmış üst bir kimlik olan ümmet vakasını bizim hakikaten vahyin ruhuna uygun bir şekilde taşımak durumundayız. Parçacı algılardan uzak durmak mecburiyetindeyiz. Farklı kültürlerden etkilenmiş olsa da özgün duruşunu ve ilahi referanslarını kaybetmemek için bu konudaki hassasiyetimizi daha ileri boyutlara taşımak mecburiyetindeyiz. Son yüzyılda ulus devlet algısı ümmetin doğasına en büyük darbeyi vurmuştur. Siyasi ve sosyal gücünü sarsmıştır. 100 yılı aşkın bir süredir ümmet bu açmazı aşabilmek için, bu handikapı yenebilmek için çok gayretler, enerjiler, emekler verdi. Ama bu yarayı kapatmak sizler de takdir edersiniz ki kolay olmuyor. Fakat biz bundan vazgeçemeyiz. Bugün benzeri senaryolar, tuzaklar, hileler, kumpaslar yine ümmete yönelik. Milliyetçi, ırkçı, kavmiyetçi, devletçi algılar bütünlüğümüze zediliyor. Ve zayıf tarafımızdan, yumuşak karnımızdan bizlere vuruyor. Biz tabii ki buna pes edecek değiliz. Alanı terk edecek değiliz. Ama işimizin ne kadar zor olduğunu da fark etmemiz lazım. Hamdolsun ümmet üzerindeki ölü toprağı serpilmişlikten kurtuluyor. İslam dünyası 100 yıllık bir sükuttan sonra tarih sahnesindeki yerini yeniden almaya başladı. Hele hele yeni kuşaklar, ümmetin genç ve yiğit evlatları korku tünellerinden çıkmaya başladılar. Üzerlerindeki zillet gömleğini atmaya başladılar. Ve ümmet coğrafyasının her yerinde bir hareketlilik başladı. Belki çok büyük baskılara maruz kalınıyor, çok ciddi bedeller ödeniyor. Ama en güzeli şu, artık dönüşü olmayan bir sürecin başladığını söyleyebiliriz. Belki dünya gözüyle hedeflediğimiz zaferler gecikebilir. Ama en önemlisi sonuç ne olursa olsun, ümmetin ayaklarını üzerine doğruluyor olması, 100 yıldır diz çöktürülen ümmetin asli kimliğine, asli misyonuna dönmüş olmasıdır. 100 yıllık parantez artık kapanıyor. Aslında İslam dünyasında gecikmiş, ertelenmiş bir uyanış var. Tüm dünyada ideolojiler, rejimler, sistemler çökerken, kabuk değiştirirken, İslam toplumlarına musallat olan işbirlikçi rejimlerin miadı yeni yeni doldu. Sindirilmiş halkların direnişi, ihanet içindeki statükoları silkeliyor. Ancak bu direniş coğrafyaları sadece despot rejimlerle mücadele etmiyorlar, onların arkasındaki emperyal güçlerle de hesaplaşıyorlar. Demek ki İslam dünyasının uyanışı sadece kendilerine tahakküm eden diktatör rejimleriyle hesaplaşmakla bitmiyor, kapanmıyor. Özellikle o rejimlere destek veren, güç veren uluslararası güçleri, emperyalist güçleri öncelikle hesaba katmamız lazım. Bu bakımdan tüm İslam dünyasındaki direniş hareketleri çok boyutlu bir savaşı vermek zorundalar. Yerli işbirlikçiler hainlere karşı, statükolara karşı ve bir de o statükoları ayakta tutan emperyalist güçlere karşı bir mücadeleyi sürdürmeler lazım. Aksi takdirde zaten işbirlikçi rejimler sadece kendi güçleriyle varlıklarını sürdürebilecek bir imkandan yoksunlar. İşte bunu göz önünde bulundurarak İslami diriliş hareketlerinin uzun soluklu bir mücadeleye hazır olmaları ve çok boyutlu karşı karşıya kaldıkları bu ciddi durum karşısında nasıl bir kararlılık üzerinde olmaları gerektiğiyle ilgili ciddi bir hazırlık içerisinde olmak zaruretiyle karşı karşıya kalıyoruz. İnşallah bu konudaki hassasiyetler daha da biliniyor. Ama en sevindirici olanı ben şunu görüyorum. Korkularının atılmış olması. Suriye'de direnişin öncü isimlerinden Ahmet Feyyaz'dan bahsetmek istiyorum. Halep kadısı. Kendisiyle birlikte Türkiye'de zaman zaman Suriye ile ilgili salon toplantılarına katılmıştım. Bir defasında şunu sordum. Üstad, Hama olaylarından sonra 30 yılı aşkın bir süredir Suriyeli Müslümanlarda ciddi bir sinmişlik, sessizlik, sükut hakim idi. Ama son birkaç yıldır müthiş bir direnişle karşı karşıyayız. Binlerce evladını kaybetti, yurtları yakıldı yıkıldı ama hala direniş devam ediyor. Bunu nasıl izah edeceğiz? Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Ahmet Feyyaz şu cevabı vermişti. Efendim demişti. Toplumlar savaşlarla yok olmazlar. Toplumlar korkularıyla yok olurlar. Hamdolsun Suriye halkı korkularını yendi, korku tünellerinden çıktı ve şimdi bir kararlılık üzerinde. Ya özgürlüğe yürürüz ya da onurumuzla ölürüz demişti yani. İşte bu korku tünellerinden çıkmış olmaları zulmün, despotların tükenişin başlangıcını bizlere müjdeliyor. Ve biz şunu da biliyoruz ki direniş hareketlerinin, ümmetin o direnişçi damarının bu direnişi sürdürürken Demin de ifade ettiğim gibi sadece kendilerine hükmeden rejimler, sistemler, hükümetler değil, olup bitenler sadece ülke sınırları içinde olanlarla sınırlı değil. İslam coğrafyalarına ciddi bedeller ödüyorlar. Allah'a hamdolsun ki korku tünellerinden çıktılar, zillet gömleğini yırttılar. Bunu atabildiler. Özgürlük ve onur mücadelesinde destansı bir direniş ve örnek bir duruşu bugüne ve bundan sonra gelebilecek olan kuşaklara böylesi bir mirası sunabilecek beceriyi elde ettiler. Gelecek kuşaklara onurlu bir direniş mirası, özgürlük mektebi bırakabildiler. Sadece Mısır'da Rabiatul Adeviye meydanında bir günde 3000 şehit verebilecek bir güce ulaşmışsa bu ümmet, yarınlar için umutlarımızı diri tutabiliriz. Suriye 100 bin insanı feda etmesine rağmen hala dimdik ayakta ise bu yeni bir dünyanın müjdesi demektir. Yeni bir çağın habercisi demektir. Artık ümmet nasıl yaşayabileceğine, nasıl ölebileceğine karar verebilecek bir yetkinliği elde etti demektir. Tabii ki ümmetin tarihi seyir içerisinde yaşadığı süreçleri göz önüne aldığımız zaman ümmetin sınavının da ne kadar zor olduğu kendiliğinden anlaşılıyor. Bu ümmet 1400 yıllık tarihi süreç içerisinde hangi cenderelerden geçti? Hangi kırılmaları yaşadı? Hangi fetretleri yaşadı? Bunları bilmemiz lazım. Malumunuz Raşid Halifeler döneminden sonra ısırıcı meliklik dönemi yani saltanat günleri başladı. Siyasi çekişmeler ümmetin gücünü kırdı. Düşünebiliyor musunuz? Savaşçı tarafı baskın olmayan Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde İslam coğrafyasının sınırları Hindistan'dan ta Marrakeş'e kadar uzanırken askeri bir deha olan Hazreti Ali radıyallahu anh döneminde iç karmaşadan dolayı bir karış bile ilerleme kaydedilmemiştir. Olmamıştır yani. İşte burada neye dikkat etmek lazım? Ümmetin enerjisinin iç sorunlarla tüketilmemesi gerekiyor. Anadolu beylikleri döneminde tüm beylikler birbiriyle savaşırken Osmanlı beyliği tüm gücünü Bizans'a yöneltmiştir. Sonuçta diğer beylikler tarih sahnesinden çekilirken, silinirken Osmanlı bir imparatorluğa dönüşmüştür. Evet, ümmetin enerjisi içte kaybolunca erime ve çözülme ve de çürüme kaçınılmaz oluyor. Bu da gösteriyor ki hedefi doğru belirlemek lazım. İç ihtilafların, tefrikaların, siyasi ve mezhebi kavgaların tarafı olmak yerine ümmetin vahdetini ve adil duruşunu öncelemek zorundayız. Peki bunun arkasındaki sebepler nelerdir? Ümmetin maruz kaldığı kıyımın, yıkımın sebebi nedir? Hakikaten bu soruyu doğru cevaplamamız lazım. Ebu Sevban radıyallahu anh'tan gelen şu rivayet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden gerçek tüm netliğiyle kendisini gösteriyor. Düşmanların karşısında çerçöp misali ümmetin tükenmişliğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vehen olarak dikkat çekiyor. Yani şöyle buyuruyor, ümmetin maruz kalacağı gelecekteki zorluklara dikkat çekerken bir gün gelecek, aç insanların, obur insanların ya da yemek sofrasına üşüştükleri gibi düşmanlarınız da size musallat olacak, sizi yiyip bitirecek. Sahabe-i kiram sorar, ey Allah Resulü, o gün biz sayıca az olduğumuz için mi başımıza gelecek? Hayır, siz sayıca onlardan daha çok olacaksınız. Ancak Allah düşmanların kalbinden sizden korkma, çekinme duygusunu alacak, sizin kalplerinize düşman korkusunu salacak. Peki ve siz sel sularını sürükleyip götürdüğü çer çöp misali olacaksınız. Sahabe-i kiram daha da merakla sorar, peki bunun sebebi nedir ya Resulallah? Vehen der. Vehen nedir ya Resulallah? Dünyayı sevmeniz, ölümden korkmanız. Çok kısa, çok özlü ama hayati önem arz eden bir cevap vermiş oluyor. Dünyayı sevmeniz, ölümden korkmanız. İşte ümmetin belini kıran bela, dünyevileşmek, buna bağlı olarak duyarsızlaşmak ve değersizleşmek. Anlıyoruz ki ümmetindeki duyarsızlık ve değersizlik sebebi de dünyevileşmek. Dünya sevgisi

Öncelikle bunu kırmak lazım. Öncelikle bunu atmak lazım. Öncelikle bunu atabilmenin imkanlarının bizde olduğunu asla unutmamak durumundayız. Buna yoğunlaşmamız lazım. Ama bu arada ümmetin fikri donukluktan, kültürel kuşatılmışlıktan, mezhebi ve hizbi asabiyetlerden, ahlaki yozlaşmalardan acilen kurtulması gerekir. Sahih bir İslam ve salih amellerle arza, yeryüzüne ağırlığını koymaları kaçınılmaz bir görev, bir sorumluluktur. Buna dikkat etmemiz lazım. Belki de bizim bu hale gelmemizin sebebini başkasından aramamız gerekmiyor. Biz birbirimizi belki de bu hale getirdik. Birbirimizin sonunu hazırladık. Ama şunu da unutmayalım ki, tarih boyunca ümmet bugün maruz kaldığı durumlara benzer zorlu cenderelerden geçti, kritik eşiklerden geçti. İnsanlarda olduğu gibi toplumda hayatında inişli çıkışlı olduğunu bilelim. Sünnetullah böyle iktiza ediyor adeta. İslam ümmetinde nice badireler yaşayarak bugünlere geldi. İslam ümmetinin 3 önemli tarihi kırılma krizi vardır. 1- Moğol istilası, 2- Haçlı seferleri, 3- 1. Dünya Savaşı ve sonrasında ulus devlet süreci. Ve bu süreçler ümmete pahalıya mal oldu. Ama ümmet inşallah bunlardan kendisiyle ilgili ibretleri, dersleri, sonuçları çıkardı diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir dönem. Aslında her bir krizin ümmete sunduğu yeni fırsatlarda dün de oldu, bugün de olacak. Bağdat, Moğol istilasıyla düşerken aynı yıllarda Belh'in fethedildiğini görüyoruz. Hindistan'ın İslam'ın hakimiyetine girdiğini görüyoruz. Endülüs İslam Devleti tarih sahnesinden çekilirken İstanbul'un fethi yakın zamanlara tekabül ediyordu. Bu ümmetin böylesi bir özelliği var. Tam bitti denilirken yeniden bitiyor, yeniden filiz veriyor, yeniden boy veriyor. Geride kalan tek bir hücre bile olsa kendini yeniliyor. Bu bakımdan yeni dünyayı konuşmamız daha doğru olur. Yeni başlangıçları, yani ulus devlet sonrasını tartışmalıyız. Biraz da kendimizi buna hazırlamalıyız ve bunun üzerinde yoğunlaşmalıyız. Daha ciddi hedeflere kilitlenmemiz gerekiyor, odaklanmamız icap ediyor. Bundan asla saf nazar edemeyiz. Cezayirli büyük düşünür Malik bin Nebi'nin yerinde bir tespitiyle sömürülmeye hazır ruh halini atlatmamız gerekiyor. Ezilmişliği, sömürülmeyi kader bilme yanılgısından çıkmamız lazım. Öz güvenini kaybetme psikozunu aşmak lazım. Yani birlik ve beraberlik için önce kendimiz olmamız lazım. Kendimize yabancılaşmaktan kurtulmamız gerekiyor. Sonra kardeşliğimizin önündeki bariyerleri kaldırmak zorundayız. İdeal anlamda ümmet, egemen güçlerin çizdiği ve dayattığı sınırlarla çevrilmiş olsa bile aynı akideyi paylaştığı kardeşlerine karşı zihinlerinde ve gönlünde hiçbir sınır tanımamak durumundadır. Evet, önce zihinlerimizdeki, idraklerimizdeki sınırları kaldıracağız. Bu anlamda bizi tahdit eden misak-ı millici anlayışları aşmamız lazım. Kardeşlik dünyamızı imha eden tüm milliyetçi, mezhepçi, hizipçi, bölgeci, vatancı iddiaları, algıları aşmak mecburiyetindeyiz. Bu ümmetin maruz kaldığı yıkımın aşamalarını bir bir hatırlayalım. Evet, bu ümmetin maruz kaldığı tüm sıkıntıları, tüm zorlukları yeniden hatırlamamız lazım. Hatırlamakla kalmamalı ve aşmamız lazım. Peki, bu ümmet yaşanan zorluk süreçlerinde, baskı ve zulüm günlerinde ne gibi olumsuzluklara maruz kaldı? Nesiller nasıl darbe aldı? 1- Hafızasızlaştırma. 2- iradesizleştirilme. 3- itibarsızlaştırılma. 4- iktidarsızlaştırılma. İşte ümmete yönelik operasyonların arka planında tüm bunların küresel bazda nasıl sergilendiğini, nasıl hayata geçildiğini tanıklık ettik.
onursuz ve omurgasız bir

0: Ümmet için sergilenen senaryoları yıllar yıldır izliyoruz. Öndersiz ve örgütsüz ümmetin acziyet ve esaret günleri uzun sürdü. Yine bu süreçte cehalet, fakr-ı zaruret, geri kalmışlık, iletişimsizlik, umutsuzluk, ufuksuzluk, umursamazlık yolumuzu kesti. Yine bu süreçte tüm bunların üstesinden nasıl gelebileceğimizin dinamikleri de, fırsatları da, imkanları da önümüzde duruyor. Ayrıca bizi yine olumsuz yönde etkileyen korkularımız, karamsarlıklarımız, kafa karışıklıklarımız, kasvetimiz, kararsızlıklarımız zamanın aleyhimizde işlemesine neden oluyor. Ve bunları sonlandırmak zorundayız. Bunları aşmak mecburiyetindeyiz. Peki çözüm nasıl olacak? Bu işin üstesine nasıl gelebileceğiz? 1. Allah'ın ipine sımsıkı, topluca tutunmak durumundayız. 2. Allah ile birlikte olmak zorundayız. Evet, dünya Müslümanlarının birbirini hatırlıyor olmalarından daha mükemmel ne olabilir? İşte yüzümüzü ümmete dönmemiz lazım. Ve bunun üzerinden ümmet gerçeğini yeniden konuşmamız lazım. Yeniden kardeşleşmek durumundayız. Yeniden ümmetleşmek sürecine katkı sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu sorumluluğumuzu her zeminde sürdüreceğiz. Elimizden gelen imkanları buna tahsis edeceğiz. Kardeşlik bilincinin inşası için herkes elini taşın altına sokacak. Kimse başarı merdivenlerini eli cebinde yakalamamıştır. Mutlaka elimizi taşın altına sokacağız ve bunun üzerinden inşallah güzel geleceğe yürüyeceğiz. Allah nurunu tamamlayacağından kuşkumuz yok. Ama bu nurun taşıyıcısı olmak, bu nurun müdafiği olmak, bu nurun arkasında durmak, müşterisi olmak bizlere düşüyor. Rabbim bizlere ümmet olmanın hakkını vermeyi nasip buyursun. Ümmet kavramının içini doldurmayı kolaylaştırsın. Ümmete yönelik tehditler ve tehlikeler karşısında duyarlı ve dikkatli olmayı bizlere nasip eylesin. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir. Bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
15: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
18: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
21: Özel FM.
22: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler. Ve derler ki,
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'min 7-12. Meleklerin ve cehennemliklerin duası. Allah'ın kudret tahtının bilgisini içlerinde taşıyanlar ve ona yakın olanlar Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltirler, ona iman ederler ve öteki müminler için bağışlanma dilerler.
2: Rabbimiz, sen her şeyi ilmin ve rahmetinle kuşatırsın. Tevbe edip yoluna uyanları bağışla ve yakıcı ateşin azabından onları koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve çocuklarından dürüst ve erdemli olanları vaat ettiğin sonsuz esenlik bahçelerine koy. Şüphesiz kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Ve onları kötü fiiller işlemekten koru. O hesap günü kötü fiillerin lekesinden kimi korursan onu rahmetinle onurlandırmış olursun. Bu büyük bir kurtuluştur.
1: Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince o gün bir ses onlara şöyle diyecektir. İmana çağrıldığınız halde hakikati inkara devam ettiğiniz zaman Allah'ın size karşı öfkesi sizin kendinize karşı duyduğunuz şu anki öfkenizden daha büyüktür. Bunun üzerine şöyle feryat edecekler.
2: Ey Rabbimiz, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Peki günahlarımızı itiraf ettiğimiz şu anda bu ikinci ölümden bir kurtuluş yolu yok mudur?
1: Ve onlara şöyle denilecektir. Bu başınıza geldi. Çünkü tek Allah'a her çağrıldığınızda bu hakikati inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca hemen inandınız. Artık hüküm büyük ve yüce Allah'ındır.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki, 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisi ile Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Balm, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
14: Aksa Akustik,
0: sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Reklam.

0: Yeni ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Kıymetli Özel FM dinleyenleri, bugün de bir Yeni Ufuklar programında sizlerle beraberiz. Sizlerin huzurundayız. Efendim, sizlerin huzuruna gelmeyi nasip eden, tekrar sizlerle birlikte olma imkanını bizlere sunan Rabbimize defalarca hamdü senalar ediyoruz. Sevgili dinleyenler, çocuklarımızın eğitimi, onların yönlendirilmesi, onlara bir takım doğruları, gerçekleri öğretebilmek gerçekten kolay bir hadise değil. Amaçlarımızın, gayelerimizin gerçekleşebilmesi, çocuklarımızı en doğru şekilde eğitebilmek için bilinçli olmamız, bir takım eğitim ilkelerini içselleştirmemiz gerekir. Tabii anne baba eğitimi derken, çocuk yetiştiren anne babaların bir takım ilke, metot ve yöntemleri bilmesinin gerekliliğini dile getirirken, amacımız, gayemiz sadece bütün anneler, bütün babalar bir akademisyen olmalıdır, psikolog olmalıdır, çocuklarının psikolojisini bilen, onları yönlendiren her eve birer psikolog lazımdır demek istemiyoruz. Bizim vurguladığımız, dile getirmek istediğimiz, anlatmak istediğimiz, üzerinde durmak istediğimiz nokta şu: her anne, her baba en azından genel olarak gün boyunca çok sık karşılaştığı durumlar karşısında çocuğuna nasıl davranacağını bilmeli ve doğru anlayış, doğru yaklaşım anne babada içselleştirilmiş bir alışkanlık haline getirilmeli ve bunlar doğaçlama olarak aynı anda ihtiyaç duyulduğu zaman eğitim ilkeleri ne diyordu, eğitime göre ne yapmam gerekirdi demekten öte o yaklaşımı bir mekanizma haline getirebilme kendi dünyamızda ve ihtiyaç olduğu anda çocuğumuzda gerektiği gibi muhatap olabilmek, gerektiği tepkiyi vermek, gerektiği zaman nasıl davranacağını bilmek önemlidir. Bu noktada anne baba olarak bizler hep çocukları kontrol etmemiz gerektiğini düşünür. İşimiz, gücümüz ve gayemizi çocuklarımızı kontrol etmeye hasrederiz. Halbuki çocukları kontrol etmek önemlidir. Onların her türlü davranışını, gelişimlerini, aşamalarını ve gerçekleşen süreci bilmek gerekliliktir, bir zorunluluktur. Ancak her şeyden önce kontrol etmemiz gereken davranış kendi davranışlarımızdır. Çocuklarımıza biz istediğimiz zaman saygılı davranmayı öğretebiliriz. Fakat saygı duygusunu işlerinde hissetmelerini sağlayamayız. Çocuklarımızın saygıyı işlerinde hissetmeleri için onları cesaretlendirecek, buna teşvik edecek en iyi metot kendi davranışlarımızı kontrol etmek ve kendimize dahil herkese saygı göstermektir. Şimdi biz çocuğumuzu kontrol adına onun özel hayatına gerekli gereksiz dalar ve çocuğumuz da buna muttali olursa, sonrasında çocuğumuzun da özel hayata müdahil olmama, bir başkasının özel hayatına dalmama gibi bir anlayışa sahip olmasını bekleyemeyiz. Bu yüzden her şeyimizde çocuklarımızı kontrol etmek, yönlendirmek adına bizler kendimizi kontrol etmeliyiz. Kendimizi yönlendirmeliyiz. Nerede nasıl davranmamız gerektiği hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Mesela çocuklarımıza vermek istediğimiz mesajlar, çocuklarımızın yerine getirmesini istediğimiz hususlar, çocuğumuzdan yapmasını istediklerimiz konusunda anne babalar olarak bizler onları o kadar kontrol altına alırız ki aynı şeyi defalarca tekrar tekrar söyleriz, yapmasını isteriz. Oğlum, yarın saat 5'te evde olacaksın, ha unutma. Tamam, bugün okul çıkışı hiçbir yere gitmeyeceksin. Oradan şuralara şuralara şuralara dalmayacaksın. Şunları yapmayacaksın. Şunlar şunlar gerçekleşmeyecek. 3'te okuldan çıkacaksın. 3.30'da evde olacaksın gibi bir hususu tekrar tekrar farklı farklı formatlarda ve durumlarda çocuğa söylemektense kendimizi kontrol altına almalıyız. Çocuğumuza vermek istediğimiz mesajı, özellikle okul çağına gelmiş çocuğumuza, tüm dikkatini bize vermesini sağladıktan sonra ve bunu hissettikten sonra çocuğa anlatacaklarımızı sadece bir kere söyleyeceğimizi, eğer sormak istediği bir şey olursa hemen sorması gerektiğini ve onu güzellikle cevaplayacağımızı belirtip bir daha asla tekrarlamayacağımızı açıkça ifade etmeliyiz. Daha sonra da çocuğa vermek istediğimiz mesajı, söylemek istediğimiz şeyi kendimiz açık, net ve anlaşılır şekilde söylemeliyiz. Nitekim bu şekilde defalarca tekrardansa, bir defada net ve anlaşılır şekilde ifade edilen konuşmalarda, söylemlerde çocukla bu tür konuşmaların daha etkili olduğu görülmektedir. Her neyse mesajımız, her neyi anlatmak istiyorsak, her neyi amaçlıyorsak bu hususa dikkat etmemiz gerekir. İşte mesela çocuğumuzla beraber yapmaya hazır olduğumuz bir takım faaliyetlerle ilgili anlaşmalar yapabiliriz. Mesela, evladım ben senin derslerine her zaman yardımcı olamam. Ancak akşam 8'de 9 arası, 7 ile 8 arası, 6, 8 arası ödevlerini yapmanda yardımcı olabilirim. Benim yardımımı istiyorsan bu saatler arasında senin yanında olurum, benden yardım istemelisin. Ama buna rağmen çocuğunuz uygun olmadığınız bir zamanda sizden yardım ve destek istediği zaman, evladım ben hani söylemiştim ya saat 7 ile 8 ya da 8, 9 hangi saati söylemiş isek o saatte seninle birlikte olabileceğimi, sana yardımcı olabileceğimi beyan ettim. Veya çocuk para istediği zaman ya da bir başka husus, çocukların uyuması ile ilgili durumlarda aynı tavırları, davranışları göstermek mümkündür ve bunu gerçekleştirebilmek, bu uygulamayı yapabilmek, çocuklarımızın yönlendirilebilmesi, çocuklarımızın yanlış davranıştan şekil kazanabilmesi ve uzaklaşabilmesi açısından önemlidir. Tabii anne baba olarak bizler çocuklarımıza doğruları öğretirken, gösterirken hep şunu söyleriz. Defalarca tekrar ederiz. Sana söyledim, sana anlattım, sana şunu şunu şunu şunu demek yerine sevgili dinleyenler, çocuklarımıza söylemek yerine uygulamaya ve uygulayarak göstermeye gayret edelim. Çünkü biz hep sürekli konuşuyoruz ama söylediğimizi çoğu zaman yerine getirmiyoruz. Gün boyunca kendimizi dinlemeye çalışalım isterseniz. Ne kadar gereksiz söz sarf ettiğimize biz bile şaşırırız. Aslında az konuşuyoruz.

yaklaşım değildir. Şimdi anne baba olarak çocuklarımıza örneklik olma tavrımız da önemlidir. Anne baba olarak biz çocuklarımıza doğruyu söyleriz ama aynı meselede kendi aramızdaki iletişimimizde onu gerçekleştirmediğimiz zaman, söylediğimizi yerine getirmediğimiz zaman söylemlerimiz etkili olmayacaktır. Bundan dolayı çocuklarımıza karşı çocuğumuzun göreceği yerde ama ona mesaj vermediğimizi düşündüğümüz anlarda dahi dikkatli olmalı, çocuklarımızın bizi gözlemlediğini göz ardı etmemeliyiz. Diğer taraftan çocuklarımıza vereceğimiz mesajları kısa ve öz olarak en fazla 8-10 kelimeyle anlatmaya çalışalım. Konu neyse çocuğumuza onu söyleyelim. Şimdi çocuğumuz gürültü yapıyor ve biz yapmak istediğimiz bir işi gerçekleştiremiyoruz. Çocuğumuzun o davranışını ortadan kaldırabilmek için kendimiz normal şartlar altında nasıl tepki verdiğimizi düşünelim. Oğlum, Ahmet, ben sana demedim mi? Niye hala gürültü yapıyorsun? Sen gürültü yaptığın için ben ders çalışamıyorum. Böyle böyle yaptığın için ben şu konuda sıkıldım. 2 saatte yapacağım iş 4 saate çıktı gibi. O kadar fazla kelimeyle, cümleyle anlatmak istediklerimizi anlatmaya çalışıyoruz ki çoğu zaman çocuk ana mesajı unutuyor. Bizim ne anlattığımızın dahi farkında olmuyor. Sadece anne baba bir uyarı yapmıştı ama neydi acaba o diye tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Halbuki bunun yerine evladım biraz daha az gürültü yapar mısın? Biraz daha sessiz olur musun? Ders çalışamıyorum. Bakınız net, kısa ve anlaşılır ifadelerle. Evladım o şekilde zıplamanı istemiyorum çünkü alttaki komşularımız rahatsız olurlar gibi kısa cümlelerle mesajımızı verebiliriz. Hatta bazen cümleler değil tek bir kelimeyle bile vermek istediğimiz mesajı söyleyebiliriz. Bir el hareketi, sus işaretini göstermek, elimizde şöyle bir kısaltma işareti yapıp sesini kısar mısın demek, zıpladığı zaman elimizi şöyle sağa sola sallayıp hayır olmaz ifadesini vermek, çocuklarımızda o uzun uzun anlatma, mesaj verme, şunu yapma bunu yapma şeklinde nutuklardan, eleştirilerden, kızmalardan ya da uyarılardan daha fazla etkili olabilmektedir. Mesela 6 yaşında, 5 yaşında bir çocuğunuz, 7 yaşında çocuğunuz uyumayı reddediyorsa ona uzun uzun şeyler anlatmak yerine hiçbir şey söylemeden ayağa kalkıp çocuğa yaklaşmak, elinden tutmak, sevecen ama kararlı bir ifadeyle yatma zamanın geldi yavrum diyerek onu odasına götürmek. Eğer direnirse hiçbir şekilde seçenek sunmadan yatmama ihtimalini kabul etmeyeceğimizi ifade ederek. İşte ben yatmak istemiyorum dediği zaman yarım saat sonra da yatsan olur, 15 dakika sonra da yatsan olur, şöyle de olsa böyle de olur gibi eğer bu yanlış yapıyorsak bunları yapmadan şöyle bir teklifte bulunabilirsiniz. Uyumadan önceki hikayeyi sen mi seçmek istersin yoksa benim istediğim hikayeyi mi dinlersin? Ama hikayeyi şu saate kadar okumak zorundayız. Sen yatmazsan onu dinleyemeyeceksin. İşte buna rağmen çocuk olur ya yatmakta direnebilir. Bu gibi durumlarda ise mücadele söz konusudur. Ve onunla baş etmek için yapılması gerekenler vardır. Ama çoğu zaman anne baba bu aşamayı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirirse problem yaşanmayacaktır. Neydi efendim? Çocuğumuz yatmak istemiyor. Kalkıyoruz kararlı bir şekilde ama sert değil. Sevecen, merhametli, şefkatli bir üslupla. Evladım yatma zamanı geldi diyerek onu elinden tutuyoruz ve ne yapıyoruz? Odasına götürüyoruz. Eğer birazcık direnmişse işte vazgeçeceğimiz hissini vermeden yatmadan önce sana hikaye okuyacağım, masal okuyacağım ya da fıkra anlatacağım. Sen mi seçmek istersin yoksa ben mi seçeyim? Ama masalımızı, hikayemizi, fıkramızı saat 8'e 10 kalaya kadar ancak dinleyebilirsin. O zamana kadar okumak zorundayız demek suretiyle çocuğumuzu uykuya yönlendirmek, kanalize etmek imkan dahilindedir. Efendim böyle bir üslup kızmaktan, öfkelenmekten, efendim onlarca kelime, cümle sarf etmekten daha etkili olacaktır. Çünkü böyle kısa bir üslupla, kısa bir yaklaşımla tavır davranışlarınızla kararlılığınızı gösterdiğiniz zaman sevecenliğinizi yok etmeden çocuk anlatmak istediklerinizi, ifade ettiğiniz manayı ciddi anlamda anlayacak, algılayacaktır. Ve çocuk sorumluluk almanın ne anlama geldiğini de öğrenecektir. Çünkü çocuk her şeyden önce kendisine bir teklif sunulduğunu hissediyor. Hikaye, çok sevdiği hikaye, masal ya da fıkra kendisine anlatılacak. Onun hangisini, ne zaman anlatılacağını veya da hangisini olacağını kendisi seçmek isteyecek ve o hikayeyi kaçırmak istemeyecektir. Kendi iradesiyle kendi hikayeyi seçebilmek için bir adım atacak,
ben kendi istediğim hikayeyi dinlemeliyim düşüncesiyle ne yapacaktır efendim? Yola çıkacak,

ve sizden önce yatağa koşacaktır. Tabii çocuklar 8 yaşın altında olduğu zaman onları yönlendirmek çoğu zaman daha kolaydır. O yumuşak, sert olmayan ama kararlı eylemlerimiz çocuklarımızın davranışlarını yönlendirmemizde bize ciddi anlamda faydalı olacaktır. Tabii çocuklarımıza efendim kararlılığımızı, bu işin sonunu bırakmayacağımızı göstermede etkili olmak için bazı hususlara dikkat etmemiz gerekir. Bunun olması için hani bu söylediğimiz o çok kısa ama etkili o usulün uygulanabilmesi için de bilinmesi gereken bazı hususlar var. Her şeyden önce çocuklarımız gerektiği zaman kendi duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebileceği huzurlu bir ortamı bulabilmelidir. Çünkü ev ortamında çocuk konuşturulmuyorsa, fikirler, düşünceler hiçbir zaman alınmıyorsa, farklı üsluplar, farklı metotlar bizde hakim oluyorsa, efendim bu gibi durumlarda çocuklarımız bu üsluptan etkilenmeyebilirler, farklı tepkiler gösterebilirler. İşte çocuklarımıza ev içerisinde özgürce konuşup tartışabilecekleri, fikir ve düşüncelerini dile getirebilecekleri imkanı olanağı sağlamak durumundayız. Bunu yapmamız gerekir sevgili anneler, sevgili babalar. Çocuklarımızın efendim ilgili yaşadığımız sorunlar üzerine çözümler üretmeliyiz, ona kafa yormalıyız. Çocuğumuzun ve bizim memnun olacağımız alternatifler üretmeye çalışmalıyız. Çocuğumuzdan herhangi bir şey isteyeceğimiz zaman bir zaman mutlaka belirtelim. Sınırlama yapalım. Şu saate kadar şunu yapmanı istiyorum. Şunun şu şekilde gerçekleşmesi gerekir. Şu şöyle olursa ancak ben sana hikayeni okuyabilirim, anlatabilirim gibi bir sınırlama içerisinde bulunmamız gerekir. Ancak şunu çocuğa hiçbir zaman hissettirmemeliyiz. Bu vaktin, ben veriyorum vakti ama sen bu benim söylediğimi yapmazsın, gerçekleştirmezsin canım işte ama yine de veriyorum. Ah sende de gibi çocuğa bu duyguyu hissettirmek veya bu hisleri ona hissettirmek doğru değildir. Onun kesin olarak yapacağını beklediğimizi, onun sorumlu olduğunu, yapması gerektiğini mutlak surette çocuklarımız hissetmeli, algılamalı ve bu beklentiye uygun hareket edebilmelidir. Aksi takdirde amacımızın gerçekleşmesi çok kolay olmayacaktır. Diğer yandan çocuklarımızla olan efendim bir takım problemlerin, yanlışların düzeltilmesinde anne baba olarak iradeli davranış yaklaşımında yapılmaması gereken bir takım davranış biçimleri de vardır. Meselenin dışına çıkmak, farklı hususları vurgulamak amacımızın gerçekleşmesini engeller. Çocuğumuzla net olarak konuşmamak, amacımızı belirtmemek bu davranış biçiminin çocukta yerleşmesine engel olur. Çocuğumuzla karşılıklı iletişim ve saygının sınırlarını korumamak da amacımızın gerçekleşmesine engel olur. Lütfen çocuklarımızın yaptığı, yapmasını istediğimiz ama gerçekleştirmediği davranışların sonrasında çocuklarımızla yaptığımız yorumlarımızda kısa ve öz ifadeler kullanmaya dikkat edelim. Bir görev verdiniz çocuğunuzdan, şu zamana kadar yapmasını istediniz. O görevi yaptığı zaman onun istediği herhangi bir şey gerçekleşecek. Mesela çocuğunuz o gün arkadaşına gitmek istediğini ifade ediyor. Tanıdığınız bir insan, bir aile ama ödevleri var. Ona dediniz ki saat 4'e kadar ödevlerini bitirirsen 4'ten sonra da 6'ya kadar arkadaşına gitmene izin veririm. Şimdi bu sürecin sonrasında çocuğumuza net zaman, şartlar, ne istediğimizi ifade etmişsek çocuğumuz bunun gerçekleştirebilmesi için saati, zamanı vurgulamamız lazım. Ama zaman belirtmeden hele sen bir ödevini yap ondan sonra bakarız dediğimiz zaman isteğimizin gerçekleşmesi kolay değildir. Net olarak ifade etmezsek, kesin zamanını belirtmezsek çocuk üzerinde etkili değildir. İtibar ve değer ifade etmez söylenenler. Şimdi çocuğumuza söyledik. Çocuğumuz anlaşma yaptık. 4'e kadar ödevini bitirmedi. Şu var ki çocuğumuzun bu gibi bir durum sonrasında görevini yerine getirmemesi durumunda isteğinin de ne kadar bize zor gelse de gerçekleştirilmemesini sağlamalıyız. Çocuğunuz o işi yaparken, ders çalışırken mırın kırın etmeye başladı. Efendim hemen uyarmış. Nasıl anlaşmıştık? Seninle nasıl konuşmuştuk diyerek mesajımızın değişmeyeceğini ifade etmeliyiz. Hali hazırda çocuk ya işte ben ders yapmadan gitsem arkadaşıma şöyle böyle demeye başlamışsa baştan anlaştığı halde onunla konuşmamaya ve kafa göz hareketleri, el işaretleriyle hayır saatinizi gösterin bu saate kadar yapmalısın gibi mesajlarla çocuğumuza yapması gerekeni yaptırmalıyız. Her ne olursa olsun çocuğumuzun yapmasını istediğimiz davranışlarda anne baba olarak dikkat etmemiz gereken en önemli yaklaşım biçimi olayın peşini bırakmayacağımızı, ısrarla çocuğumuzun bunu yapmasını istediğimizi ve gerçekleşmesinin bir gereklilik olduğunu ona hissettirmektir.
Çocuk bunları hissettiği zaman ve anne baba net ve anlaşılır bir şekilde amacını, gayesini, beklentilerini dile getirdiği zaman anne babanın isteğini gerçekleştirmek durumunda kalacaktır. Tabii hepimiz bir takım sıkıntılar yaşıyoruz, problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Efendim, bu gibi durumlarda nasıl davranacağız? İşte kararlı ve net bir ifadeyle mesajlarımızı çocuğa vermeli, çocuklarımızı yönlendirmeliyiz. Efendim, çocuklarımızla ilgili bir takım alışkanlıkları kazandırmak kolay değil. Ama çocukların bazı şeyleri alışkanlık haline getirmesi bir zorunluluktur. Alışkanlık, pek çok şey alışkanlık haline getirilmelidir. Çocuklar aslında alışkanlıklardan da zevk alırlar. Ve bu tür taleplere de olumlu bir üslupla cevap verirler. Çocuk ne kadar küçük olursa herhangi bir alışkanlığı ona kazandırmak o kadar kolaydır. Efendim, çocuğumuz uyumadan önce ona süt içirmeye alışmış ise okula başladığı zaman durum değişiklik arz edebilir. Bunun için alışkanlıkları devam ettirecek güzel alışkanlıkları, imkanları oluşturmak lazım. Herhangi bir alışkanlık çocukta bir kere yerine oturdu mu onlar olacak ve gerçekleşecektir genelde. Ama alışkanlıkları oturtabilmek için ev ortamında o kararın uygulanırlığı, çocuk açısından faydalı olması, çocuğun işine yaraması ya da amacının hikmetinin çocuğa kavratılması gerekir. Çocuğun yapacağı bir takım alışkanlıklar ve kendisi için önemli olan davranışlar. Efendim, çocuklarımıza alışkanlık kazandıracağımız hususlar temizlik konusudur. Efendim, yemek konusunda alışkanlık kazandırabiliriz. Yatma kalkma saatlerinde, çocuğun kendisine ait eşyaları temizlemesinde, düzenli tutmasında, dişini fırçalamasında. Çok önemli çocukların alışkanlık kazandırılması. Çocuğun yeri geldiği zaman sessiz olmasında, bu gibi alışkanlıkları önemli bir derecede dikkatle gerçekleştirebiliriz. Bu alışkanlıklar gerçekleştirdiğimiz zaman, çocuğa öğrettiğimiz zaman sonraki süreçte de bize çok ciddi anlamda yardımcı olacaktır. Efendim, biz anneler babalar çocuklarımızda bir takım alışkanlıkların gerçekleşmesine, herhangi bir davranışların yerleşmesine engel teşkil edecek bazı üsluplara sahip olabiliyoruz. Çoğu zaman anne baba olarak biz çocuklarımıza güvensizlik tavrımızı açık ve net olarak ifade ediyoruz, onlara güvenmiyoruz. Böyle olduğu zaman kendisine güvenilmeyen çocuklar da kendisinden istenen ve beklenen davranışları yerine getirmeyecektir. Onlara güvenmeliyiz. Onların kendilerinden beklenenleri yapacak konuma geldiğini inandığımızı ve beklediğimizi hissettirmeliyiz. Ancak bunu da efendim sadece onlara güvenmek, onları her şeyle serbest bırakmak anlamına değil, sevgimizle, desteğimizle, yardımımızla onlara yardımcı olmalı, ihtiyaçlarını gidermede yol göstermeliyiz. Çocuklarımıza güvendiğimizde efendim onlara artık ceza verme ihtiyacı hissetmeyiz. Çünkü çocuklarımıza olan güven, çocuklarımızın gerektiği zaman hata yapsalar dahi ondan ders almalarına yardımcı olacaktır. Problemin çözümünü onlara öğretmiş olacağız farkında olmadan çocuk. Çünkü çocuk kendisine güvenildiği zaman, annesinin babasının kendisine güvendiği bir hususta yanlış yaptığı zaman o yanlışın pişmanlığını hissedecek ve o hatayı tekrarlamamak adına olayı kapatmaya ya da bir daha onu tekrarlamamak için çaba ve gayret sarf etmeye başlayacaktır. Bundan dolayı hepimizin öyle değil mi? Ailemizin bilmesini istemediğimiz davranışları hepimizde yok mudur? Bir takım hatalar yapmışızdır. Ailemiz keşke bunu bilmese, bir daha bunu gerçekleştirmeyeceğiz demez miyiz? İşte çocuklarımızda da bu güven duygusuyla çocuk sonrasında bir hata yapsa dahi efendim o hatasını telafi etmek, anne babanın kendisine olan güvenini çocuk sarsmamak ister. İşte bu sarsılmayı engelleyebilmek, ortadan kaldırabilmek için de çocuğa güvendiğimizi hissettirmeliyiz. Çocuk bunu görmeli, yaşamalı, hissetmeli, idrak etmeli. Ama bu durum söz konusu değilse, kendisine güvenilmeyen çocuk, ben diş fırçalamama zaten annemler güvenmiyor, beni onlar diş fırçalamaz olarak biliyor diyen bir çocuğun kendi kendisine yatmadan önce diş fırçalamasını bekleyebilir miyiz sizce? Asla. Efendim, temizlik alışkanlığı aynı şekilde, tuvalet ihtiyacı aynı şekilde, aklınıza gelebilecek bütün alışkanlıklar, bütün davranışlarda aynı durum geçerlidir. Anne baba olarak biz çocuğumuza güvendiğimizi hissettirmeli ama onu tamamen de serbest bırakmamalı, belli ölçülerde kontrol içerisinde tutmalıyız. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman, o güven duygusunu hissettiği zaman çocuk efendim anne babanın ya da öğretmenin kendisine olan güvenini sarsmamak adına, o güveni zayıflatmamak adına,
o güvene zafiyete uğratmamak adına ne yapacaktır? Çalışacak, çaba gayret sarf edecektir. Buna rağmen o güveni sarsacak, daha doğrusu o güvenin gereğini yerine getirememe durum olmayacak mıdır? Olacaktır. Ama öyle bir durum olsa dahi çocuk kendisini bırakmayacak, onu telafi etmek için çaba gösterecektir. Bütün insanlık için böyle değil midir? Her zaman istediğimiz, beklediğimiz ya da bizden beklenen şeyi gerçekleştirmemiz mümkün değildir. Ama hata yapsak, eksik yapsak, yetersiz olsak da bunu telafi etmek gibi bir çaba, bir gaye hemen hepimizin dünyasında vardır ve bunun için gayret sarf ederiz. İşte asıl olan da çocuğumuz yanlış yaptığı zaman, hatalı, eksik boyutları olduğu zaman onları telafi edecek, ben bunu ortadan kaldıracağım diyecek iradeyi, o gücü, o alışkanlığı çocuğumuza kazandırmaktır ki bunu kazandırdığımız zaman çocuğumuz zaman zaman hatalı durumlara düşse de onu telafi etmek için elinden gelen çabayı ve gayreti gösterecektir. Evet kıymetli dinleyenler, Özel FM'desiniz. Yeni Ufuklar programında efendim çocuklarımızın eğitimine matuf bazı hususlar dile getiriyoruz. Efendim çocuklarımızla ilgili sorun sıkıntı yaşamamak adına anne baba olarak dikkat etmemiz gereken önemli bir hususu daha arz etmek istiyorum. Çocuklarımıza eşit davranmak, çocuklarımıza adil davranmak, çocuklarımız arasında haksızlık yapmamak, eşitsizlik ifade edebilecek yaklaşım ve tavırları asla ama asla sergilememek. Efendim biz büyükler çoğu zaman azarlayacağımız zaman ya da bir kusur bulacağımız zaman çocuklardan birini seçeriz. Halbuki bunun yerine daha genel ifadelerle çocuklar, yavrularım gibi bir ifade kullanarak onlara eşit davranmak suretiyle konuşmaya ve vermek istediğimiz mesajı vermeye başlamalıyız. Efendim bizim birden fazla çocuğumuz varsa asla ama asla kardeşler arası rekabeti, iyi olan kötü olan şeklindeki yakıştırmaları çocukların duygularının incinmesini önlemek için en elverişli tavrımız bu az önce ifade ettiğimiz şekliyle çocuklar ya da yavrularım kelimesini kullanmaktır. Çocuklarımız arasındaki rekabeti engellemek, iyi kötü çocuk anlayışını, yaklaşımını, duygularını, onların incinmesini ortadan kaldırmak için genel, çoğul bir başlık kullanmalıyız. Efendim, çocuklarımız kavga ettiklerini gördük. Ahmet, dur demek yerine, haklı ya da haksız olduğunu bilmeden ya da Ayşe, sen dur diye ayırmak yerine önce o sorunu kimin başlattığını ve kimin suçlu olduğunu tespit etmemiz gerekir. Bu yüzden çocuklar, bakınız çocuklar diyerek kavganın içerisindeki bütün çocuklar konuya dahil edilmeli. Eğer kavga etmek istiyorsanız lütfen dışarıda bir başka odada yapın gibi. Çocuklar arabanın ön koltuğunda kavga ediyorsalar, oraya oturmak için birbirini itekleyip birbirlerini uzaklaştırıyorsalar, lütfen çocuklar ön koltukta hiçbiriniz oturamazsınız, biraz daha ikiniz için de uygun bir çözüm yolu bulmalısınız gibi bir öneride bulunmalıyız. Efendim çocukların bize yardım etmesi gereken bir durum söz konusuysa direkt birine hitap etmek yerine, çocuklar ben evi sileceğim, süpüreceğim, burada bana yardım etmeniz gerekiyor diyerek çocuklarımızı ikisini birden işin içine katmak, ikisini birden kendimize muhatap almak gerekir. Efendim eğer çocuklarımız arasında yaş farkı olsa bile çocuklarımıza kollarımızı açıp kim daha iyi sıkı sarılıyor bakalım dediğimiz zamanda dahi pek çok problemin ortadan kalktığını görürüz. Yaş farkı olsa bile bu durum böyledir. Hani ya bu 5 yaşında, bu 10 yaşında, bu aralarında 5 yaş fark var, canım onunla çocuk mu olur diye düşünürüz çoğu zaman. Halbuki birden fazla çocuğunuz varsa o duyguyla, o sarılma sevgi duygusunu çocuğa göstermek suretiyle onların aralarındaki problemleri, çekişmenin ortadan kalktığını göreceksiniz. Bundan dolayı efendim ya bu küçük, bu büyük, zaten yani aralarında fark var, o 3 yaş büyük, canım artık kocaman çocuk oldu demek çok sağlıklı, çok tutarlı bir yol değildir. Bu konuda biraz dikkatli olmakta fayda var. Çocuklara eşit davranma alışkanlığını mutlaka geliştirmeliyiz. Çocuklarımıza eşit davranma alışkanlığını mutlaka ama mutlaka kendimize kazandırmalıyız. Aksi takdirde çocuklarımız arasında birisinin sivrildiğini, birisinin geri kaldığını, az konuştuğunu ya da iletişim sorunu yaşayacağını ya da farklı farklı problemlerin kendisini göstereceğini rahatlıkla görebiliriz. Rahatlıkla bu olumsuz duruma şahit olabiliriz. Kıymetli dinleyenler, herhangi bir sorun, problem söz konusuysa mutlaka ama mutlaka o sorunun, o problemin çözümüne dair çocuklarımızın da fikir üretmelerini sağlamalı, onlardan da yardım almalıyız.
Mesela çocuklarla ilgili bir sorun var, problem var. Onu biz büyükler ortadan kaldırmak istediğimiz zaman aslında durum daha da çıkılmaz hale gelebilir çoğu zaman. Çocuklar sorunu yaşayan bireyler olarak kendileri o problemin en güzel çözümünü kendileri bulup kendileri de önerebilirler aslında. Hatta bizim düşünmediğimiz yöntemleri düşünürler. Bizim düşünemeyeceğimiz çözüm önerilerinde dahi bulunabilirler. Pek çok yetişkin efendim çocuklar kadar dahi başarılı çözüm yolu bulamazlar. Bundan dolayı çocuklarımız nitekim birbiriyle kavga ettiğini düşünelim, sorun bu olsun. Onlar o kavgayı unutup mutlu şekilde oynamaya başlarlar ama anne babalar onların etrafında dolaşır, onlara bakar. O kavganın sonrasında yeni bir kavga anne baba arasında başlar. Halbuki çocuklar o kavgayı, o sorunu, o problemi çok daha rahat bir şekilde çözer, arka plana iter ve onu tekrar hatırlamamacasına hayatına devam edebilirler. Biz anne babalar olarak evde, okulda, sağda, solda bütün her şeyi düzene sokma görevinin bize ait olduğunu ve bunun yanında da en doğru fikirlerin, düşüncelerin de bizim tarafımızdan ortaya atılacağını ve gerçekleştirileceğini düşünürüz. Ve çocuklarımızdan hiç yardım istemeyiz ya da onların fikrini dahi almayız. Ancak sevgili anneler, sevgili babalar, çocuklarınızın aralarında bir kavga varsa, bilgisayarı paylaşamıyorsalar, efendim herhangi bir eşyada paylaşmada sıkıntı varsa, aralarında çıkan bir kavga söz konusuysa, bu gibi durumda çocuklarımızdan kendilerinden ne yapılması gerektiğini, nasıl bir çözüm önerileri olduğunu bizzat onlara sormak ve onlardan bunu istemek faydalıdır. Böyle yapmak suretiyle hem onlar zihinsel olarak bir aktivite içerisinde bulunacak hem zekaları üretkenlik boyutunda biraz daha ilerleyecek, gelişecektir. Bu nedenle bizler çocuklarımızdan bazen çözüm önerileri istemeli. Sizce bunu nasıl çözelim, siz ne diyorsunuz dediğimiz zaman bakın çocuklar çoğu zaman size yol gösterecektir. Çocuklar çoğu zaman size yol gösterecektir. Ve hem de kendilerinin seçtiği yol, kendilerinin önerdiği metot bu olduğu için seve seve, isteyerek, benimseyerek de bu çözümü gerçekleştirme noktasında gerekli adımı atacaklardır. Anne baba olarak bizler bu bilinçle hareket etmeli ve çocuklarımıza yaklaşmalıyız. Efendim bizler anneler babalar olarak çocuklarımızla olan iletişimimizde dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi onlara verdiğimiz sözlere dikkat etmektir. Lütfen tutamayacağımız sözleri çocuklara vermeyelim. Yarın seni alışverişe götüreceğim, parka götüreceğim, gezmeye götüreceğim dediğimiz zaman çocuklarımıza verdiğimiz sözü şimdi alışveriş zamanı geldi, parka gitme zamanı geldi, hadi bakalım gelmek istiyorsanız gidelim diyerek çocuğa bizzat sorun ve tekrar teklifinizi yenileyin. Yapmayı planladığınız herhangi bir faaliyet için çocuklara söz verdikten sonra onu unutmak ya da gerçekleştirmemek son derece yanlış bir davranıştır. Ancak çocuğunuz zaman zaman sizi bırakmaz. Baba beni yarın parka götürür müsün? Ne olursun beni şunu yapar mısın? Babacım yarın şunu alır mısın? Babacım beni şunu yaptırır mısın? Gösterir misin? Anlatır mısın? Çocuklar da bize böyle gelmemiş, gelecek zamanla ilgili bizim dahi planlayamadığımız o süreç içerisinde bizi bir şeylere zorlarlar. Bu gibi durumlarda lütfen çocukları başımızdan, gözümüzden, efendim yanımızdan uzaklaştırmak için tamam evladım yarın seni parka götürürüm diyerek yarın çok çok önemli işlerimizin çıkma, gerçekleşme durumu söz konusuysa çocuğumuza karşı mahcup olmayalım ve çocuğumuza karşı yalancı durumuna, çocuğumuza karşı efendim onun bize olan güvenini sarsmayalım. Bunun yerine şu an için söz veremeyeceğinizi, yarın olduğu zaman düşünebileceğinizi açık ve net olarak bu şekilde ifade edin. Çünkü anne baba olarak vaat ettiğimiz, söz verdiğimiz şeyler gerçekleştirilmediği zaman çocuğa ilk başta yapamam dediğimizde üzüleceğinden kat kat daha fazla üzülecek. Diğer yandan ona kötü örnek teşkil edeceğiz. Bizim çocuklarımız da aynı şekilde bize sözler vermeye başlarlar, çalışırlar. Şunu yapacağım anne, şunu yapacağım baba, şöyle şöyle, şunlar şunlar şöyle gerçekleşecek. Derslerime çalışacağım, başarılı olacağım. İyi bir futbolcu olacağım, şöyle olacağım. Efendim bizler de çocuklardan yapabileceklerinde şüpheli olan sözleri almamalıyız. Senin de bana söz vermeni istemiyorum. Hazır olduğun zaman, gerçekleştireceğin zaman yap ve bunu bana göster. O zaman mutlu olacağım. O zaman seni teşekkür edeceğim. O zaman seni tebrik edeceğim. Ben bir daha yaramazlık yapmayacağım deme. Bunu bana davranışınla göster. Sen söylemeden ben ödevleri bir daha yapacağım anne. Söz veriyorum ne olur anne demek yerine sen ödevini yap. Davranışınla bana bunu göster. Sözlerinle söylemek yerine bunu davranışınla bana ispat et demeli. Ve çocuğumuzu sözden ziyade davranışa yöneltmeliyiz. Son derece önemli. Çocuklarımıza efendim sözden ziyade davranışa yönetmeliyiz. Efendim bazı çocuklar
yanlış davranışlar içerisinde bulunabilirler. Hatalı davranışları sergileyebilirler. İnsani değerler çerçevesinde düşündüğümüz zaman bunun farklı farklı nedenleri olabilir. Ama bazen çocuklar o duruma götüren nedenler bizim aşırı ilgimiz olabilir. Bazen ilgisizliğimiz olabilir. Bazen çocuğun yaşadığı hayat tecrübesinin sonucunda intikam veya farklı olumsuz duyguların etkisi altına girmesi etkili olabilir. Ya da çocuğun kendisini yetersiz görmesi, kendisini yeteneksiz, kapasitesiz olarak görmesi ve telafi yolu olarak bu davranışı seçmesi söz konusu olabilir. Bakınız alternatifler çok fazla. Farklı farklı nedenler, farklı farklı hususlar var. İşte çocuklarımızı iyi tanımamız lazım. Niye hata yapar çocuklarımız? Niye yanlışı sergilerler? Niye yanlış davranışı gerçekleştirirler? Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Çocuklarımızın cesaretlerini, onların girişimci duygularını, onların üretken karakterlerini asla ama asla kırmayalım, dökmeyelim, tahrif etmeyelim. O güç, o tabiatlarında var olan o doğallık, anlama, öğrenme, merak etme, araştırma, sorgulama, ben yaparım, ben gerçekleştiririm duygularını köreltip yok etmeyelim. Çocuğumuzu olumsuz etkilemeyelim. Cesaretini kırmayalım. Onların cesaretlerini teşvik edelim. Gelişmesi için çalışalım. Çocuğumuz herhangi bir kötü davranış gerçekleştirdiği zaman, hatalı davranış gösterdiği zaman onlara efendim o davranıştan öte o davranışın sebeplerini, nedenlerini, gerekçelerini tespit ederek yaklaşalım ve o sorunu ortadan kaldırmaya çalışalım. Çocuklarımız da gün içerisinde birbirimize olan samimiyetimizi, sevgimizi sık sık tekrar edelim. Onun bize güvenmesini sağlayalım. Onun bizimle olan samimiyet bağlarını koparmayalım. Çocuklarımızı kendimizden asla ama asla uzaklaştırmayalım. Onlarla beraber zaman geçireceğimiz programlarımız, zaman dilimlerimiz, vakitlerimiz olsun. Birliktelikler yaşayalım, birliktelikler gerçekleştirelim. Bunun dışına çıkmayalım. Aşırı ilgi göstermeyelim, aşırı ilgiden de mahrum etmeyelim. Tamamen onları ilgisiz de bırakmayalım. Çocuklarımızın fikirlerini alalım. Onun düşüncelerini herhangi bir durumda soralım. Çünkü çocuk fark edilmek ister, görülmek ister, dikkat çekmek ister. Bunlara ihtiyacı vardır. Ve anne baba olarak bizler bunu gerçekleştirmeliyiz. Çocuğumuzun efendim hayal kırıklıklarına boyun eğmeyelim. Çocuğumuzun önündeki yapması gereken konumuna uygun davranışları, başarıyı yakalayabileceğini ve bunun gerçekleşebileceğini ona vurgulayalım. Onu teşvik edelim. Onun öğrenmesine, kendini geliştirmesine olan güvenimizi, beklediğimizi, bunu başarabileceğine inandığımızı hissettirelim. Ondan ümidimizi kesmeyelim. Ümidimizi kesmiş duygusunu ona hissettirmeyelim. Ve bunun yerine çocuğumuza güvenelim. Çocuğumuza güvendiğimizi hissettirelim ve gösterelim. Çocuklarımızı teşvikle, övgüyle ödüllendirelim. Çocuklarımızı iyiye güzele kanalize etmenin yolu budur. Çocuklarımıza kızmak, bağırmak, cezalandırmak suretiyle onları efendim asla ama asla iyiye güzele yönlendiremeyiz. Nasıl ki bir bitki suya ihtiyaç duyar, nasıl ki susuz bir bitki gelişemez, büyüyemez, yetişemez, aynı şekilde teşvik ve övgü olmadan da çocuklar gelişemezler, kendilerini yetiştiremezler. Çocukların kişiliklerinin ortaya koyulmasında, onların daha iyi başarılar yakalayabilmesinde teşvik ve güdüleme aynı zamanda sevgi son derece önemlidir. Ancak bu duygular çerçevesinde çocuklarımızı yönlendirebiliriz. Teşvikle onlara yaptıkları hareketlerin önemli olduğunu, onlara değer verdiğimizi, yapabileceklerini hissettirebiliriz. Çocuk değer gördüğü zaman, önem verildiği zaman o verilen değeri, önemi hak etmek ister ve bunu gerçekleştirmek için çaba ve gayret sarf eder. Değer verilmeyen bir çocuk bir davranışı, iyi bir davranışı, başarıyı yakalamak için iç dünyasında bir arzu ihtiyaç hissetmez. Son derece önemli. Ancak övgü ile teşvik arasında da biraz fark vardır. İkisi aynı değildir. İyi davranışta bulunan çocukları övmek ya da ödüllendirmek kolaydır. Fakat kötü davranışlar sergileyen, kendisini iyi hissetmeyen çocuklar için ne dememiz gerekir? Bunu açıklamak gerek. İşte çocuklarımıza teşviğe en çok ihtiyaç duydukları zaman kötü ya da olumsuz bir sonuç gerçekleştiği zamandır. Çocuğumuzu o zaman teşvik etmeliyiz. Yanlış davranış yaptığı zaman övgü ve ödüllendirme kullanmayacağız. İyiye teşvik edeceğiz. Ancak çocuklarımız faydalı bir şey, olumlu bir şey yaptıkları zaman övgü ve ödüllendirmede bulunacağız. Suç işleyen bir çocuğa benim aferin maşallah şöyle oğlum böyle kızım demek çocuğun suçlu davranışı sonrasında onu ödüllendirmek olacaktır. Yanlıştır. Övgü ve ödüllendirme çocuğun iyi ve güzel davranış sergilediği durumlarda olur. Ancak teşvik, yavrum sen bunu yapabilirsin ben sana inanıyorum demek. Yanlış davranış, başarısızlık, hata, eksik ve kusurdan sonra teşvik yapılır.
Övgü ise güzel davranıştan, olumlu yaklaşım, davranış ve başarılardan sonra gerçekleştirilmeli, yerine getirilmelidir. Ancak sürekli övmek ve ödüllendirmek de çocuğumuzun yaptığım şey sadece insanlar onayladığı zaman doğru olur şeklinde bir yaklaşım içerisine girmesine sebep olabilir. Bu noktada dikkat etmek gerekir. Yani çocuklarımız sadece övgü varsa, ödül varsa yaptığım şey önemli hissine kapılmamalı. Kendi dünyasında evet ben bunları yapıyorum, şunları yapıyorum, bunlar doğrudur diyerek kendine olan güven duygusu da var olmalı ve çocuğun dünyasında korunmalıdır. Tabii çocuğumuzu teşvik etmek, yönlendirmek, aile bireyleri olarak bir bütün olarak birbirimize destek, yardım, sevgi ve şefkatimizi esirgememekten geçer. Aile içerisinde birbirimizi destekleyecek sözler, yaklaşımlar, tavırlar, deyimler bulabiliriz. Aile üyeleri olarak birbirimizi destekleyebiliriz. Hatalarımızda, eksikliklerimizde birbirimizi teşvik edebiliriz. İyi ve güzel davranışlarımızı övgüyle, medihle karşılık vererek daha iyi noktalara gelmesine yardımcı olabiliriz. Çocuklarımıza nasıl iltifat edeceklerini öğretmeliyiz. Herhangi birinin onlara kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak bir şey yaptığı bir zamanı hatırlamasını isteyerek çocuklarımızın da iltifat etme duygusunu kazanmalarını sağlayabiliriz. Mesela efendim sen, sana birisi şöyle söylediği zaman ne hissettin denilmeli. O halde sen de diğer insanlara karşı bu güzel sözleri söylemelisin. Bu güzel ifadeleri kullanmalısın. Onları teşvik etmelisin. Onları da mutlu etmelisin denilerek gerektiği zaman, yeri geldiği zaman çocuklarımıza da iltifat etmeyi öğretmeliyiz. Çocuklarımıza iltifat etmekten çekinmemeliyiz. Onlara iltifattan kaçınmamalıyız. Oğlumuzu, kızımızı seveceğimiz zaman benim güzel kızım diye özellikle kız çocuklarımızı sevmeliyiz. Efendim kızımı güzel diyerek şımartmayayım, çirkinsin diyeyim, şöyle davranayım, böyle davranayım da çocuğum kendisini güzel görüp, güzel beğenip, kendisini beğendiği için yanlış yollara girmesin diye düşünmek de çok sağlıklı bir yaklaşım değildir. Sizden güzel olduğunu, güzel bulunduğunu duymayan kızınız 15'li yaşlara geldikten sonra kendisine ilk güzelsin diyen insana kanar, gönlünü, ruhunu, kalbini ona teslim eder. Bu yüzden çocuğumuz güzelsin ve güzel görünüyorsun şeklindeki sözleri, açıklamaları, hisleri, duyguları, taltifleri, iltifatları bizden görmeli ki bu duygulara aç olmamalı. Bir başkası kendisine iltifat ettiği zaman da kendisini o sözleri söyleyen insanların efendim arkasında peşine takılıp gitmemelidir. Lütfen çocuklarımıza iltifat edelim, onlara sevelim, onları överek olumlu davranışlarını iyileştirelim, ödüllendirerek başarıyı artıralım. Olumsuz durumlarında övgü, ödüllendirme değil, onların daha iyisini yapabileceğini ve başarabileceklerine olan inancımızı ifade edelim, bu şekilde teşvik edelim. Teşvik ve iltifat yoluyla çocuklarımızın, bizim, her birimizin, aile bireylerinin kendisini iyi hissetmesini ve mutlu olmasını sağlamış oluruz. Bu da son derece önemli bir husus. Aile bireyleri olarak hepimiz bu duyguları hissediyoruz, arzuluyoruz, bekliyoruz. Rabbim inşallah bu hususlar çerçevesinde ailemizi huzurlu, mutlu kılsın. Evlatlarımız inşallah iman, salih amel üzere hayatlarını devam etmeleri nasip etsin. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Yeni Ufuklar programında yine çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bazı hususları değerlendirdik, dile getirmeye çalıştık. Rabbim nasip ederse inşallah önümüzdeki hafta bir başka konuyla sizlerin huzurunda olmak niyetindeyiz. İnşallah haftaya bugün efendim tekrar aynı saatte sizlerle beraber olmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Misafir Hamdi bahçede oynarken aksakallı bir ihtiyar gördü. Küçük adımlarla yürüyordu. Şirin konağın bahçe kapısında biraz dinlenmek için durdu. Hamdi'ye evlat diye seslendi. Bu misafirhanede bir gece kalabilir miyim? Hamdi güldü. Burası misafirhane değil amca, dedi. Misafirhane değil de ne? Bizim evimiz. Ya, peki bu konağı kim yaptırmış? Dedem. Dedenden sonra kime kalmış? Babama. Ondan sonra kime kalacak? Herhalde bana. İhtiyar Hamdi'nin yüzüne gülümseyerek baktıktan sonra, bu konağın sahipleri onu hep bir başkasına bıraktığına göre hepiniz misafir sayılırsınız oğul, dedi. Sonra da titrek adımlarla yürüyüp gitti. Okullar açıldığında en çarpıcı tatil hatıraları konuşulurken Hamdi bu olayı anlattı. Bazı çocuklar ihtiyarın sözlerini anlamsız bulunca öğretmen Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini hatırlattı.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي.
1: Benim dünya ile ilgim bir ağaç altında dinlendikten sonra yoluna devam eden yolcu gibidir. Tirmizi Zühd.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Dünyanın suyu yerle gök arasında dolaşır durur. Buna su döngüsü denir. Su deniz olur, akarsu olur, buharlaşıp havaya karışır, bulut olur. Sonra kar, yağmur, dolu olur, yeryüzüne geri döner. Denizlere, okyanuslara katılır, akarsularla akar, göllerde durulur, yeraltı kaynaklarında birikir. Ve suyun bu halden hale, şekilden şekle girip, yerden göğe, gökten yere dolaşıp durması devam eder. Dünyanın suyu yaratıldığı günden beri hiç yerinde durmaz. Kur'an su döngüsüne de dikkatimizi çeker ve bu harikulade işlerden ibret almamızı ister. Rüzgarı rahmetinin önünde müjdeci gönderen de yine O'dur. Böylece biz gökten tertemiz bir su indirdik. Ta ki ölmüş bir beldeyi onunla canlandıralım, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara ondan içirelim. Doğrusu öğüt alsınlar diye biz onu aralarında çeşitli şekillerde çevirip durmaktayız. Furkan Suresi 48 ve 50. ayetler arası. Bu hayret edilecek su döngüsünün en hayret edilecek yanı, gökyüzüne çıkan suyla yeryüzüne inen su miktarının değişmez bir ölçüsü olmasıdır. Bilim adamlarının yaptıkları hesaplamalara göre her saniye yerden göğe doğru yaklaşık 16 milyon ton su buharlaşıp çıkar. Ve aynı süre içinde bir o kadar su, kar, yağmur ya da dolu olarak yeryüzüne iner. İnen suyun da çıkan suyun da ölçüsü bellidir. Bu oran hiç değişmez. Güzel dünyamızın en hassas dengelerinden biri olan su döngüsüne dikkatimizi çeken Kur'an, bu döngüdeki bu değişmez ölçüye de iki farklı ayetinin nurdan parmaklarıyla işaret etmektedir. Biz gökten bir ölçüyle su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de bizim gücümüz elbette yeter. Mü'minun 18. ayet. Gökten bir ölçüye göre su indiren de odur ki ölü bir beldeye biz o suyla hayat verdik. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Zuhruf 11. ayet.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercintepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 400 93 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
10: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 1565.
11: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
13: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
14: Saat 11.
15: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

Ancak kulak verenler bu daveti kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltecek, sonra onun huzuruna çıkarılacaklardır.

ona bizim ısrarla istediğimiz bambaşka bir mucize indirilse ya, deyip duruyorlar. De ki, şüphesiz Allah öyle bir mucize göndermeye kadirdir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Hem yerde hareket eden hiçbir canlı, kanatlarıyla uçan hiçbir kuş türü yoktur ki, sizin gibi birer toplum teşkil etmesinler. Biz o kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Sonra hepsi Rablerinin huzuruna sevk edilip toplanacaklardır.

ayetlerimizi yalan sayanlar, karanlıklar içinde olan bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola koyar.

De ki, söyleyin bakalım, eğer size Allah'ın azabı gelir yahut kıyamet gelip çatarsa, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru kimseler iseniz, haydi söyleyin gerçeği.

Hayır, yalnız ona yalvarırsınız. O da dilerse, duanıza sebep olan sıkıntıyı giderir ve o zaman siz de Allah'a kattığınız o ortakları, o batıl mabutları unutursunuz.

Senden önce de bir takım ümmetlere resuller gönderdik. Dinlemediler. Hakka dönüş yapsın, suçlarının affı için niyaz etsinler diye onları çetin bir yoksulluk, hastalık ve sıkıntılarla cezalandırdık.

bari kendilerine şiddetimiz geldiği vakit yalvarsaydılar, tövbe etseydiler. Fakat heyhat! Onların kalpleri kaskatı olmuş, şeytan da yapmakta oldukları masiyet ve günahları kendilerine süslemiş, cazip göstermişti.

0: Kendilerine verilen öğütleri terk edip unutunca, üzerlerine her şeyin, her zevk ve nimetin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen bu genişlik ve serbestlikle tam ferahlandıkları sırada, ansızın onları kıskıvrak yakaladık da, bir anda bütün ümitlerini kaybediverdiler.
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki, böylece zulmedip duran o güruhun arkası kesildi.

0: De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah işitme ve görme duyunuzu alır, kalplerinizin üstüne bir de mühür vurursa, Allah'tan başka hangi tanrı onları size geri getirebilir? Bak, ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz da, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar?
1: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
0: De ki, söylesenize bana, eğer Allah'ın azabı ansızın yahut göz göre göre size gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olacak?

0: Biz peygamberleri sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. O halde kim iman eder, kendisini ve işlerini düzeltirse, onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye de maruz kalmayacaklardır.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
0: Ayetlerimizi yalan sayanlar ise, isyan edip yoldan çıkmalarından ötürü azaba uğratılacaklardır.

De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Yok, ben gaybı bilirim. Yok, ben meleğim de demiyorum. Bana ne vahyediliyorsa ben ancak ona tabi olurum. De ki, kör görenle bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?

Allah'tan başka bir takım tanrıların Allah'ın huzurunda toplandıklarında kendilerini kurtaracaklarına inanan o kimseleri sen Kur'an'la uyar ki onun huzurunda kendilerini savunacak bir hamileri veya bir şefaatçileri olmayacaktır. Böylece umulur ki bu şirkten sakınırlar.

sabah akşam Rablerine, sırf onun cemaline ve rızasına müştak olarak niyaz edenleri yanından kovma. Sen onlardan, onlar da senden sorumlu değilsiniz ki, onları kovup da zalimlerden olasın.''

Biz onlardan kimini kimiyle, neticede Allah bula bula aramızdan bunları mı lütfuna layık gördü desinler diye işte böyle imtihan ettik. Allah kimin şükrettiğini, kimin lütfuna daha layık olduğunu bilmez olur mu?

0: بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara selam sizlere de. Rabbiniz merhameti kendi zatına temel bir ilke edinmiştir. Sizden kim bilmeyerek bir günah işler de sonra ardından tövbe eder ve halini düzeltirse onun da gafur ve rahim, çok affedici ve merhametli olduğunu bilmelidir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ
1: Suçlu kafirlerin yolu, müminlerin yolundan ayırt edilsin diye, böylece ayetleri tam tamına açıklıyoruz.

De ki, Allah'tan başka taptığınız şeylere ibadet etmem bana yasak kılındı. De ki, sizin keyfi arzularınıza uymayacağım, yoksa sapmış olurum.

de ki, ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanmaktayım. Siz ise onu yalan saydınız. Gelmesi için acele ettiğiniz azap da benim elimde değildir. Azabı çabuklaştırmak veya ertelemek hakkındaki hüküm ancak Allah'ındır. O doğru haber verir. O doğruyu eğriden ayırt edenlerin, hükmedenlerin en hayırlısıdır.

De ki, eğer o acele istediğiniz azap benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş çoktan bitmiş olurdu. Zalimlere nasıl davranılması gerektiğini Allah pek iyi bilir.

Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb aleminin anahtarları onun yanındadır. Onları kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Onun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yeraltı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hasılı, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, açık, net bir kitapta bulunmasın.

Odur ki, geceleyin uykuda sizi kendinizden geçirip alır, gündüzün ne işlediğinizi bilir. Mukadder olan ömür müddetiniz doluncaya kadar, bu bilincinizi alıp, gündüzün sizi uyandırma sürecini devam ettiren de O'dur. Bu sürecin sonunda da dönüşünüz O'na olacak ve O size yaptıklarınızı bir bir bildirip karşılığını verecektir. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ

O kullarının üstünde de tek hakimdir. O üzerinize hareketlerinizi kaydeden hafaza meleklerini gönderir. Nihayet sizden birine ölüm vakti geldiğinde elçilerimiz hiç geciktirmeksizin ve hiçbir işi aksatmaksızın onun ruhunu alır.

Sonra onlar, gerçek efendileri, Mevlaları olan Allah'a götürülüp teslim edilirler. İyi bilin ki, bütün hüküm yetkisi O'nundur ve O hesaba çekenlerin en süratlisidir.

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: De ki, siz yalvara yakara, ağlaya sızlaya ve gizlice dualar ederek şöyle dediğiniz demler sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır? Eğer bizi bundan kurtarırsa ahdimiz olsun, kesinlikle şükredenlerden olacağız.

De ki, o size tepenizden yahut ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi gruplar halinde birbirinize katıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya kadirdir. Bak, ayetleri nasıl tekrarlıyor, türlü türlü ifade ediyoruz ki onları anlasınlar. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ

Bu hakikatin ta kendisi olduğu halde, senin halkın onu yalan saydı. De ki, ben sizden sorumlu değilim. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Siz de yakında öğrenirsiniz.

ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa, hatırına geldiği gibi hemen kalk. Artık o zalimler güruhuyla oturma.

Allah'ın azabından sakınan müttakilere, iman etmeyenlerin hesabından dolayı bir sorumluluk yoktur. Fakat uhdelerine düşen, belki onlar da inanıp küfürden ve cehennemden sakınırlar diye bir nasihatten ibarettir.

dinlerini bir oyuncak ve eğlence haline getiren, kendilerini dünya hayatı aldatmış olan kimseleri kendi hallerine bırak. Sen yalnız Kur'an ile vaaz et ki, Allah'tan başka yardımcısı ve şefaatçisi bulunmayan hiçbir nefis, işlediği günahlar yüzünden helake teslim edilmesin. O her türlü fidyeyi denkleştirse bile, yine ondan kabul edilmez. İşledikleri günahları yüzünden helake sürüklenenler, mahvolanlar işte bunlardır. İnkârlarından dolayı onlara kaynar sudan bir içecek ve acı veren bir azap vardır.

0: De ki, Allah'tan başka bize yalvarıp ibadet ettiğimiz takdirde fayda, terk ettiğimiz takdirde zarar veremeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola koyduktan sonra, şeytanların kandırıp şaşkın bir halde çöle düşürdükleri, arkadaşlarının ise bize gel diye doğru yola çağırıp durdukları ahmak gibi, gerisin geriye İslam'dan şirke mi dönelim? De ki, Allah'ın gösterdiği yol tek doğru yoldur. Ve bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emrolundu.
1: وَاَنْ اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Bir de namazı hakkıyla ifa edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye de emrolundu.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ

Hepinizin sonunda toplanacağı yer onun huzurudur. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan odur. O, ol dediği zaman her şey oluverir. Sözü haktır. Sura üfleneceği günde hakimiyet onundur. Görünmeyeni de, görüneni de, olmuşu da olacağı da o bilir. O hakim ve habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haberdardır.

Bir zaman İbrahim, atası Azer'e, "Ne, sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de, halkını da besbelli bir sapıklık içinde görüyorum," demişti.

Biz İbrahim'e şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi imanında yakine, kesinliğe ulaşması için göklerin ve yerin muhteşem hükümranlığını da öylece gösteriyorduk.

Gece bastırınca İbrahim bir yıldız gördü. İddianıza göre Rabbim budur dedi. Yıldız sönünce de ben öyle sönüp batanları Tanrı diye sevmem dedi.

Sonra ayı dolunay halinde doğmuş vaziyette görünce, iddianıza göre Rabbim budur dedi. Sonra o da batınca, Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi mutlaka sapmışlardan olurdum dedi.

Daha sonra güneşi doğarken görünce, iddianıza göre, Rabbim herhalde budur, bu hepsinden daha büyük. Batıp kaybolunca da, ey halkım, ben sizin Allah'a şerik koştuğunuz şeylerden beriyim.

0: الْحَكِيمِ
1: Ben batıl dinlerden uzaklaşarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Rabbül Alemine yönelttim. Ben asla sizin gibi müşrik değilim.

Halkı kendisiyle tartışmaya girişti. O dedi ki, Allah bana doğru yolu göstermişken, siz hala benimle onun hakkında tartışıyor musunuz? Sizin ona ortak saydığınız şeylerden ben hiçbir zaman korkmam. Rabbim ne dilerse o olur. Rabbimin ilmi her şeyi kapsar. Hala kendinize gelip ders almayacak mısınız?

0: Hem siz Allah'ın size Tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak saymaktan korkmuyorsunuz da, nasıl ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, bu iki taraftan hangisi korkudan emin olmakta haklıdır?
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ
0: İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma onların hakkıdır. Doğru yolda olanlar da onlardır. وَتِلْكَ

İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerdi. Dilediğimiz kimselerin derecelerini kat kat yükseltiriz. Muhakkak ki senin Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ve o her şeyi hakkıyla bilir.

0: Biz ona İshak ile Yakub'u ihsan ettik ve her birinin nübüvvete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz.
1: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين.
0: Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı da nübüvvete erdirdik. Onların hepsi de salih, hayırlı insanlardandı.
1: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.
0: İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u, Lut'u da nübüvvete erdirdik. Her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık.

0: Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de aynı şekilde etraflarındaki insanlara üstün kıldık. Onları seçtik. Onları doğru yola götürdük.
1: ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte bu yol Allah'ın hidayet yoludur ki kullarından dilediğini ona götürür. Eğer onlar Allah'a ortak tanısalardı, bütün yaptıkları, elde ettikleri bütün kazançları heder olup gitmişti.

İşte onlar kendilerine kitap, hikmet, hükümranlık ve nübüvvet verdiğimiz şahsiyetlerdir. Şimdi o müşrikler bu nübüvveti inkar ederlerse, biz nübüvveti inkar etmeyip ona sahip çıkan bir topluluk görevlendiririz.

0: أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
1: İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir. Sen de onların yolundan yürü ve de ki, ben risaleti tebliğden dolayı sizden bir ücret beklemiyorum. O bütün milletler için bir öğütten, irşattan ibarettir.

İşte bu da bir feyiz kaynağı ve daha önceki kitapları tasdik edici olarak, bir de hem ana kenti hem de bütün çevresindeki insanları uyarman için indirdiğimiz bir kitap. Ahirete iman edenler buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler.

0: الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: Allah adına yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyolundu diyenden, bir de Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indiririm diye iddia edenden daha zalim kimse olabilir mi? Ölümün şiddetleri içinde kıvranırken, ölüm meleklerinin de yakalarına yapışıp kendilerine, haydi, derhal ruhlarınızı çıkarıp teslim edin. Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız. Çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyordunuz. Ve çünkü kibirlenerek onun ayetlerinden yüz çeviriyordunuz diye haykırdıkları sırada, sen o zalimlerin halini bir görsen.
0: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

Kıyamet günü de Hak Teâlâ şöyle buyuracaktır. İşte siz, ilk yarattığımızda olduğunuz gibi çırılçıplak, teker teker huzurumuza geldiniz. Size verdiğimiz mallarınızı da çok gerilerde bıraktınız. Hani siz dünyadayken Allah'a şerik olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanında görmüyoruz. Gördünüz ya, aranızdaki bağlar bir bir koptu ve ortak olduklarını iddia edip güvendiklerinizin hepsi sizden uzaklaştı.

taneleri ve çekirdekleri çatlayıp yararak her şeyi gelişme yoluna koyan Allah'tır. Ölüden diriyi O çıkarır. Diriden ölüyü çıkaran da O'dur. İşte gerçek ilah bunları yapandır. Artık nasıl oluyor da Hak'tan uzaklaştırılıyorsunuz?

0: Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenmeniz, güneş ve ayı da vakitlerinizi hesaplamak için O yarattı. İşte bütün bunlar aziz ve alim, mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Karanın ve denizin karanlıkları içinde size yıldızlar

bundan yararlanıp yol bulma imkanı veren O'dur. Gerçekten bilmek, öğrenmek isteyen kimseler için ayetlerimizi açıkça bildirdik.

Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için bir kalacak yer, bir de emanet olarak duracak yer vardır. Biz ayetlerimizi anlayan kimseler için açıkça bildirdik. Gökten su indiren O'dur. Sonra biz onunla her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz. Bunlardan kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Her birinin meyvesine bir ilk meyve verdiğinde, bir de tam olgunlaştıkları zaman bakın. Elbette bütün bunlarda iman edecekler için alınacak birçok dersler vardır.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Böyleyken tuttular, cinleri Allah'a şerik yaptılar. Halbuki bunları da O yaratmıştır. Bundan başka O'na bir takım oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok. O, müşriklerin kendisine isnat ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir.
0: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun nasıl çocuğu olabilir ki, kendisinin eşi de yoktur. Gerçek şu ki, her şey O'nun mahlukudur ve O her şeyi hakkıyla bilir.

0: Rabbiniz Allah, işte bu vasıflara sahip olan yüce zattır. Ondan başka tanrı yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. O halde yalnız O'na ibadet edin. Her şeyin yönetimi O'nun elindedir.
1: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
0: Gözler O'na erişemez. O'nun ilmi ise bütün gözleri ihata eder. Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan Latif ve Habir O'dur.
1: قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ

Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir. Artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim de hakkı görmeyip batılı seçerse kendi aleyhinedir. Sen de ki, ben sizin üzerinizde bekçi değilim.

İşte biz ayetleri iyice anlayıp kavramaları için farklı üsluplarla türlü türlü beyan ederiz. Biliyoruz ki onlar neticede sen ders almışsın diyeceklerdir. Ayetleri böyle türlü türlü açıklamamız, bilmek isteyen kimselere Kur'an'ı iyice beyan etmek içindir.

Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa ona tabi ol. Ondan başka Tanrı yoktur. Onun için sen de müşriklerden uzak dur.

Eğer Allah dileseydi, onlar müşrik olmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sen onların işlerini yürütmekle de görevli değilsin.

Onların Allah'tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a hakaret etmesinler. Böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri yalnız O'na olacak ve O da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir.

Kendilerine bambaşka bir mucize geldiği takdirde mutlaka ona inanacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın yanındadır. O istedikleri mucize geldiği zaman onların yine de iman etmeyeceklerinin siz farkında değil misiniz?

0: Onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz. İlkin ona inanmadıkları gibi, o mucizeyi gördükten sonra da inanmazlar. Ve onları taşkınlıkları içinde şaşkın şaşkın bırakırız.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
9: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555-963-9846 Sultanbeyli.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz.
10: İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi şer ve hayırla imtihan ederiz ve sonunda bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 35. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu imtihan bilincidir. Yerlerin ve göklerin yegane Rabbi, ilahı ve meliki olan Allah Azze ve Celle, kendisine ibadet ve itaat için yarattığı insan kullarını yaratıp sonra da onları başıboş bırakmamıştır. Onlara belirli bir süre hayat vermiş ve bu hayatta da onların mükellefiyetliklerinin başlamasından ecellerinin sonuna kadar olan süre zarfında kendilerini bela ve musibetlerle, çile ve dertlerle, varlık ve yokluklarla, emir ve yasaklarla, helal ve haramlarla, maddi ve manevi çeşitli imtihanlara tabi tutmuştur. Bu imtihanlara sabrederek Allah'a itaat edip isyan etmeyen kullarına cenneti, bu imtihanlara sabretmeyip isyan eden ve onun sınırlarını aşan günahkarlara da cehennemi hazırlamıştır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan odur. Şüphesiz senin Rabbin cezası çabuk olandır ve gerçekten o bağışlayan ve merhamet edendir. En'am suresi 165. ayet. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik deyivermekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Ankebut suresi 2 ve 3. ayet. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Tevbe suresi 16. ayet. Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. O sabredenler ki kendilerine bir bela ve musibet isabet ettiğinde biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Bakara suresi 155 ve 156. ayetler. Değerli Müslümanlar, bu ayetlerde de gördüğümüz gibi bizler için imtihan olmak kaçınılmazdır. Öyle ki bu dünyada okul, iş veya mevki yükseltmek gibi imtihanlara girip girmemek elimizde olan imtihanlar gibi de değildir. İstesek de istemesek de tabi tutulacağız. Bundan kaçış yoktur. İnsanların kimi zenginlikle ve fakirlikle, kimi rahatlık ve meşakkatle, kimi dertler ve hastalıklarla, kimi hanımı, kocası, annesi, babası, çocuklar ve kardeşleriyle, kimi komşu, akraba ve dostlarıyla, kimi ilmi, gücü, zekası ve kabiliyetleriyle, kimi makam, mevki ve şan, şöhretle, kimi beden ve yüz görünüşünün sağlam ve güzel olup olmamasıyla, kimi esaret, işkence ve savaşlarla, kimi ırk, renk ve dil farklılığıyla, kimi iftira ve düşmanlıklarla, kimi gurur, kibir, riya, haset,
gıybet ve ucub gibi kalbi hastalıklarla, kimileri de bu saydığımız imtihanların birkaçıyla birden ve daha birçok değişik imtihanlarla imtihan edileceklerdir. Kısacası Allah Celle Celaluhu insanları onlara verdiği ve vermediği şeylerle onları imtihana tabi tutacaktır. Kendilerine bol imkan ve nimet verdiği insanların o nimet ve imkanları Allah'ın istediği ve razı olduğu şartlar dahilinde kullanıp sabredip sabretmemeye devam edeceğini ve kendilerine bol imkan ve nimet vermediği kullarının da o sıkıntılı durumlara sabredip sabretmeyeceklerini görmek, ortaya çıkarmak için onları mutlaka imtihan edecektir. Zaten hayat ve ölümün yaratılış sebebi de budur. Bu konuda Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yetendir. O ki hanginizin daha güzel amel yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 1 ve 2. ayetler. Değerli Müslümanlar, imtihan şuuruna yakın derecede sahip olan Müslümanlar imtihanlarda daha başarılı olan kimselerdir. Çünkü imtihan bilinci gelişmiş olanlar devamlı olarak dikkatli, uyanık ve ihsan derecesinde yaşamaya çalışırlar ki imtihan anlarında gaflet halindeyken imtihana yakalanmasınlar. Yani her an imtihana hazırdırlar. Kendilerine bir bela ve musibet geldiğinde telaşlanmaz, sendelemez, eğilmez, bükülmez, sitem edip isyan etmez ve her önüne gelene de derdini döküp sızlanmazlar. Başlarına bir bela ve musibet geldiğinde, bir zorluk ve yoklukla karşılaştıklarında biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Ve bu imtihanlar vesilesiyle de günahlarından arınacaklarına iman ederler. İmtihan bilincine erememiş olanlar ise basit imtihanlar karşısında bile sendeleyip panikleyerek kendilerini kaybederler. Bazen farkında olmadan Allah'a isyana götürecek söz ve davranışlarda bulunabilirler. Bu bela ve musibetler, bu dert ve kederler, bu yokluk ve hastalıklar hep beni mi buluyor diye sızlanıp sitem edebilirler. Allah'a iman ettikleri halde Allah'ı gazaplandıracak sözler sarf edip isyankar davranışlarda bulunabilirler. Değerli kardeşlerim, bizden önceki muvahhid müminler gerçekten çok çetin imtihanlara tabi tutulmuşlardır. Diri diri ateş çukuruna atılanlar, demir testerelerle ikiye bölünenler, kızgın demirlerle dağlananlar, demir taraklarla eti kemiğinden sıyrılıp alınanlar, kaynar kazanlara atılanlar, kızgın kumlar üzerinde aç ve susuz bir şekilde çeşitli işkenceler görenler ve tarih içinde zindanlarda acımasız işkencelere maruz kalanlar. Onlar bütün bu imtihanlara, bu acılara rağmen Allah'a isyan ve sitem etmeden sabır, şükür ve tevekkül ederek, direnerek imtihanları kazandılar. Şimdi o yiğit Müslümanlardan birinin ibretlik imtihanından bir kesit sunuyoruz inşallah. Müşrik kadınlardan Ümmü Enmar'ın azatlı kölesi olan Habbab bin Eret, Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de en ağır işkencelere uğratılan koruyucusuz Müslümanlardandı. Müşrikler onun çıplak vücudunu dikenler içinde sürürlerdi. Çıplak vücuduna demir gömlekler giydirilip en sıcak günde Remda'da güneşin altında vücudunun yağı eritircesine tutulduğu da olurdu. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşte kızdırılmış olan taşa çıplak sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri küfür sözünü ona söyletemezlerdi. Nitekim müşrikler bir gün onu yakalayıp soydular. Düz bir yere yatırdıkları ateşin içine sırtının üzerine yatırdılar.
İçlerinden birisi onun göğsünün üzerine ayaklarını bastı ta ki ateş sönünceye ve yer soğuyuncaya kadar öylece tuttular. Yıllar geçtiği halde bile Habbab'ın sırtındaki yanık yerleri ve alacaları kaybolmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği sırasında Habbab bin radıyallahu anh'a müşriklerden çektiği işkenceyi sormuştu. Habbab, ey müminlerin emiri sırtıma bak dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca doğrusu ben insan sırtının bugünkü gibisini hiç görmemiştim dedi. Habbab, benim için bir ateş yakmışlardı da ben onun üzerine sürüklenip atılmıştım. O ateşi benim sırtımın yağı söndürmüştü dedi. Habbab bin Eret radıyallahu anh der ki bizler müşriklerin en ağır işkencelerine uğramış bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde bürdesini ve kaftanını yastık edinerek ona dayanmış olduğu bir sırada idi ki yanına vardık, halimizi kendisine arz edip ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'a bizim için dua et, yardım dile dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değiştiği halde doğrulup oturdu ve şöyle dedi. Vallahi sizden öncekiler içinde müminlerden bir kimse yakalanır, kendisi için yerde bir çukur kazılır, o kimse o çukura dizlerine kadar gömülür, sonra bir testere getirilir, başının üzerine konup biçilerek ikiye bölünürdü de bu işkence kendisini dininden döndürmezdi. Yahut onun kemiğinin üzerinden eti ve siniri demir taraklarla taranır, kazınırdı da yine bu işkence kendisini dininden döndürmezdi. Allah'tan korkunuz. Hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir. Vallahi yüce Allah bu işi mutlaka tamamlayacaktır. Bu işin hükmünü yerine getirecektir. O kadar ki hayvanına binmiş bir kimse Sana ile Hadramevt arasında gidip gelecek de yüce Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Ancak varsa koyunu hakkında kurt kapmasından kaygı duyacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Değerli kardeşlerim, işte imtihan bilincine ermişlerin durumları böyleydi. Onlar, o günkü Müslümanlar onca işkence ve yokluklara rağmen yine de doğru yoldan sapmamışlardı. Sadece bu acıların biraz hafiflemesi veya son bulması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua talep etmişlerdi. Ama bu durumda olmalarına rağmen, bu sıkıntılara rağmen bu talep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fazla hoşuna gitmemişti. Ama bugün Allah yolunda olduğunu iddia eden, iddiada bulunan Müslümanların bir kısmı bunca rahatlığa ve konfora rağmen daha Allah yolunda bir tokat yemeden bile sırat-ı müstakim yolundan saparak demokratik yollarda yürümeye başlamışlardır. Allah yolundaki çileleri göze almadan, dünyadaki rahatlıklarının bozulmasından korkarak 5 senede bir demokrasi sandığına bir zillet kağıdı atmakla görevlerini yerine getirdiklerinin zannıyla yaşamaya başlamışlardır. Bu Allah yolunda olduğunu iddia eden kimselerin durumudur. Allah yolundaki çalışmalar içinde yer almayan, yani hedefsiz bir şekilde yaşamaya devam eden Müslümanların imtihan karşısındaki durumları ise daha da acıdır. Evet kardeşlerim, imtihanlarımız devam ediyor ve yaşadığımız süre de devam edecektir. Bu imtihanlardan başarılı olmak istiyorsak, en başta bütün zalim ve tağutlardan ve bütün batıl yollardan uzak durup, sırat-ı müstakim üzerinde yol alarak, Kur'an ve sünnet üzere yaşamaya çalışan sadık ve muttaki kimselerle beraber olmamız gerekir. En önemli başarı kaynağı budur kardeşlerim. Ne zaman ki biz sadıklarla, müttakilerle beraber olup, onlarla beraber hayatımızı sürdürmeye devam edersek, kendimizi korumamız mümkündür. Sonra da kendi nefsimizde ve ailemizde sadık ve müttaki olmaya
her konuda dost doğru ve sabırlı olmaya gayret edip Allah'tan yardım dilemeliyiz ki imtihanları kazananlardan olalım inşallah. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de imtihanları kazananlardan eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerimize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel Kur'anu festemi'u leh. Ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsemi İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle güvercin tipe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsemi İplik 0544 283 02 02
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515
17: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
18: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
20: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: İki hadis ve kardeşlik. Müslümanın yaratanı Allah Celle Celaluhu, o kulu Kur'an, öğretmeni Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kişiliği eğilmez, yalan söylemez, başı dik, gönlü yumuşaktır. Kafire karşı gururlu, Müslümana karşı topraktır. O Kur'an okulunun talebesidir. İbadeti huzur, tembelliği atalet bilir. Hareketli ve güler yüzüdür. Yan bakana azametini, kötülük düşünene celaletini gösterir. Karakter yapısının kaynağı Kur'an'dır. O Allah Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına bağlanmaz. Düşüncesi Kur'ancadır. Hareketinin yolu tevazu ile kısas arasındaki çizgidir. İnsanı üzdüğünde üzülen, zalime karşı vakur ve zulüm kırar. Bugünün Müslümanını bu şartlarda bakılırsa kapıdan içeri giremeyiz. Makamın esiri, güzelliğin kölesi, maddenin delisi olmuşuz. Birçok şeylerimiz kaybolmuş, kimliğimizi aramaktayız. Aradığımız, doğduğumuzdan ölümümüze kadar sürecek talebeliğimiz de okuduğumuz okuldadır. Öğrendiklerimizi gözlemlediğimizde bütün çözümler önümüze gelir. Çünkü hocamız Eşrefül Mahlukat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Böyle bir dayanakta çaresizlik, boyun eğme, yeis, korku, taassup yoktur. Geri adım düşünülemez. Çalışana mutlak zafer vaat edilir. Dünyada düşmanların ilk ve son hedefi Kur'an okulu talebelerinin birliğini, dirliğini bozarak bu okulu imha etmektir. Hıyanet ve tehlike hepimize, hedef biziz. Düşman kavi, hışmı büyüktür. İç çekişme, meşrep taassubu, menfaat kaygıları vebaldir. İnancına terstir. Biz kardeşiz. Bütün bu farklılıklar aile fertlerindeki düşünce farklılıklarıdır. Kardeşimize haşin ve incitici olmayalım. Bir fikri, bir tebliğ sunmak için gayrimüslime gösterdiğimiz anlayış ve müsamahayı din kardeşimize gösterelim. Onu sevelim, onunla beraber olalım. Dostumuz sadece ve sadece inananlardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim bir Müslümanı bir münafığa karşı savunursa Allah bir melek yaratır. O melek kıyamet gününde o kimsenin vücudunu cehennem ateşinden korur. Her kim bir Müslümanın saygınlığının, şerefinin kaybolması söz konusu olduğu bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini çok arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de o anda ona yardım ederse, Allah da ona yardım edilmesini çok arzu ettiği yerde ona yardım eder. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem. Fırsat

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Balm, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, Hayata İyilik Kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
4: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM.
17: www.özelfm.net. Özelfm.net.
18: Allah insana görmesi için göz verdi. İşitmesi için kulak, hakkı söylemesi için dil verdi. Tefekkür etmesi için akıl, idrak ve iman etmesi için kalp verdi. Evet, bunların hepsi doğru. Peki, şimdi siz ne sandınız ki Allah insana dil verdi diye insan hakkı mı söyleyecekti? Allah insana göz verdi diye insan hakkı mı görecekti? Kulak verdi diye hakkı mı işitecekti? Aklı var diye hakkı mı tefekkür edecekti? Kalp var diye hakkı mı idrak edecekti? Mahza göz, hakkı görmek için, kulak hakkı duymak için, kalp hakkı tefekkür etmek için yeterdi de, yeryüzündeki bu sefalet, yeryüzündeki bu rezalet, bu bedbahtlık, şaşkınlık, bu alçaklık neyin nesi o zaman? İnsanlık şöyle bir aya doğru yaslansın ve oradan dünyaya baksın. Dünyanın her yerinden dumanlar çıkıyor. Dünya yangın yeri, özellikle İslam coğrafyası. İnsanlık gemisi battı batacak. Hani insanın aklı kendi kendisine yeterdi? Hani insanın aklı kendi kendisine yeterdi de, madem denizlerden kıyılara balıklar değil de neden çocuklar vuruyor? İnsanın aklı kendi kendisine yeterdi de, bugün bir çocuk kalkıp da 7 milyar dünyanın içerisinde o dünyanın göz bebeğine bakarak niçin Allah'ım benim bir an önce şu canımı al ki cennete gireyim, aç karnımı cennette doyurayım diyorlar ki cennette yemek çokmuş. Diyorlar ki cennette yemek çokmuş. Modern dünyanın göz bebeğinde, ta göbeğinde bir çocuk bu cümleyi neden kuruyor? Madem insanın aklı kendi kendisine yeterdi, madem insanın aklı Kaf Dağı kadar ederdi, bu zulümler neyin nesi? Şairin dediği gibi, yeryüzünde inkar, yeryüzünde ihanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Resulallah. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ve şimdi ahvamu beşer felçli gibi hissiz, bitki gibi sessiz, dilsiz gibi sedasız, arsız gibi hayasız ve hayasızcasına dinliyor tüm bu zulümleri. Sekarat girdabında bir mevta gibi, bir ölü gibi boş gözlerle izliyor. Ve selin üstündeki saman çöpleri gibi bir ümmet, kalplerine çöreklenmiş bir zulmet, eli bağlı, dili bağlı, gözü gönlü bağlı izliyor tüm olanları. Ve masumların helal süt emmiş dudaklarından yine kan damlıyor, kan. Hani elin yetmezse dilinle, o da yetmezse kalbinle zulme perde olacaktın? Hani ne oldu? Eller bağlı, diller lal. Kalplerde türlü türlü hal olsa da, hani dua inanmış kalbin akıl sır ermez silahıydı? Ve kalp ilahın en gizemli ordularının karargahıydı? Hani dua dua oldu mu, arştan arza bir kapı açılır, semanın en cengaver melekleri arştan arza salınırdı? Hani iman etti mi insan, bir vücudun uzuvları gibi olur, meşrikte diken batsa, mağripte kan damlar, kan ağlardı. Ne oldu? Ne oluyor? Neden olmuyor? Neden unuttuk? Unutuldu, unutturuldu. Bu zulüm tüm insanların gözüne bakarak icra ediliyor. Ve şimdi sağır sultan dahil cümle cihan halkı duysun ve bilsin ki insan kurtarıcısına, şifasına, devasına burun kıvırdı mı, insanlık bu duruma düşer. Bugün insanlık bir kurtarıcıya muhtaçtır ve duy ki ey insanoğlu, kurtarıcıya muhtaçsın. İşte bu kurtarıcı da gönüllere safa Hazreti Muhammed Mustafa'dır. İşte bu kurtarıcı alemlerin efendisi Hazreti Resulullah'tır ve onun sünnetidir.
17: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüye bürünen! Birazı dışında geceleyin, gecenin yarısında ibadet için kalk veya yarıdan biraz eksilt yahut onu biraz arttır ve Kur'an'ı ağır ağır oku. Kuşkusuz biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Gerçekten gece ibadeti daha etkili ve okumaya daha elverişlidir. Çünkü senin gündüzün gün boyu süren uğraşıların vardır. Ancak bununla birlikte gece veya gündüz Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse sen yalnız ona güven.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Hazreti Ebubekir'in bu konudaki sözü. Hazreti Ebubekir Beni Said'e sakifesindeki hutbesinde Müslümanlar için iki halife seçmek caiz değildir. Çünkü iki halife oldukça emirleri ve hükümleri ihtilaflı olur. Cemaatleri parçalanır. Aralarında mücadele başlar. İşte o zaman sünnet terk edilir, bid'at ortaya çıkar. Fitne büyür. Hiç kimse için bunda bir yarar yoktur, dedi. Hazreti Peygamber vefat edince Ensardan bir kişi, bir emir bizden, bir emir de sizden olsun, dedi. Hazreti Ömer cevap olarak, iki kılıç bir kında olmuş oluyor ki hiçbir zaman anlaşamazlar, dedi.

Ey insanlar, itaat ediniz, birlik olunuz. Çünkü birlik Allah'ın emrettiği ipidir. Cemaat içerisinde sizin hoşunuza gitmeyen, tek başınızayken hoşunuza gidenden daha hayırlıdır. Çünkü Allah Teala neyi yaratmışsa onun için bir sonuç yaratmıştır. O da o sonuca varır. İslam'da da bir cansızlık baş göstermiş ve kuvvetinin sona ermesi yaklaşmıştır. Bundan sonra artar ve eksilir kıyamete kadar. Bunun alameti de fakirliktir. Öyle bir zaman gelir ki fakir kendisine yardım edecek hiç kimse bulamaz. Hatta zengin malının kendisine kafi gelmeyeceği telaşına kapılır. Hatta kişi kardeşine, amcasının oğluna gider, ister, buna rağmen kimse kendisine bir şey vermez. Hatta dilenci iki cuma arasında yürür, dilenir fakat kimse ona bir şey vermez. Bu durum olduğu zaman yerden şiddetli bir ses gelir. Her taraftaki insanlar o sesin yalnız kendi bölgelerinden geldiğini sanırlar. Sonra yer Allah'ın dilediği kadar sükunete kavuşur. Sonra yer içindekileri dışarı atar, ciğerparelerini kusar. Ona, "Ey Eba Abdurrahman, yerin ciğerpareleri nedir?" diye sordular. İbni Mesud, "Altın ve gümüşten damarlarıdır. İşte o günden kıyamete kadar hiç kimse artık ne altından ne de gümüşten faydalanamaz," dedi.

Ebu Zer'e bir hediye götürüyorduk. Rebeze'ye vardığımızda onu bulamadık. Bize hacca gitmek için izin aldı dediler. Biz de Mekke yolunu tuttuk ve onu Mina'da bulduk. Biz onun yanındayken ona Osman öğle ve ikindi namazını 4 rekat olarak kıldırdı dediler. Ebu Zer bu habere çok üzüldü ve Osman hakkında ağır bir söz söyledi. Ondan sonra ben burada Hazreti Peygamber'in arkasında namaz kıldım. O 2 rekat olarak kıldırdı. Ebu Bekir ve Ömer'in arkasında da kıldım. Onlar da 2 rekat olarak kıldırdılar dedi. Sonra namaz kılmaya kalktı. Fakat 4 rekat olarak kıldı. Ona müminlerin emirini 4 rekat kıldırdığı için eleştirdiğin halde sen neden 4 rekat olarak kıldın dediler. O cevap olarak ihtilaf bundan daha şiddetlidir. Çünkü Allah'ın Resulü bize hutbe okuyarak benden sonra bir halife gelecektir. Onu zelil etmeyiniz. Kim ki onu zelil ederse o İslam'ın hükmünü boynundan çıkarmıştır. Onun tevbesi ancak İslam'da açmış olduğu yarayı tedavi etmekle olur. Bunu da ancak hatasından dönüp başlarında bulunan kimseye değer verenler arasında yer almakla yapabilir buyurdu. Bize ancak şu 3 hususta onlara itaat etmememizi emretti. İyiliği emretmemek, kötülüğü nehyetmemek ve din hükümlerini öğretmemekte dedi. Hazreti Peygamber, Ebu Bekir, Ömer ve Osman hacca geldiklerinde Mekke'de, Mina'da 4 rekatlı namazlarını 2 rekat kılarlardı. Sonra Hazreti Osman hilafeti döneminde 4'er rekat olarak kıldı. Bu İbni Mesud'un kulağına geldi. O, biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz ayetini okudu. Sonra kalkıp 4 rekat olarak kıldı. Ona, sen daha önce büyük bir musibetle karşılaşmış gibi istirca ettin, sonra da namazını 4 rekat olarak kıldın. Bu nasıl olur? Dediler. Cevap olarak, ihtilaf şerdir, dedi. Hazreti Ali, siz nasıl hükmediyorduysanız öyle hükmedin. Çünkü ben ihtilaftan hoşlanmam. Ta ki halkın bir cemaati olsun veya arkadaşlarımın öldüğü gibi ben de ölüp gideyim dedi. Abdullah bin Kevva, Hazreti Ali'den sünnetin, bid'atın, cemaatin, firkatin manalarını sordu. Hazreti Ali, ey İbni Kevva, sen soruyu ezberlemişsin. Cevabını da anla. Sünnet, Allah'a yemin ederim Muhammed'in sünnetidir. Bid'at, onun sünnetine aykırı olan şeylerdir. Cemaat, Allah'a yemin ederim ehli hakkın bir araya gelmesidir. Velev ki onlar az olsun. Firkat, ayrılık ehli batılın bir araya gelmesidir. Velev ki çok olsunlar. Hazreti Ebu Bekir, devesinin sırtında Sunuh'tan geldi. Mescidin kapısında indi. Üzüntülü olarak Resulullah'ın hanesine yöneldi. Kızı Ayşe'nin evine girmek için izin istedi. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber vefat etmişti ve yatağının üzerindeydi. Kadınlar onun etrafında bulunuyorlardı. Yüzünü kapatmışlardı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'in yüzünü açtı, dizüstü çöktükten sonra Peygamber'in yüzünü öptü ve ağladı. Ve İbn Hattab'ın söylediği bir şey değildir. Hayatımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber vefat etmiştir. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Sen diriyken de ölüyken de ne güzelsin dedikten sonra Hazreti Peygamber'in yüzünü örttü ve süratle mescide geldi. Halkın omuzlarından atlayarak
minberin yanına geldi. Onun geldiğini görünce Hazreti Ömer oturdu ve yüzünü ona çevirdi. Hazreti Ebubekir minberin tam önünde durdu ve halka "Oturunuz ve dinleyiniz." dedi. Böylece bildiği şekilde hamdü senalar etti, şehadet getirdi ve "Hazreti Peygamber sizin aranızda ve henüz sağken Allah Teala onun ölümünü haber vermişti. Bu ölümdür. Allah'tan başka hiç kimse kalmaz. Allah Teala, Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçti, buyurmuştur." dedi. Hazreti Ömer, "Kur'an'da bu ayet var mıdır? Allah'a yemin ederim ben bu ayetin bugünden önce indiğini bilmiyordum." dedi. Ebu Bekir,

dedi ve devamla Allah Muhammed'e ömür verdi. Allah dinini ikame edinceye kadar onu bıraktı. O Allah'ın emrini ortaya çıkardı. Allah'tan gelen risaleti tebliğ etti. Allah yolunda cihad etti. Sonra bunun üzerinde Allah onun canını aldı ve aynı yol üzerinde sizi bıraktı. Ancak uyarı ve şifadan, Kur'an'dan sonra helak olan helak olur. Kim ki Allah'ı Rab tanıyor ve ona ibadet ediyorsa, Allah diridir, ölmemiştir. Kim ki Muhammed'e tapıyor ve onu ilah tanıyorsa, onun ilahı ölmüştür. Ey insanlar! Allah'tan korkunuz. Dininize sımsıkı sarılınız. Rabbinize tevekkül ediniz. Çünkü Allah'ın dini ortadadır. Allah'ın kelimesi tamdır, eksiksizdir. Allah kendisine, dinine yardım edene yardım eder ve dinini aziz kılar. Allah'ın kitabı aramızdadır. O nurdur, şifadır. Allah onunla Muhammed'i hidayet etmiştir. Orada Allah'ın helali ve haramı vardır. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın mahluklarından bizim aleyhimizde birleşenlerin hiçbirinden perva etmem. Allah'ın kılıçları kınlardan çekilmiştir. Biz daha o kılıçları bırakmamışız. Kesinlikle biz bize muhalefet edenlerle cihad edeceğiz. Tıpkı Resulullah'la beraber cihad ettiğimiz gibi. Hiç kimse kendi nefsinden başkasına saldırmış sayılmaz dedi. Sonra Hazreti Ebubekir beraberinde muhacirler olduğu halde Hazreti Peygamber'in hanesine yöneldi.

Ömer'in minber üzerinde oturduğu zaman son hutbesini dinledim. Bu, Hazreti Peygamber'in vefat ettiği günün ertesiydi. Ebu Bekir susmuştu, konuşmuyordu. Ömer, umuyordum ki Hazreti Peygamber bizi sahipsiz bırakmayacak, hepinizden sonraya kalacaktır. Fakat umduğum gibi olmadı. Eğer Muhammed ölmüşse, bir ışık ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabı aranızdadır. Allah, Muhammed'i onunla hidayet etmiştir. Kesinlikle Ebu Bekir, Muhammed'in arkadaşıdır ve mağaradaki iki kişinin birisidir. Müslümanların en liyakatlısıdır. Kalkın ve ona biat edin, dedi. Müslümanlardan bir grup, zaten daha önce Beni Saide sakifesinde Hazreti Ebu Bekir'e biat etmişti. Bu da minber üzerinde genel bir biat oldu.

Hazreti Ebubekir Sakife'de biat edildikten sonra o ertesi gün minber üzerinde oturdu. Ömer ayağa kalkarak Ebubekir'den önce konuştu. Allah'a layık olduğu şekilde hamd ettikten sonra, "Ey insanlar, ben size dün bir söz söyledim. O söz doğru değilmiş. Onu ne Allah'ın kitabında gördüm, ne de peygamber bana öyle bir şey söyledi. Fakat ben zannediyordum ki Hazreti Peygamber bizi sahipsiz bırakmayacaktır. Hepimizden sonra vefat edecektir. Hazreti Peygamber vefat ettiyse de Allah Teala'nın kitabı sizin aranızdadır. O kitap ki Muhammed'i hidayet etti. Kitaba sarılırsanız Allah peygamberini hidayet ettiği gibi sizi de hidayet eder. Allah sizin işinizi en hayırlınız üzerinde birleştirmiştir. Resulullah'ın arkadaşı mağarada oldukları zaman iki kişinin birisi, kalkınız ve ona biat ediniz dedi. Böylece halk Ebu Bekir'e Sakife biatından sonra genel bir biat yaptı. Sonra Ebu Bekir Allah'a layık olduğu şekilde hamd ve sena ettikten sonra, "Ey insanlar, ben size emir seçildim. Fakat sizin en hayırlınız değilim. Eğer iyilik yaparsam bana yardım ediniz. Kötülük yaparsam beni düzeltiniz. Doğruluk emanettir. Yalansa hıyanettir. Sizin en zayıfınız hakkını alıncaya kadar

benim yanımda kuvvetlidir. Sizin en kuvvetlinizse benim yanımda zayıftır. Ta ki başkasının hakkını ondan alıncaya kadar. Herhangi bir kavim Allah yolundaki cihadı terk ederse Allah Teala onları zelil kılar. Bir toplumda fuhuş ve fenalık yayılırsa Allah umumi bir bela gönderir. Ben Allah ve Resulüne itaat ettikçe siz de bana itaat ediniz. Allah ve Resulüne isyan ettiğim zaman bana itaat etmeniz gerekmez. Namaza kalkınız. Allah size rahmet eylesin dedi.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
7: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamlar. Reklamları dinlediniz.
18: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Özellik. Beni Mustalık gününde münafıklar. Müslümanlar Hendek gününden sonra zafere ulaşıp Medine'de Beni Kurayza varlığını sona erdirdiler. Böylece münafıkların Medine'de müttefikleri kalmamış oldu. Önlerinde Müslüman yöneticilere bağlanmaya koşmaktan başka bir seçenek kalmamıştı. Böyle olunca güçlerini Müslümanların kendi saflarını gevşetmeye yöneltecek, onları dağıtmaya çalışacak, onları düşmanlarının yerine kendileriyle uğraştıracaklardı. Onun için de kendilerini İslam saflarının içinde erimiş gibi göstermeye başladılar. İçlerinden bazıları Allah'ın zafer ve yardımını açık olarak gördüklerinden İslam saflarına tam bir kanaatle katılmışlardı. İbn Ubey'e gelince, taşların arasına gizlenmiş alaca bir yılan gibi saldırmak için uygun bir fırsatı kolluyordu. İşte durum bu şekildeyken Beni Mustalık günü geldi. Olayın tafsilatını Makrizi'den dinleyelim. Müslümanlar Nüreysi suyunun başında oldukları bir sırada Ensar'ın müttefiki olan Sinan İbni Vebre el-Cehni geldi. Yanında su almak için gelen Salim oğullarından gençler vardı. Suyun başında Ensar ve muhacirlerden oluşan bir topluluk bulunuyordu. Sinan su almak için kovasını salladı. Bu sırada yine su almak için gelmiş olan Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'in ücretli işçisi Cahcah da kovasını suya salladı. Sinan'la Cahcah'ın kovası birbirine dolandı. Bunun üzerine münakaşaya tutuştular. Cahcah Sinan'a vurup kanını akıttı. Sinan Ensar'dan yardım isteyerek "Ey Hazreçliler, yardım edin!" diye bağırdı. Hazrec'in savaşçıları ayağa kalkınca Cahcah kaçarak Müslümanların karargahında "Ey Kureyşliler, ey Kinane, yardıma gelin!" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Kureyşli muhacirler de kalktı. Evs ve Hazreç'le karşı karşıya gelip iki tarafta silahlarını çektiler. Az kalsın büyük bir fitne vuku bulacaktı ki içlerinden bir adam araya girip sulh yaptı ve Sinan hakkından vazgeçti. Bu sırada Abdullah İbni Ubey yanında münafıklardan 10 kişiyle oturmaktaydı. Bu olay üzerine kızarak "Vallahi bugünkü gibi bir zillete şahit olmadım. Vallahi bunlardan hoşlanmamamın sebebi bu yüzdendir. Fakat milletim beni dinlemeyip onlarla anlaştılar. Onlar da hem bize kabalık edip hem de düşman oldular. Kendilerine yaptığımız iyiliklere nankörlük ettiler. Vallahi bu Kureyş topluluğuyla bizim misalimiz beste köpeğini yesin seni diyen kişinin sözüne benzedi. Vallahi birinin Cahcah gibi bağırdığını duymadan önce öleceğimi zannederdim. Ben aranızda olduğu müddetçe bu olay bir daha tekerrür etmeyecektir. Vallahi eğer Medine'ye bir dönersek herhalde izzet ve kuvveti ziyade olan İbn Ubey ve münafıklar içimizde en zayıf ve zelil olanı, peygamberi ve ashabını Medine'den mutlaka çıkaracaktır," dedi. Sonra Medinelilerin yanına giderek "Siz ne yaptınızsa kendi kendinize yaptınız. Yurdunuzu onlara açtınız. Evlerinizde misafir oldular. Onlara mallarınızla yardımcı oldunuz. Zenginleştiler. Vallahi eğer onlara karşı ellerinizi sıkı tutsaydınız, sizin yurdunuzdan başka bir yere giderlerdi. Bununla da yetinmeyip onların arzularına uyarak onlarla beraber savaştınız. Çocuklarınızı yetim bıraktınız. Sizler azaldınız, onlarsa çoğaldı," dedi. Zeyd İbni Erkam o sırada yanlarında bulunuyordu. Daha henüz buluğa ermemiş veya yeni ermiş bir çocuktu. Hemen Resulullah Aleyhisselam'ın yanına giderek ona duyduklarını anlattı. O sırada Resulullah Aleyhisselam'ın yanında Ensar ve muhacirlerden bir topluluk bulunuyordu. Resulullah Zeyd'in sözünü duyunca yüzü değişti. Sonra "Ey delikanlı, belki de ona kızdığın için böyle söylüyorsundur," dedi. Zeyd "Hayır, vallahi kesinlikle böyle söylediğini duydum," dedi. Resulullah "Belki yanlış duymuşsundur," dedi. Zeyd "Hayır ey Allah'ın peygamberi," dedi. Resulullah "Belki de sözünü yanlış anlamışsındır," dedi. Zeyd "Hayır ey Allah'ın elçisi, vallahi onun kesinlikle böyle söylediğini duydum," dedi. Karargâhta İbn-i Ubey'in söylediği bu sözler yayılmıştı. Dillerde onun isminden başka bir şey dolaşmıyordu. Ensardan bazıları Zeyd İbn Erkam'ın sözlerini reddettiler. Bunun üzerine Zeyd, "Umarım ki Allah peygamberine vahyeder de yalancı olup olmadığımı anlarsınız," dedi. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, "Ya Resulallah, Abbad İbni Bişre emret de sana onun kellesini getirsin," dedi. Resulullah biraz düşündükten sonra, "Hayır, sonra halk Muhammed ashabını öldürmeye başladı diye dedikodu eder," buyurdu. Bu haber İbni Ubey'e ulaşınca böyle bir şey söylemediğine dair Allah'a yemin etmiştir. Bu olaydan sonra Resulullah hemen Müslümanları toparlayıp yola çıkmadığı bir vakitte yola koyulmuştur. Denilir ki karargâhtakiler birdenbire Resulullah'ın devesine bindiğini gördüler. Hava çok sıcaktı. Resulullah aleyhisselam hava serinlemeden yola çıkmazdı. Ancak İbni Ubey yanına geldikten sonra hemen o saatte yola koyulmuştu. Kendisini ilk karşılayan Sa'd İbni Ubade radıyallahu anh oldu. "Ya Resulallah, evvelce hiç yola çıkmadığın bir saatte yola koyuldun," dedi. Resulullah aleyhisselam, "Dostumuz İbni Ubey'in söyledikleri sana ulaşmadı mı? Medine'ye döndüğü zaman izzet ve kuvveti ziyade olanın, zayıf ve zelil olanın çıkartacağını iddia ediyor," dedi. Sa'd, "Eğer istersen sen onu çıkarırsın ya Resulallah. Sen izzetlisin, o ise zelildir. Ey Allah'ın elçisi, sen onun kusuruna bakma. Onu hoş gör. Allah seni bize gönderdiği zaman kavmi lider yapmak için ona tac hazırlıyordu. Tacın bitmesi için sadece Yahudi Yuşa'nın yanında bir parça kalmıştı. Fakat sen gelince onun otoritesini elinden aldın," dedi. Aynı gün Resulullah aleyhisselam bineğinin üzerinde yol almaya devam ederken Zeyd İbni Erkam bineğiyle onun önüne geçip yüzünü görmeye çalışıyor ve kendisini tasdik etmesini istiyordu. Resulullah da devesini hızlandırıp gidiş temposunu yükseltiyordu. Resulullah bu şekilde yol almaktayken vahiy nazil oldu. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam bineğinin üzerinde yükselerek Zeyd İbni Erkam'ın kulağından tutup ona, "Ey delikanlı, kulakların yanılmadı ve Allah senin sözlerini tasdik etti," diye fısıldadı. Ve İbni Ubey hakkında, "Ey Muhammed, münafıklar sana geldiklerinde," ayetiyle başlayan Münafikun suresinin tamamı nazil oldu. Bundan önce Ubade İbni Samit İbni Ubey'e, "Resulullah'a gel de sana mağfiret dilesin," dedi. İbni Ubey itiraz ederek başını çevirdi. Onun bu hareketi üzerine Ubade, "Kuşkusuz Allah senin bu başını çevirişin hakkında Kur'an indirecek de onunla namaz kılınacak," dedi. Resulullah aleyhisselamın Müreysi suyundan hareket ettiği günün yatsı vakti münafıklar hakkındaki ayetler nazil olduktan sonra Ubade İbni Samit İbni Ubey'in önünden geçerken kendisine selam vermedi. Sonra Evs İbni Havli geçti, o da kendisine selam vermedi. İbni Ubey, "Bu hadiseden dolayı mı bana karşı bu kadar doldunuz?" dedi. Bunun üzerine ikisi de İbni Ubey'in yanına gelip yaptıklarından dolayı kendisini kınadılar. Kur'an-ı Kerim'in nazil olan ayetleriyle kendi sözlerinin yalanlandığını belirtip onu azarladılar. İbni Ubey müteessir olup ağladı ve "Bir daha kesinlikle yaptıklarımı tekrar etmeyeceğim," dedi. Abdullah İbni Ubey'in oğlu Abdullah, Resulullah aleyhisselamın yanına gelerek, "Ya Resulallah, eğer babam hakkında duydukların için onu öldürmeyi istiyorsan bu işi yapmak için beni görevlendir. Allah'ın adına yemin ederim ki daha henüz şu oturduğum yerden kalkmadan onun başını sana getiririm. Hazreç kabilesi benim kadar babasına iyi davranan ve ona karşı iyi olan bir insan daha görmemiştir. Ve ben ya Resulallah benden başka birine babamı öldürmesi için emretmenden çekiniyorum. Eğer böyle yapacak olursan babamın katilinin gözümün önünde insanların arasında gezip dolaşması nefsime ağır gelir. Onu öldürür ve cehenneme girerim. Senin affın daha faziletli ve minnetin daha yücedir ya Resulallah," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Ne onu öldürmek istedim ne de böyle bir şeyi emrettim. O aramızda bulunduğu müddetçe kendisine iyi davranmaya devam edeceğiz," dedi. Abdullah, "Ya Resulallah, Şu gördüğün topluluk babamı kendilerine emir yapmak için tac giydirmeye hazırlanıyorlardı. Bu sırada Allah bize seni gönderdi. Seni yücelttik ve onu indirdik. Şu anda da onunla bulunan bazı kişiler Allah'ın kendisinden almış olduğu bazı şeyleri ona hatırlatarak onun bu hale düşmesine sebep olmaktadırlar, dedi. 1. Çok çabuk kızıp galeyana gelen Arap karakteri tüm çıplaklığıyla belirdiği anda bu kızgınlığı zapt edip engelleyen bu dinin yüceliği ortaya çıkmaktadır. Söz konusu nifak fitnesinin sebeplerinde bu durumu açıkça görmekteyiz. Basit bir kova tartışması çekişmeye, çekişmeden kavgaya dönüşüyor. Cahcah Sinan'a vurup onun kanını akıtıyor. Sinan'ın yaralanması onları cahiliyenin karanlığına itiyor. Sinan, kavmi Hazreci, Cahcah da muhacirleri yardıma çağırıyor. İki tarafta silahlarına davranıp işi az daha büyük bir fitnenin vuku bulmasına kadar getiriyorlar. İşte Arap insanının karakteri budur. Çabuk kızıp galeyana gelmek. Bu fitne eğer İslam dışı bir toplumda vuku bulsaydı, yeniden Evs ve Hazreç arasında vuku bulan bu As gününün, Dahis ve El-Gabra günlerinin, Halime ve El-Besus günlerinin geri gelmesine sebep olabilirdi. Yeniden kabileler aylarca, yıllarca veya asırlarca sürecek cahiliye savaşlarıyla birbirlerini yiyebilirlerdi. Söz konusu olan bu münakaşa, ensar ve muhacirleri yiyip bitirecek şiddetli bir savaşın meydana gelmesi için yeterliydi. Bu noktadan hareket ederek şuraya varmak istiyoruz. İslam toplumu veya İslami hareket içerisinde cahiliye münakaşaları ve kavgaları meydana gelebilir. Cahiliye duygularının uzun bir süre gizli kaldıktan sonra taşması yadırganacak bir olay değildir. Cahiliye duyguları ilk defa bu seviyedeki kişiler arasında hem de çok basit bir olay sonucunda harekete geçmiştir ki, olayın meydana geldiği toplum yeryüzünün en faziletli toplumudur. Böyle olduğu halde Resulullah Aleyhisselam onların arasındayken bile fitne iki grubun birbirlerine silah çekmelerine sebep olacak boyutlara ulaşabiliyor. İslami hareket mensuplarının bu durumu çok iyi kavramalarını canı gönülden temenni ediyoruz. Hatalar ve ihtilaflar ümitlerimizi bitirmemelidir. Bu gibi belirtiler gördüğümüzde umutsuzluğa kapılmamalıyız. Söz konusu ihtilafların İslam safları içerisinde iki Müslüman grubun birbirine karşı silah çekme durumuna kadar gelebileceğini hesaba katmalıyız. 2. Söz konusu durumun devamlılığı veya giderilmesiyle ilgili olarak büyük bir farklılık mülahaza etmekteyiz. İlk İslam safı söz konusu durumu hemen ve en kuvvetli bir şekilde telafi edebilmiş, Müslümanlardan bir kişi iki grup arasında uzlaşmayı sağlamıştır. Sinan hakkından vazgeçmiş ve fitne henüz kundağındayken bastırılmıştır. Bu durumu örnek almamızı kesinlikle belirtmek istiyoruz. Hata yapmamızda ve sarsıntıya uğramamızda yadırganacak bir şey yoktur. Asıl yadırganması gereken şey ve en büyük kusur hatanın devam etmesi ve büyümesidir. İşte o zaman bir İslam toplumu olmaktan ziyade cahiliye toplumuna daha yakın bir toplum durumuna düşeriz. İslam saflarındaki savaşı bitirmek ve ihtilafları kökünden koparıp atmak için çözüm yolları bulamaz hale geliriz. Dipnot. Aynı İslam safında bir ihtilaf ve kan dökme yıllarca devam edebilir. Osman radıyallahu anh zamanındaki fitne, Cemel ve Sıffin vakalarında olduğu gibi. Fakat şu noktaya özellikle dikkat etmemiz gerekir. Bu gibi şiddetli savaş ve ihtilaflar Müslümanlar yeryüzünde devlet oldukları zaman meydana gelmiştir. Düşmanların her yönden Müslümanları vurmak için fırsat kolladığı ilk İslam neslinde meydana gelen ihtilaflar bu şekilde devam etmemiştir. 3. Sözü edilen hadisede İslam toplumu içerisinde nifak tehlikeli bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Abdullah İbni Ubey çok uygun bir fırsat yakalıyor. Müslüman cemaati yıkmak ve onun enkazı üzerinde kendi otoritesini yerleştirmek için bu fırsat ikinci bir kez kesinlikle eline geçmeyecek parlak bir fırsattı. İşte o bu fırsatı değerlendirip içinde olanları dışına vuruyor. Fakat nerede? Münafıklıklarından emin olduğu, fikirlerini kabul edip uygulamaya hazır olan münafık bir toplumun içerisinde. Abdullah İbni Ubey'i Uhud'da ordunun üçte birini ayırıp bu üçte birin üstüne de ordu içerisinde fitne çıkarmak için bir takım münafıkları bırakırken görüyoruz. O gün İbn-i Ubey gücünün zirvesindeydi. Sonra bu güç azalmaya başladı. Dostları olan Beni Nadir'e yardım etmekten aciz kaldı. Hendek'teki rolü zafer konusunda Müslümanların içerisine şüphe düşürmek ve imkanlarının azdığını göstermekten ileri gitmedi. Bugünse sadece kendisine tabi olan bir grup münafığın arasında konuşabilmekteydi. İslam ve Müslümanlara karşı duyduğu kini açıkça dile getiriyor, münafıkların arkasına saklanarak Müslümanları Hazrec'in sofrasından beslenen köpeklere benzetiyor ve açıkça İslam saflarının parçalanmasına ve İslam yöneticilerine karşı ayaklanmaya davet ediyordu. Hatta belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkmakta olan bu ayaklanmanın Medine'ye dönünce olacağını, izzet sahibi olanların zelil ve zayıfları Medine'den çıkartacaklarını söyleyerek tehdit ediyordu. Bu durumu biraz irdelememiz gerekiyor. Bu belirtilerin tek bir İslam safında ortaya çıkması, davetçilerin kendilerinde bazı nifak alametlerinin bulunması anlamına gelmektedir. Sağlam şer'i esaslara dayalı olan ve hareketlerini ona göre düzenleyen bir yönetici kadroya karşı ayaklanmak, onun selahiyetlerine darbe vurmak, İslam saflarını parçalamak anlamına geleceğinden bunu yapan kişi farkında olmasa da nifak çizgisindedir. Resulullah Aleyhisselam'ın kişisel ahlakla ilgili olarak söylediği hadisinde olduğu gibi, dört özellik vardır ki bunların hepsi bir kişide bulunursa o kişi halis münafık olur. Her kimde bu özelliklerden sadece biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir alamet kalmış olur. Bu özelliklerde bir şey emanet edildiği zaman hıyanet etmek, söz söylerken yalan söylemek, ahdettiğinde ahdini tutmamak, husumet yani iddia ve müdafaa zamanında haktan ayrılmaktır. Küfrünü gizleyip İslam'ını ilan eden münafıklar gibi olmayan bir Müslüman'da da nifak alametleri bulunabilir. Böyle bir kişiye karşı da halis münafıkmış gibi muamele yapılır. Bu kişi söz konusu sıfat ve özelliklerden her birini terk ederek sadık İslam saflarına yanaşabilir ve onlardan olabilir. İbn-i Ubey'in konuşmasıyla ortaya koyduğu hedef çok açıktı. Muhacirlere karşı harbi ilan etmek ve onları zelil bir vaziyette Medine'den çıkarmak istiyordu. Bunu yaparken neye güveniyordu? Geçmişte kendisine liderlik üzerine biat edecek vaziyette olan Hazreç kabilesine güveniyordu. Savaşın tarafları kimlerdi? İki grup şeklinde olan bir ümmetin çocuklarıydı. Birincisi Kureyş'ten olan muhacirlerdi. İbn-i Ubey'in iddiası ve anlayışına göre bugünkü sömürgecilere benziyorlardı. Onlar da hem bize kabalık edip hem de düşman oldular. Kendilerine yaptığımız iyiliklere nankörlük ettiler. Vallahi bu Kureyş topluluğuyla bizim misalimiz besle köpeğini yesin seni diyen kişinin sözüne benzedi. İkincisi ise bu sömürgecileri kabul eden kendi milletiydi. Siz ne yaptıysanız kendi kendinize yaptınız. Yurdunuzu onlara açtınız. Evlerinizde misafir oldular. Onlara mallarınızla yardımcı oldunuz. Zenginleştiler. Kendisine gelince o bu işten hiçbir zaman hoşnut olmamıştı. Bu işin neticesinden diğer liderler sorumluydular. Vallahi bugünkü gibi bir zillete şahit olmadım. Vallahi bunlardan hoşlanmayışımın sebebi bu yüzdendir. Fakat milletim beni dinlemeyip onlarla anlaştılar. Bu durum telafi edilebilir mi? Evet, eğer Medine'ye bir dönersek herhalde izzet ve kuvveti ziyade olan içimizde zayıf ve zelil olanı Medine'den mutlaka çıkaracaktır. Bu yönetici kadroya karşı girişilen ve onu Medine'den çıkarmayı hedefleyen bir ayaklanmadır. İbn-i Ubey'in iddiasına göre milletin boyun eğme, cehalet ve zilleti ne dereceye varmıştır? Şu anda yapılması gereken şey nedir? Vallahi eğer onlara karşı ellerinizi sıkı tutsaydınız, sizin yurdunuzdan başka diyarlara giderlerdi. Bu yaptıklarınızla da yetinmeyip onların arzularına uyarak onlarla beraber savaştınız. Çocuklarınızı yetim bıraktınız. Sizler azaldınız, onlarsa çoğaldı. Bu mantık İslam ümmetini ilericiler ve gericiler veya sömürenler veya sömürülenler diye gruplara ayırma, halk düşmanlarına karşı devrime davet edip işçi, köylü ve devrimci entellerin otoritenin iplerini ele geçirmeye çalışma mantığına benzer bir mantıktır. Ümmeti, bugünkü tabiriyle sağ ve sol veya devrimci ve kurnaz politikacılar diye bölmek demektir. İslam saflarında bu gibi düşüncelerin revaç bulması ve bunların ışığı altında safların gruplara ayrılması, kim olursa olsun bu fikirleri ileri sürenlerin nifakın en alt tabakalarına düştüğü anlamına gelir. Daim ve sürekli olan nifak çizgisi İslam saflarında şer'i olmayan değişikliklere çağıran, şer'i esaslarla çalışan seçkin yönetim kuruluna devamlı darbeler vurup onun kuvvet yoluyla düşürülerek yerine isyancıların geçirilmesine çalışan çizgidir. Biz devrimi cahiliyeye karşı olan Allah'ın şeriatına savaş açıp onun Resulüne ve kitabına cephe alanlara karşı olan devrim şeklinde anlıyoruz. Bir bütün olan İslam safında ve İslam hareketinde bu gibi düşüncelerin ortaya atılmasını Abdullah İbni Ubey'in uygulamasının yeni bir biçimi olarak nitelendiriyoruz. 4. Bu karşı hareketin yapıldığı esnada Müslüman safın durumu nasıldı? Müslüman safın durumu Abdullah İbni Ubey ve onun münafık grubunu yakacak derecede kuvvetli ve birbirine bağlı bir durumdaydı. Bu safın gençlerinden küçük bir delikanlı, haince tasarlanan planın bütün tafsilatını nakletmek suretiyle bu ahtapotun bütün fitnesini boşa çıkarabilmişti. Haberi kime nakletmişti? Doğrudan doğruya Resulullah'a. Peygamber ordusunun saflarında hangi bilinç bundan daha derin bir bilinçtir? Genç bir delikanlı olan Zeyd İbni Erkam'ın hareket bilinci, Abdullah İbni Ubey'i dinlerken onun içinde onların konuşmalarının tamamını dinleyebilmek için susabilecek derecede gelişmişti. Duyduklarını aktarmak için sadece doğrudan doğruya Yüce Komutan'a aleyhisselam gidecek kadar şuurlu, bu konuyu Resulullah'tan başka hiçbir kimseye anlatmayacak kadar hareket bilincine sahipti. Gençlerimiz, delikanlılarımız, hatta yöneticilerimizin bu yüce hareket bilincinin seviyesinde olmasını ne kadar da temenni ediyoruz. Henüz buluğa ermemiş veya buluğ çağlarında olan bu Müslüman delikanlı, bu olguların hepsini idrak etmiş ve fitneyi kundağında bastırıp bütün tafsilatları Resulullah Aleyhisselam'a nakletmiştir. Bu, onun davasına ve hareketine ne kadar bağlı olduğunu gösterir. Bu olaydan anlaşılması gereken şey, hareket içerisinde her kardeşin davasına ve hareketine bağlı ve tutkun olması ve duyduğu bütün fitne taşıyan yaralayıcı ve eleştirici sözleri, safların yıkılmasına ve bozulmasına yönelik faaliyetleri iyi niyetle ve düzeltmek kastıyla safları fitneye vermeden doğrudan doğruya yönetici kadroya nakletmesidir. Söz konusu olay, Müslüman gençlerimizin hareket bilinci için bu genç delikanlıdan aldıkları yüce bir derstir. Bu meyanda dikkat edilmesi gereken üçüncü nokta ise münafıklar blokunun Zeyd İbni Erkam gibi bir delikanlıya önem vermeyip bütün planlarını ve içlerindeki her şeyi onun önünde konuşmakta bir sakınca görmemeleridir. 5. Bu gibi durumlarda yönetici kadro nasıl davranmalıdır? Verilmekte olan ders hem yöneticileri hem de yönetilenleri kapsamaktadır. Sorumlular olarak bu yönteme uymaya çok ihtiyacımız var. Resulullah Aleyhisselam duyduklarını kabullenip onunla harekete geçmeden önce 3 ihtimal ortaya koymuştur. 1. ihtimal. Sözü nakleden kişinin art niyetli veya nefsiyle hareket eden bir kişi olması. Ey delikanlı, belki de ona kızdığın için böyle söylüyorsundur. Hayır, vallahi kesinlikle böyle söylediğini duydum, dedi. Abdullah İbni Ubey'in münafıkların başı, nifakın en belirgin örneği olmasına rağmen Resulullah Aleyhisselam onun hakkında söylenilen sözü doğrudan doğruya kabul etmemiş, haberi getiren kişinin doğruluğundan emin olmak, onun bir art niyeti, menfaati veya söz konusu kişiye karşı nefsi bir davranışı olmadığından emin olmak istemiştir. Yöneticilerin hemen hüküm vermesi, söylenilenleri bu sözlerin sebeplerini tam olarak araştırmadan tasdik etmesi, Müslüman cemaati daha büyük hatalara düşürebilir. Art niyetli, kin sahibi ve kızgın bir kişinin naklettiklerini, henüz İslam saflarında bulunan herhangi bir insanın aleyhinde söylenenleri hemen kabul etmek, netice itibariyle cemaati sarsabilir. 2. ihtimal. Sözü nakleden kişinin yanlış nakletmesidir. Belki yanlış duymuşsundur. Sözün yanlış olarak nakledilme ihtimali uzak tutulmamalıdır. söze bazı şeylerin eklenmesi veya çıkarılması tamamıyla değiştirebilir. Tehlikenin büyük boyutlara ulaşmasına sebep olabilir. Netice olarak da sözü söyleyen kişi aslı olmayan bir şeyle itham etmiş olur. Ateşli ve heyecanlı Müslüman gençlerin kardeşleri ve sorumluları aleyhinde söylemiş oldukları hatalı şeyleri veya Müslüman bir gencin yöneticilerle ilgili bir olayı hatalı ve saptırılmış bir şekilde naklettiğini çok duyuyorduk. Heyecanla olayı anlatan kardeşin sözleri bittikten sonra kendisine soruluyordu. Bu söylediklerinden emin misin? Bu haber sana bu şekilde mi nakledildi? Bu sorular karşısında duraklıyor, sonra ilk söylediklerini düzeltmek suretiyle yeniden cevap veriyor, emin olduğu ve şüpheli olduğu şeyleri belirtiyordu.
2: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 3390 Mercan Eminönü.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
13: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 3903 Hadımköy.
14: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon. 0545 493 80 49 Avcılar.
15: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Foma İnşaat Emlak. 0532 430 1295 Arnavutköy.
17: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle
18: hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
19: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
20: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
21: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
22: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
23: Reklamları dinlediniz.
24: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
25: Yanlış duymak da dikkat edilmesi gereken ana ihtimallerden biridir. Üzerinde şüphe ve ithamlar ne kadar çok olursa olsun, böyle bir kardeş hakkında şikayetini dile getiren kardeşimizi dinlerken bu durumlara çok dikkat etmeliyiz. Üçüncü ihtimal. Sözü ve kastı yanlış anlama ihtimalidir. Belki de sözünü yanlış anlamışsındır. Hayır ey Allah'ın elçisi, vallahi onun kesinlikle böyle söylediğini duydum, dedi. İslam saflarında sözün kastından daha değişik bir biçimde anlaşılması çok sık meydana gelen ihtimallerden biridir. Netice olarak da tek taraflı olarak yanlış anlama veya yanlış anlaşılma krizin büyümesine sebep olur. Bu yanlış anlayışın ışığı altında hüküm ortaya konulunca İslam safları gerçek olmayan bu evhamlar neticesinde sarsıntıya uğrar. Bütün bunlar sözleri gerçek manalarıyla aktarmanın değil, belirli kelimelerin yanlış tefsir edilip yanlış anlaşılması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Aslında yapılması gereken şey, İslam saflarının bireyleri arasında tam bir güven sağlanması, kardeşlerden herhangi birinin görüş veya anlayışını aktarırken kardeşlerine karşı sadakatli olması ve sözleri üzerine yemin etmesidir. Söylenilen bir sözün yanlış anlaşılması veya olumsuzluktan ve bölücülükten uzak olumlu bir tenkidin yanlış tefsir edilmesi neticesinde çok seçkin olan kardeşlerimizin arasında bile büyük uçurumlar ve derin ihtilaflar meydana geldiğine çok tanık olmuşuzdur. Araştırma konusunda Peygamberimizin yöntemi karşımızdadır. Bunun cemaatteki araştırma ve emniyet organlarına ders olması gerekir. Araştırma ve soruşturma esnasında zihnimiz ne kadar zorlanırsa zorlansın, ihtimaller şu üç sahanın dışına çıkmamalıdır. Art niyetli olarak yapılan nakil, hatalı yapılan nakil ve yanlış anlama. Sözü nakleden kişi ne kadar sadık ve kendisinden söz nakledilen kişi ne kadar töhmet altında olursa olsun, söylenilen söz hakkında araştırma yapmadan cemaat yöneticilerinin hüküm beyan etmeye hakları yoktur. Bu yapıldığı takdirde Peygamberimizin yöntemi çiğnenmiş olur. Yönetici kadro, güven ve birleşme odağı bir emniyet tıpası olacağı yerde güvenin yitirilmesi ve cemaatin sarsılmasına alet olur. Nifak ancak soruşturma ve hüküm vermede peygamber yönteminden uzaklaşıldığı takdirde hareket etme ve kötü sonuçlar elde etme imkanı bulur. 6. Soruşturma ve araştırmadan sonra ne oldu? Hasımın müdafaasını dinlemeye sıra geldi. Abdullah İbni Ubey gelip Allah'ın adına yemin ederek öyle söylemediğini belirtti. Durum yeniden kritikleşti. İbni Ubey'in yemininden sonra ashabtan en seçkin kişilerin yalancı veya doğru sözlü olup olmamaları söz konusu oldu. İbni Ubey'i iyi tanıyanlar sahabinin sözünde şüphe olduğunu dahi düşünmemişlerdi. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh hemen atılarak, "Ey Allah'ın elçisi, Abbad İbni Bişr'e emret hemen onu öldürsün," dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in bu sözü önünde biraz durmamız gerekiyor. Bilindiği gibi Faruk radıyallahu anh, münafıkların bu türlü şüphe ve inhirafları karşısında bütün tavırlarında bu münafıkları öldürmek için izin talep ederdi ve onun şu kelimesi meşhur olmuştur: "Ey Allah'ın elçisi, bırak da şunun boynunu vurayım. Bu adam münafıklaştı. Fakat şu anda çok değişik bir durumla karşı karşıyayız. Burada Hazreti Ömer münafığı kendisinin değil başkasının öldürmesini istemektedir. Mevzuyu biraz araştırıp sebeplerini soruşturmada biraz derine inecek olursak karşımıza eşine az rastlanan bir gerçek ortaya çıkacaktır. Bu gerçek onun her zamanki tutumunu değiştirmeye sebep olmuştur. Münakaşa Hazreti Ömer'in ücretli işçisi Cahcah el-Gıfari ile Hazrec'in müttefiki Sinan el-Cehni arasındaydı. Eğer Ömer radıyallahu anh İbni Ubey'i bizzat kendisinin öldürmesini Resulullah aleyhisselam'dan isteseydi, durumda şüphe söz konusu olacak, insanlar Hazreçli Abdullah İbni Ubey'i kendisinin ve ücretli işçinin intikamını almak için öldürdüğünü sanacaklardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh dinine olan tutkunluğuyla nefsine olan meylinin birbirine karıştırılmaması için münafıkların başını öldürme konusundaki sonsuz rağbetini aşarak Resulullah aleyhisselama İbni Ubey'i öldürmek için Hazreç efendilerinden birini göstermiştir. Bu konuyla ilgili ikinci bir noktada Abdullah İbni Ubey'in bu sözü söylemediği üzerine yemin etmesidir. Onun bu şekilde yalan yeminler etmeye yeltenmesi, İslam safları içerisinde sermayenin tamamen tükendiği anlamına gelmektedir. Eğer kendisiyle beraber olan münafıklar zümresinin dışında bazı kimselerin kendisini destekleyip koruyacaklarından emin olsaydı, sözünün üzerinde ısrarla durur ve Uhud Harbi'nde yaptığı gibi ordunun çoğunluğunu oluşturan milletinin nefislerinde cahiliye duygularını harekete geçirerek yeni bir bölücülük hareketinin önderliğini yapardı. Abdullah İbni Ubey bu şartlar altında ve bu derece çirkin bir davranışta bir tek kişiye dahi tesir etmekten aciz olduğunu çok iyi biliyordu. Kendisi hakkındaki suçlama sabit görülürse sonucun ölüm olduğunu anlamıştı. Böyle bir durumda hiç kimse kendisinin intikamını almaya yeltenmezdi. Onun için durumunu yeniden telafi etmek ve haberi yalanlamak suretiyle boynunu uçurulmaktan muhafaza etmesi gerekiyordu. Kendisi ve onunla beraber olan münafıklar zümresi Müslümanlar için çok zayıf insanlardı. Fakat burada Ömer radıyallahu anh'in görüşünden başka bir görüş daha mülahaza etmekteyiz. Resulullah aleyhisselamın "Hayır, sonra halk Muhammed ashabını öldürmeye başladı" diye dedikodu eder cevabıyla İbn Ubey'in öldürülmesi fikrini reddettikten sonra bu görüş daha da kuvvet kazanmıştı. Bu görüş söylemiş olduğu sözde Abdullah İbni Ubey'i özürlü göstermekteydi. Resulullah aleyhisselama onu hoş görmelerini veya en azından onun hakkındaki ölüm cezasını hafifletmeyi öneriyordu. Bu görüşün Medine liderlerinden iki liderin görüşleri olduğunu öğrenmekteyiz. Ki bunlar Evs'in efendisi Useyd İbni Hudayr, Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh Hendek gazvesinde şehit olmuştu ve Hazrec'in efendisi Sa'd İbni Ubade'dir. Dipnot: El-Makrizi'ye göre Resulullah aleyhisselam Sa'd İbni Ubade'ye durumu bildirmişti. İbni Hişam'a göre de Useyd İbni Hudayr'a bildirmişti. Durumun kritikliği ve Resulullah aleyhisselamın Ensar liderlerinin bu durum hakkındaki görüşlerini öğrenmek arzusu göz önüne alındığında görüşmenin her ikisiyle yapıldığı muhtemeldir. Resulullah aleyhisselam her ikisine de ayrı ayrı durumu bildirmiş ve ikisinin de konu hakkındaki cevapları aynı olmuştur. Useyd İbni Hudayr, "Eğer istersen sen onu çıkarırsın ya Resulallah. Sen izzet sahibisin, o ise zelildir. Ya Resulallah, sen onu hoş gör. Allah seni bize gönderdiği zaman milleti onu lider yapmak için tacı hazırlıyorlardı ve o kendisinin bu mülkünü senin selbettiğin fikrinde olduğu için böyle davranmaktadır," dedi. Sa'd İbni Ubade'nin cevabı da, "Eğer istersen sen onu çıkarırsın ya Resulallah. Sen izzetlisin, o ise zelildir. Ey Allah'ın elçisi, sen onun kusuruna bakma, onu hoş gör. Allah seni bize gönderdiği zaman kavmi lider yapmak için ona tac hazırlıyordu. Tacın bitmesi için sadece Yahudi Yuşa'nın yanında bir parça kalmıştı. Fakat sen gelince onun otoritesini elinden aldın," şeklindeydi. Bu görüşe sahip olan bazı kişiler Abdullah İbni Ubey'in yemin etmesinden sonra onu doğrulamaya, mümin bir delikanlı olan Zeyd İbni Erkam'ı yalanlamaya başladılar. El-Mubar Kefuri Buhari'den rivayetinde şunları zikretmektedir. İbni Ubey, Zeyd İbni Erkam'ın haberi bildirdiğini öğrenince hemen Resulullah Aleyhisselam'a gelerek öyle söylemediği ve o şekilde konuşmadığını bildirerek yemin etmiştir. O sırada Resulullah Aleyhisselam'ın yanında olan Ensar'dan bazı kişiler, "Ya Resulallah, belki de delikanlı onun böyle söylediği evhamına kapılmış ve adamın sözünü kavrayamamıştır," dediler. Burada İslam safları içerisinde bir grubun durumu değiştirebilecek nitelikte bir tutum içerisine girdiklerini görmekteyiz. Fakat aynı zamanda İslam safları içerisinde Abdullah İbni Ubey'in ulaşabildiği en son noktanın otoriteye olan rağbeti yüzünden sözüne gerekçe gösteren kişileri veya kendilerini

yaptığını gösteren bir delildir. İslam saflarından bazı kişilerin bu delikanlının sözleri kavrayamamasından şüphe etmelerinde bir ihtilaf yoktur. Fakat bu durum bile İslam saflarının bütünleşip yüksek bir seviyeye geldiğini, güvenin arttığını ve şüpheli şahısların ortaya çıktığını gösterir.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

kural. Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur. Özel efendim 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Üzülme, birçok hat

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
9: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
10: KBN Dijital Bask Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'usi rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Nur suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 11. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 11. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bu bölümde Rabbimiz yeryüzünün en temiz bir ailesinin en temiz bir üyesi olan bir peygamber hanımı Ayşe annemiz hakkında bir ifk hadisesini anlatacak, bir iftira olayını anlatacak. Ama ben kitabımızın bu ayetlerini okumaya başlamadan önce elimizdeki muteber tüm hadis kitaplarında, siyer kitaplarında bize aktarılan Hazreti Ayşe annemizin bir beyanatı var. İnşallah onu önce sizinle bir paylaşayım. Sevgilinin en sevgilisi Ayşe annemiz der ki, sevgili peygamberimiz bir sefere çıkacağı zaman hanımları arasında kurra çekerdi. Kurra hanımlarından hangisine çıkmışsa o sefere onunla birlikte çıkardı. Beni Mustalik gazvesine çıkacağı zaman sevgili peygamberimiz bizim aramızda kurra çekti ve kurra bana çıktı. Ve o sefere sevgili peygamberimizle birlikte ben de çıktım. Ben devenin üzerinde bir tahtıravallide taşınıyordum. Konaklama yerlerinde iniyor, ihtiyaçlarımı gideriyordum. Beni Mustalik gazvesinin sona erip de Medine'ye dönme emri verildiğinde ordu Medine'ye doğru harekete geçti. Medine'ye yaklaştığımız bir yerde Allah'ın Resulü konaklama emri verdi. Belli bir süre orada dinlendikten sonra yolumuza devam edecektik. Allah'ın Resulü belli bir süre dinlendikten sonra orduya hareket emrini verdi. Benim defi hacet ihtiyacım vardı. Karargâhtan ayrıldım. Kimse beni görmesin diye epey uzaklaştım. Defi hacetimi yaptıktan sonra karargaha doğru dönerken birdenbire göksüme el attım. Sevgili peygamberimizin evlenirken bana hediye ettiği Yemen taşlarından dizilmiş gerdanlığımı unuttuğumu anladım ve geriye döndüm. Hava aydınlık olmadığı için gece gerdanlığımı bulmak için uzunca gayret ettim. Uzunca zaman geçti, buldum gerdanlığımı. Tekrar karargaha geldiğimde baktım ki ordu hareket etmiş. Benim tahtıravallimi askerler deveye yüklemişler. İçinde benim olup olmadığımı fark edememişler. Çünkü ben gençtim, çok zayıftım. Tahtıravallinin içinde benim olup olmadığımı fark edememiş askerler deveye yüklemişler ve ordu hareket etmiş. Devenin hevdecinde benim olmadığımı anlarlar, gelip beni burada bulurlar diye oracıkta oturdum, beklemeye başladım. Biraz sonra uykum geldi, uyuyakalmışım. Allah'ın Resulü sahabeden Saffan bin Muattal'a emretmiş, ordunun arkasından gel, unutulan, kaybolan şeyler varsa onları toparlayıp gelirsin diye Saffan bin Muattal'a Resul-i Ekrem emretmiş. Saffan ordunun arkasında unutulan bir şey var mı diye araştırırken benim karartımı görmüş diyor Ayşe annemiz. Bana doğru yaklaşmış Saffan, benim yanıma gelince beni tanımış ve inna lillah ve inna ileyhi raciun dedi. Ben onun sesine uyandım, hemen başörtümü örttüm, yüzümü örttüm. Saffan eliyle işaret etti, devesini çöktürdü, binmem için eliyle işaret etti. Allah'a yemin ederim ki Saffan, inna lillah ve inna ileyhi raciun sözünün dışında bana hiçbir şey söylemedi ve ben devesine bindim. Devenin yularından tuttu hızlıca, bir buçuk saat sonra beni ordunun arkasından yetiştirdi. İşte hepsi bu. Ama Medine'de dedikodular almış yürümüş, ben insanların diline düşmüşüm, Ayşe Saffan'la şöyle şöyle yapmış diye Medineli münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul bir dedikodu yaymış. Medine'de insanlar da onu dilden dile, ağızdan ağıza dev adımlarla yaymış. Ben Medine'ye döndüğümüzde 20 gün kadar hasta kaldım, evde yattım, hiçbir şeyden haberim yoktu. Allah'ın Resulü zaman zaman benim yanıma geliyor, geçmiş olsun Ayşe nasılsın diyor ama eskiden hasta olduğum zaman bana gösterdiği ilgiyi, alakayı göstermiyordu. Bu benim tedirginliğimi artırdı, hastalığımı daha da artırdı. Acaba Resul-i Ekrem bana niye böyle davranıyor? Önceden gösterdiği ilgiyi bana niye göstermiyor diye sıkılmaya başladım. Biraz kendime gelince Ümmü Mıstah diye bir kadın vardı, Mıstah'ın annesi, o bizim eve geldi. Ayşe gel, gözün gönlün açılsın, seninle şöyle biraz dolaşalım dedi. Onunla dışarıya çıktık. Yürürken tökezledi Ümmü Mıstah. Ağzından şöyle bir cümle çıktı: kahrolası Mıstah dedi. Kendi oğlu için bu cümleyi söyleyince ben şaşırdım. Dedim ki yahu sen Bedir'de bulunmuş, Peygamber aleyhisselamın safında savaşmış, Allah'ın geçmiş günahlarını bağışladığım dediği oğlun Mıstah hakkında niye lanet okuyorsun dedim. Kadın zaten fırsat bekliyormuş. Ayşe galiba sen Medine'de olup bitenlerden hiç haberin yok dedi. Hayır, ne oldu dedim. Dedi ki Saffan'la Ayşe şöyle şöyle yaptı diye Medine'de bir dedikodu yayıldı. Kahrolası benim oğlum Mıstah da dümen suyuna gitti münafıkların. O da bu işte rol aldı. Bu işi yayanlardan birisi de benim oğlum Mıstah'tır, onun için ona lanet okudum dedi. Bunu duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Hemen eve geldim, yattım diyor. Resul-i Ekrem geldi, geçmiş olsun Ayşe nasılsın dedi. Ben dedim ki ya Resulallah, bana izin ver, ben baba evine gitmek istiyorum dedim. Çünkü olayın aslını anamdan babamdan öğrenmek için izin aldım. Allah'ın Resulü izin verdi. Doğruca eve gittim. Baktım babam Ebu Bekir de ağlıyor, anam da ağlıyor. Ben dedim ki anacığım nedir bu durum? İnsanların benim hakkında dedikodu ettikleri doğru mu? Anam dedi ki üzülme kızım, senin gibi güzel bir kadın hem de bir peygamberle, sevdiği bir kişiyle evli olsun da onun kumaları, ortakları olsun da onun hakkında dedikodu yapılmış olmasın. Zannederim ki senin kumalarından birisi, seni kıskananlardan birisi bu dedikoduyu çıkarmıştır. Üzülme dedi, beni teselli etti ama 3 gün 3 gece babam da ağladı, anam da ağladı, ben de ağladım. Duydum ki Allah'ın Resulü beni boşayıp boşamaması konusunda istişare etmek üzere Ali'yi çağırmış. Hazreti Ali Peygamber Efendimizin amcasının oğludur. Bir de Üsame'yi çağırmış. Peygamberimizin hizmetçisi Zeyd'in oğlu Üsame'yi çağırmış. Beni boşayıp boşamaması konusunda onlarla istişare etmiş. Ali demiş ki Duyuyor Ayşe annemiz bunları. Ali demiş ki ya Resulallah, sizi çok üzgün ve sıkıntılı görüyorum. Ayşe'den başka yeryüzünde kadın yok mu? Allah seni mahrum etmez, boşa gitsin. Bir başka kadınla seni evlendiririz demiş. Bu söz Ayşe annemizin kulağına gitmiş ve yıllar sonra Cemel vakasında Ayşe annemiz de Hazreti Ali Efendimiz'i karşı karşıya getirecek bir tek söz. Gönül yarası geçmiyor değil mi? Duymuş Ali Efendimiz'in bu sözünü, kırılmış Ayşe annemiz. Üsame ile istişare etmiş. Üsame demiş ki ya Resulallah, sakın hanımını boşama. Biz bugüne kadar Ayşe'de zerre kadar bir iffetsizlik, hayasızlık görmedik. Sakın hanımını boşama demiş. İstersen ey Allah'ın Resulü, hanımın Ayşe'nin hizmetçisi, cariyesi Berire ile bir istişare et bu konuda. O sana doğruyu söyler demiş. Sevgili Peygamberimiz Berire'yi çağırmış. Berire Ayşe annemizin hizmetçisi bir kadın. Berire'ye diyor ki Allah'ın Resulü, ey Berire, şu ana kadar Ayşe'de şüphelenilecek bir şey gördün mü? Şüphe duyabileceğin bir hareket gördün mü Ayşe'de? Ayşe annemizin hizmetçisi Berire diyor ki, seni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben Ayşe'de zerre kadar bir iffetsizlik şüphesi görmedim. Ancak şu kadarını söyleyebilirim Ayşe hakkında demiş. Ayşe çok dalgın, unutkan, uykucu bir kadındır. Ailesi için hamur karar, hamur yoğurur, ekmek yapmak için uyur kalır, bir keçi gelir onun hamurunu yiyiverir. Benim Ayşe hakkında söyleyebileceğim sadece budur. Ben onda zerre kadar bir iffetsizlik, hayasızlık görmedim ey Allah'ın Resulü. Sakın karını boşama der. Ve Allah'ın Resulü o istişareden sonra beni boşamamaya karar verir diyor. Ayşe annemiz anlatıyor. Mescide gelir Peygamberimiz. Yani vahiy gecikmiştir. Peygamber Efendimiz sıkıntılıdır, üzgündür. Dev adımlarla bu Medine'de yayılmıştır. Allah'ın Resulü mescide gelir, minbere çıkar ve cemaati ashabına bir hutbe okur. Hutbesinde buyurur ki, ey Müslümanlar, peygamberinizin hanımına iftira eden şu alçağın cezasını verecek içinizde hiç kimse yok mu der. Sahabeden Sa'd bin Muaz ayağa kalkar. Ya Resulallah emret, eğer Hazreç'ten birisi bu işi yapmışsa kellesini vurayım, yok Evis'ten birisi bu iftira yapmışsa onun da defterini düreyim der. Bu sefer Evis kabilesinin reisi Sa'd bin Ubade ayağa kalkar. Yalan söylüyorsun, bizden kimseyi öldüremezsin. Senin kavminden birisi bu işi yapmış olsaydı böyle cesurca konuşamazdın der. Bu sefer Sa'd bin Muaz'ın amcası Üseyd bin Hudeyr ayağa kalkar. Otur yerine ey münafık, sen de olsan seni de öldürürüm der. Bu arada arbede çıkar. Evis ve Hazreç ayağa kalkar mescitte, neredeyse savaşacaklar zaten. Yıllar yılı savaşmış iki toplum birdenbire birbirlerine girecekler. Allah'ın Resulü hutbeden onları teskin eder. Oturun, yapmayın, etmeyin der. Oradan ayrılır. Ayşe annemiz diyor ki, sevgili Peygamberimiz bize geldi. Anam, babam ve ben, bir de Allah'ın Resulü kocam birlikte oturduk. Yüzüme bakmıyordu. Sıkıntılı olduğu belliydi. Bana dedi ki diyor, ey Ayşe, eğer masumsan, suçsuzsan kesinlikle Allah senin hakkında ayetler gönderir, seni temize çıkarır. Yok eğer gerçekten böyle bir şey yaptıysan ey Ayşe doğru söyle. Allah'a tevbe et, günahını itiraf et, Allah'ın affetmeyeceği bir günah yoktur dedi. Benim o anda gözümün yaşı kuruyuverdi diyor Ayşe annemiz. O noktada artık ağlamayı da unuttum. Babama döndüm diyor. Baba peygambere bir cevap versene, ben böyle bir şey yapabilecek birisi miyim? Babam dedi ki kızım ben ne diyeyim? Karşıda peygamber, ona karşı ne diyebilirim? Allahu ve Resuluhu alem, Allah ve Resulü en iyisini bilir dedi. Anama döndüm, ana sen bari bir cevap ver peygambere. Benden böyle bir şey umar mısınız? Ben böyle bir şey yapabilir miyim? Anam da dedi ki vallahi kızım ben ne diyeyim? Allahu ve Resuluhu alem, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Onlardan bir cevap çıkmayınca ben dedim ki vallahi böyle bir şeyi yapmadım desem bana inanmayacaksınız. Görüyorum ki hepiniz etkilenmişsiniz bu dedikodudan. Hepiniz inanmaya başlamışsınız. Ben böyle bir şey yapmadım desem bana inanmayacaksınız. Beni tasdik etmeyeceksiniz. Yapmadığım halde Allah biliyor ki yapmadım. Yaptım desem hemen tasdik edeceksiniz. Böyle bir durumda ben Yusuf'un babası Yakup'un söylediği şu sözü söylerim dedim. Hani Yusuf suresinde anlatılıyordu ya. Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar. Kanlı gömleğini getirip babaları Yakup Aleyhisselam'ın önüne attılar. Oğlun Yusuf'u kurt yedi diye. Yakup Aleyhisselam da o zaman şöyle demişti. Yusuf suresinde anlatılır. Fesabrun cemil. Vallahu'l musta'anu ala ma tasifun. Bugün bana sabretmek düşer. Bugün ben sabru cemille sabredeceğim ve sizin sözlerinizden sadece Allah'a sığınacağım. Onun dışında benim yapabileceğim bir şey yok demişti ya Yakup Aleyhisselam. İşte Ayşe annemiz de vallahi ben ancak Yakup'un dediğini söylerim diyor ve odama çekildim diyor. Öyle kırıldım ki odama çekildim diyor. Birkaç tane sahabe daha geldi. Babam ve erkekler birlikte oturuyordu karşı odada. Ben oturduğum odadan kapının aralığından sürekli Resul-i Ekrem'i izliyordum. Hakkımda Allah'ın ayetler göndereceğine hiç ihtimal vermiyordum. Benim gibi zavallı bir kadın hakkında kesinlikle Allah ayet göndermez ama belki de rüyasında Peygamber Efendimiz'e benim temiz olduğumu bir rüya ile gösterir diye umuyordum. Hiç ayetlerin geleceğini beklemiyordum diyor Ayşe annemiz. Bir de baktım ki kapının aralığından Allah'ın Resulü terlemeye başladı. Kış gününde buram buram ter döküyordu. Çok sıkıntılıydı. Anladım ki vahiy geliyordu. Allah'ın Resulü gülmeye başladı ve bağırdı öbür odadan bana. Ayşe Allah hakkında ayetler gönderdi. Seni tertemiz temizledi. Rabbine hamd et dedi. Anam beni dürttü diyor. Kalk peygambere teşekkür et Ayşe. Vallahi ben ona teşekkür etmem. Ben kimseye teşekkür etmem. Beni temize çıkaran Rabbime teşekkür ederim. Ben ona hamd ederim dedim diyor. Gitmedim yanına. Biraz darılmış, kolay değil bir kadın. Kocası tarafından Ayşe doğru söyle böyle bir şey yaptın mı sözünü duyması onu gerçekten son derece üzmüş. İşte Allah benim hakkımda bu ayetleri gönderip beni temize çıkardı diyor Ayşe annemiz. Onun bu konudaki beyanlarını sizinle paylaştıktan sonra şimdi de Rabbimizin ayetlerini okumaya başlayayım. İnnellezîne câû bil ifki usbetüm minkum. Şu iftirayı getirenler, şu ifki uyduranlar içinizden bir gruptur. Bir tek kişi değil, bir gruptur onlar. Ve üstelik sizin içinizden bir gruptur. Yani Yahudiler yapmış değil bunu, Hristiyanlar yapmış değil, müşrikler yapmış değil, Müslüman görünümünde Müslümanların içinde olan Abdullah bin Übey bin Selul bu iftirayı ilk defa ortaya atmış. Sonra da Müslümanlardan bir kısım saf dil Müslümanlar da onun dümen suyuna gitmiş. Medine'de bu iftirayı dev adımlarla yaymışlar. Bakın Allah diyor ki La tahsebuhu şerran lekum. Bu hadisenin sizin hakkınızda şer olduğunu sanmayın ey Müslümanlar. Bel huve hayrun lekum. Bu hadise, bu ifk hadisesi sizin hakkınızda hayırlı olmuştur. Peki nasıl hayırlı diyeceğiz buna? Bir peygamber ailesine iftira ediliyor. Ayşe annemiz ağlatılıyor. Bir ay peygamberimiz ağlatıldı. Ebu Bekir ve ailesi ağlatıldı. Ayşe ile şöyle şöyle yaptı dedikleri Saffan Efendimiz ve ailesi ağlatıldı. Ve Medineli Müslümanlar ağlatıldı. Münafıklar güldü. Müşrikler güldü. Yahudiler güldü. Kafirler ve zalimler güldü. Peki böyle bir olaya nasıl hayırlı diyeceğiz? Bakın Rabbimiz bu suretinde temizdir Ayşe diyecek. Biraz sonra okuyacağım. Temizdir peygamber diyecek. Temizdir Saffan diyecek. Temizdir Müslümanlar diyecek ve böylece kıyamete kadar Rabbimiz peygamber ailesinin temizliğini kitabında bizzat ayetleriyle tescil edecek ve kıyamete kadar artık hiç kimse peygamber hanımları hakkında tek kelime bile söylemeye cesaret edemeyecek. İşte bizzat Kur'an'da cevabı Allah verecek. Onun için gerçekten bu Müslümanlar hakkında hayırlı olmuştur. Üstelik bakın, vahyin indiği bir dönemde böyle bir iftira olayı gerçekleşmiştir. Eğer peygamberimizin vefatından sonraki Ayşe annemiz uzun yıllar yaşadı, eğer peygamber efendimizin vefatından sonra böyle bir iftira olayı açığa çıkmış olsaydı, yani vahyin inmediği bir dönemde böyle bir olay açığa çıkmış olsaydı, belki Müslümanlar peygamberlerinin hanımını kendi kanıtlarınca, kendi delillerince temize çıkarmaya çalışacaklardı, ama ne kadar inandırıcı olabileceklerdi. Ama bakın, bizzat Rabbimiz ayetler gönderdi ve artık kıyamete kadar temizdir peygamber, temizdir peygamber hanımları, temizdir Ebu Bekir, temizdir Ayşe, temizdir Müslümanlar. Bu Rabbimizin ayetleriyle bizzat tescil edildi. Artık Müslümanların bu konuda savunmalarına da gerek kalmadı. Savunmayı bizzat kitabında Rabbimiz yapıverdi. İşte bu olay Müslümanlar hakkında hayırlı oldu. Bir de bu olayla Cenab-ı Hak Müslümanlara münafıkları tanıttı. Müslümanlar münafıkların komplolarını tanıdılar. Münafıkların İslam'a karşı düşmanlık yöntemlerini tanıdı Müslümanlar. Böylece münafıklara karşı Allah Müslümanları bilgilendirdi, bir deneyimden geçirdi. Onları gerçekten bu konuda güçlendiriverdi. İşte bu olay Müslümanlar hakkında hayırlı oldu. Bir üçüncü şekliyle bunu şöyle anlıyoruz. Bakın, Müslümanlar bu olayla Peygamber Efendimizin gaybı bilmediğini tamamıyla anlamış oldular. Anladı ki Müslümanlar, Peygamber Efendimizin bilgisi vahiy ile sınırlıdır. Peygamber Aleyhisselam'ın gaybı bilmesi mümkün değildir. Bakın, bir ay Peygamberimiz tedirgin oldu. Bazen Ayşe annemizin ağzından, bazen öteki hanımlarının ağzından, bazen Ayşe annemizin hizmetçisi Berire'nin ağzından, bazen Üsame'nin, Hazreti Ali Efendimizin ağzından, bazen öteki Müslümanların ağzından araştırarak bu konuda bilgi almaya çalıştı. Eğer gerçekten Peygamber Efendimiz gaybı bilseydi, hanımının tertemiz olduğunu bilseydi, neden tedirgin olsundu Peygamberimiz? Neden hanımı Ayşe'ye, Ayşe doğru söyle, böyle bir şey yaptın mı? Yaptıysan tevbe et, itiraf et, Allah'ın affetmeyeceği bir günah yoktur. Neden desindi bunu tertemiz karısına? Demek ki Allah'ın Resulü gaybı bilmiyordu. Peygamber Aleyhisselam'ın bilgisi vahiy ile sınırlıydı. İşte bakın, Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde buyurdu ki, ey Müslümanlar, sakın bu olayı sizin hakkınızda şer zannetmeyin. Bel huve hayrun lekum. Bu olay sizin hakkınızda hayırlı olmuştur. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ. Bu olaya karışan herkesin kazandığı günah kadar cezası vardır. Bakın, az evvel de ifade ettiğim gibi, bu iftirayı ilk atan münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul, ama Mıstah gibi, Hassan gibi, peygamberimizin şairi Hassan gibi kimi saf dil Müslümanlar da bu işe karışmışlar. Bakın, Allah diyor ki onlardan her birerine kazandıkları günah kadar ceza vardır. وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Ama bu işin ele başlarına gelince, bu iftirayı ilk defa düzüp ortaya atan Abdullah bin Übey bin Selul'a gelince, onun için azim bir azap vardır. O zaten kafirdi. Müslüman görünümünde bir kafirdi, münafıktı. O zaten cehenneme gidecek. Onun için azapların en büyüğü vardır. Şimdi bakın, Müslümanlara bir yargılama, bir sorgulama geliyor. Allah buyurdu ki: "Levla iz semi'tumuhu zannel mu'minun vel mu'minatu bi enfusihim hayra." Bu sözü işittiğiniz zaman, Ayşe Saffan'la şöyle şöyle yapmış sözü sizin kulağınıza geldiği zaman, Müslüman kadın ve erkekler olarak, ey Medineliler, sizin kendi nefsinizde hüsnü zannetmeniz gerekmez miydi? Kendi nefsinizde hüsnü zannetmeniz, kıyası nefiste bulunarak hüsnü zannetmeniz gerekmez miydi? Bakın Allah şunu söylüyor. Ey Müslümanlar, kendi nefsinize bir sormalı değil miydiniz? Yahu ben böyle bir şey yapabilir miyim? Bir peygamber karısını kirletebilir miyim? Üstelik o peygamber karısı müminlerin annesidir, ebediyen onlara haramdır. Yani ben böyle bir şey yapabilir miyim diye kendi kendinize bir sormalıydınız. Ben böyle bir şey nasıl yapamazsam, kardeşim Saffan da asla böyle bir şeye cesaret edemez. Kardeşim Ayşe de, peygamber hanımı Ayşe de asla böyle bir şey yapmaz diye kıyası nefsederek Ayşe hakkında, Saffan hakkında hüsnü zanda bulunmanız gerekmez miydi? Vakalu, şöyle demeniz gerekmez miydi? Haza ifkun mubin, bu apaçık bir iftiradır. Biz böyle bir şeye kesinlikle milyarda bir ihtimal bile vermeyiz. Böyle bir şey ne Saffan yapar ne de Ayşe yapar. Böyle bir şey kesinlikle büyük bir iftiradan başka bir şey değildir demeniz gerekmez miydi? Müslümanlardan kimileri öyle yapmamış. Kimisi susmuş, kimisi konuşmuş, kimisi gülmüş. Kimisi el kol işaretleriyle, kimisi bıyık burun işaretleriyle, kimisi kaş göz işaretleriyle bu olayı yaymış. Ama mesela şu anda İstanbul'da yatan Ebu Eyyub el Ensari Efendimiz farklı davranmış. Müslümanlardan birçoğu öyle davranmış da onun örneğini sizinle paylaşayım. Bir gün akşam eve gelmiş Ebu Eyyub el Ensari Efendimiz, hanımı diyor ki ey Ebu Eyyub, Medine'de bir dedikodu almış yürümüş, sen benimle hiç paylaşmadın, bana hiç bahsetmedin, niye bana bahsetmedin? Ebu Eyyub el Ensari Efendimiz diyor ki ey Eyyub'un annesi, Ebu Eyyub Eyyub'un babası demek, hanımı da Eyyub'un annesi, ey Eyyub'un annesi, sen böyle bir şey yapar mısın? Sen bir Müslümanla zina eder misin? Hayır vallahi ben böyle bir şey yapmam diyor karısı. Ebu Eyyub el Ensari Efendimiz de diyor ki Ayşe senden daha namuslu, Ayşe senden daha üstün, Ayşe böyle bir şey asla yapmaz. Senin yapmadığın bir şey Ayşe'den nasıl düşünebilirim? Ben bunun büyük bir iftira olduğunu bildim ve sustum. Sana onun için bahsetmedim. Hiçbir yerde de ben bunu ağzıma almadım. İşte bu güzel. İşte bu güzel. Yani Medineli Müslümanların, erkek ve kadınların böyle bir tavrı takınması gerekirken, ama onlardan kimileri gülmüş, kimileri konuşmuş, kimileri fısıldamış, kimileri farklı bir tavır takınmış. Bakın Allah diyor ki ey Müslümanlar, böyle düşünmeli değil miydiniz? Üstelik Ayşe ile bu işi yaptı dedikleri Saffan Bedir'de bulunmuş, Allah'ın geçmiş günahlarını bağışladığım dediği ve de Peygamber Aleyhisselam'ın gözü önünde can hıraz savaşmış, dişini tırnağına takmış bir sahabi. Onun hakkında, Ayşe hakkında böyle bir şeyi nasıl düşünebildiniz? Şöyle demeniz gerekmez miydi? Ya bu alçağı biz zaten biliriz. Şu Abdullah bin Übey bin Selul münafığını zaten tanırız. Bu adam her fırsatta peygambere kin kusmaya çalışan, bu adam her fırsatta Müslümanlara düşmanca tavırlar takınan münafığın teki, biz bu adamın ağzından çıkan bu lakırdıya asla inanmayız. Biz bu konuda asla konuşmayız, ağzımızı dilimizi kullanmayız diye susmanız gerekmez miydi? Müslümanlar hakkında beraati zimmetin asıl olduğunu bilmeniz ve hakkında delil olmadığı sürece Müslümanlar hakkında bu tür dedikoduları konuşmayız demeniz gerekmez miydi ey Müslümanlar? Sonra bakın Allah diyor ki لَوْلَا جَاءُ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَى, bu iddiayı ortaya atanlar dört şahit getirmeli değil miydi? Hani bundan önce geçen haftaki dersimizde surenin başında Rabbimiz anlattı. Zina olayını bizzat gözleriyle gören dört şahitle tespit edin demişti. Bakın Allah soruyor şimdi. Bu iftirayı atanlar dört şahit getirmeli değiller miydi? Ağızlarıyla söyledikleri bu sözü gözleriyle görmüşler mi? Hani gören birisi var mı? Hepsi şu. Ayşe annemiz gerdanlığı sebebiyle ordudan geride kalmış. Saffan Efendimiz de devesine bindirmiş, bir buçuk saat sonra ordunun arkasından yetiştirmiş. Hepsi bu. Gören birisi var mı? Bu olayı gözleriyle görüp de ben Saffan'la Ayşe'yi şöyle şöyle yaparken bizzat gördüm diyen birileri var mı? Dört şahit var mı? فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ, Eğer bu iftiracılar 4 şahit getiremiyorlarsa feulaike indallahi humul kazibun, onlar Allah katında yalancının tekidirler. Onlar Allah katında iftiracının, müfterinin tekidirler. Ey Müslümanlar, bu münafıkların dümen suyuna nasıl gittiniz? Nasıl böyle bir şey düşünebildiniz? Nasıl böyle bir dedikoduya katılabildiniz? وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, Allah sizi bağışlamasaydı, فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ, hem dünyada hem de ukbada, Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, لَمَسَّكُمْ ف۪ي مَا أَفَصْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ, yaydığınız bu sözden dolayı, dillerinize doladığınız bu dedikodudan dolayı gerçekten size büyük bir azap dokunurdu. Hadi dua edin ki Rabbiniz dünyada da ukbada da size karşı son derece merhametli, bağışlayıcı, sizi bağışlayıverdim değilse, yaydığınız bu sözden dolayı, aldığınız bu rolden dolayı, kötü rolden dolayı size bir azap dokunurdum. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ, siz bu sözü dillerinize dolamıştınız. وَتَقُولُونَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığınız bu sözü birbirinize naklediyordunuz. O ona söylüyor, o ona söylüyordu. Dev adımlarla Medine'de bu iftirayı yayıyordunuz. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا, ve bu işi çok basit bir şey sanmıştınız. Çok kolay bir şey sanmıştınız. Ağzınızda geveleyip geçiyordunuz. Halbuki وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظ۪يمٌ, bu Allah katında çok büyük bir şeydir. Bir insanı öldürmekten daha beter bir şeydir bu. Tertemiz bir kadın hakkında, tertemiz bir erkek hakkında o böyle bir şey yapmadığı halde, dört şahitle de ispat etme imkanınız olmadığı halde, o şöyledir, o böyledir, o mu, o zaten o, o mu, o eteği kirli birisi, o mu, o zaten harama uçkur çözen birisi, o zaten fahişenin birisi diye ağzınızdan bu cümleleri nasıl söyleyebiliyordunuz? Gerek o gün, gerekse bugün. Leula iz semi'tumuhu, keşke bu cümleyi işitince kultum, şöyle deseydiniz. Ma yekunu lena en netekelleme bihada, böyle bir şeyi konuşmak bize yakışmaz, bize yakışık almaz, biz Müslümanız. Bilmediğimiz, hakkında delil sahibi olmadığımız bir sözü ağzımıza almamız bize asla yakışmaz. Subhaneke haza buhtanun azim, ya Rabbi seni tesbih ederiz, bu apaçık bir iftiradır, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmiyor muydu? Ya Rabbi seni tesbih ve tenzih ederiz, senin hakkında bize bilgi ulaştırmadığın bir konuda bizim konuşmamız yakışık almaz. Bilgi sahibi olmadığımız bir konuda ileri geri konuşmamız bize yakışmaz demeniz gerekmiyor muydu? Ya'idukumullahu, Allah size vaaz ediyor. En ta'udu limislihi ebeden, ebediyen artık bir daha böyle bir duruma düşmeyin. Ebediyen böyle bir şeye bir daha dönmeyin. İn kuntum müminin, eğer müminseniz. Ey Müslümanlar, bir kere böyle bir duruma düştünüz, bir kere böyle münafıkların dümen suyuna geldiniz, böyle bir vartaya düştünüz, ben sizi bağışladım ama eğer müminseniz ebediyen artık böyle bir vartaya düşmeyin, böyle bir şeye düşmeyin. Arkadaşlar, İslam toplumunda Müslümanların beraati, zimmeti söz konusudur. Müslümanların temizliği söz konusudur. Aleyhinde delil olanlar müstesna. Dört şahitle belgelenenler müstesna. Hiç kimsenin hakkında konuşmaya hakkımız yoktur. Bakın, Allah diyor ki ve yubeyyinu Allahu lekumul ayati, işte Rabbiniz böylece ayetlerini size beyan ediyor. Yasalarını böylece ortaya koyuyor. Vallahu alimun hakim, Allah bilendir, her şeyi bilendir. Allah hakimdir. Allah hayata hakim olandır. Allah söylediği her sözü hikmetle söyleyendir. Allah koyduğu her yasasını hikmetle koyandır. Peki burada bir tespitte bulunalım. Böyle bir iftira olayı kimin işine yarar? Böyle bir olayı toplumda kim yaymaya çalışır? Kim bundan menfaatlenir? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu bize şöylece anlatıyor. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetu fillezîne âmenû. Müminler arasında fahşanın, fuhşun, ahlaksızlığın, hayasızlığın yayılmasını isteyenler, onlar münafıklardır ve kafirlerdir. Bakın, müminler arasında, İslam toplumunda bu tür sözleri yaygınlaştıranların bir hesabı var. Nedir o? Kendileri normal görülmek isterler. Kendilerini insanların gözünde temize çıkarmak isteyenler, kendilerinin namussuzluğunu, şerefsizliğini örtmeye çalışanlar, Müslümanları da namussuz ve şerefsiz göstermeye çalışırlar. Bu tür dedikoduları, bu tür fuhuş sözleri toplumda yaygınlaştırırlar. İşte şu anda görüyoruz. Dört zibidi televizyon kanallarının başına oturmuşlar. Türkiye'nin en ucra bir köyünde, bir köşesinde milyonda bir olan bir olayı sanki Türkiye'nin her tarafı böyleymiş gibi öyle bir insanların gözünün önüne getiriyorlar ki çok münferit bir olayı, milyonda bir olabilecek bir olayı sanki namuslu bir tek erkek kalmamış, Türkiye'de sanki iffetli bir tek kadın kalmamış, herkes zina ediyormuş, herkes fuhuş işliyormuş gibi o milyonda bir olan bir olayı insanların gözünün önüne öyle bir getiriyorlar ki dertleri ne? Dertleri şu: ya bizi niye kınıyorsunuz? Bunu yapmayan yok ki, işte herkes yapıyor. Yani biz de yapıyoruz, ne olmuş yani, bizim yaptığımızda ne var yani diyebilmek için, kendilerini temize çıkarabilmek için, kendi şerefsizliklerini, kendi namussuzluklarını örtüp örtbas edebilmek için toplumun kokuşmasını istiyorlar, toplumun çözülmesini istiyorlar. Bu tür dedikoduları toplumda yaymaya çalışıyorlar. Sanki yeryüzünde iffetli bir tek erkek kalmamış, namuslu bir tek kadın kalmamış, herkes böyle bir şey yapıyormuş gibi bir de namuslu ve iffetli erkek ve kadınlara da cesaret vermek istiyorlar. Yahu bunu yapmayan kalmadı, biz de yapalım, ne olmuş yani desinler diye, herkes namussuz ve iffetsizliğe yönelsin diye toplumda bunu yaymaya çalışıyorlar. Tamam, bir münafıktan bu beklenir, bir münafıktan bu beklenir, bir Yahudiden bu beklenir, bir Hristiyan'dan bu beklenir. Çünkü onlar şu anda Allah'a bile iftira ediyorlar. İsa Allah'ın oğludur diye, Üzeyr Allah'ın oğludur diye, melekler Allah'ın kızlarıdır diye, ya da yeryüzünde Allah'ın yetki devrinde bulunduğu egemenler var diye, egemenlik Allah'tan başkalarındadır diye birileri şu anda Allah'a iftira ediyor. Allah'a bile iftira edenler mümin erkeklere ve kadınlara haydi haydi iftira edecekler. Ama peki Müslümanlar niye onların dümen suyuna gidiyorlar? Müslümanlar niye ağızlarına böyle sözleri alıyorlar? O mu? O zaten şöyle birisi, o zaten böyle birisi diye bunu söylediği andan itibaren bir Müslümandan 4 şahit istenir. Eğer 4 şahit getiremezse 80 değnek vurulur. Geçen hafta surenin başında o ayetleri okumuştum. Bakın Allah diyor ki böyle fuhuşları, hayasızlıkları İslam toplumu içinde yaymaya çalışanlar var ya, lehum azabun elimun fid dunya vel ahire. Onlara hem dünyada hem de ahirette elim bir azap vardır. Dünyadaki azapları 80 değnektir ve ebediyen şahitliklerinin kabul edilmemesi, sözlerine Müslümanların değer vermemesidir. Ahiretteki azapları da cehennemdir. Zaten bu iftiraya karışanlara da 80 değnek vurularak onların cezaları bizzat Peygamber Efendimiz tarafından verilmiştir. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz ey Müslümanlar. Gelin kendi değer yargılarınızla bir hayat yaşamayın. Gelin gece gündüz kitapla beraber olun. Allah'ın değer yargıları istikametinde bir hayat yaşayın. Allah bu yasalarını sizi tertemiz hale getirmek için göndermiş. Allah bu ayetleriyle sizi uyarıyor. Medine'de yeni oluşan İslam toplumunun temellerini atmak üzere bu ayetler geliyordu. Kıyamete kadar erkek ve kadınların tertemiz bir hayat yaşamaları için Allah bu ayetlerini gönderiyordu. Gelin ey Müslümanlar, bu ayetlerle birlikte olun da وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, bakın aynı ifadeyi Rabbimiz bir daha kullanıyor. وَاَنَّ اللّٰهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Allah size karşı rauf ve rahim olmasaydı, son derece bağışlayan olmasaydı ne yapardınız, ne ederdiniz? Pislik içinde bir hayat yaşardınız. Şu ayetlerden habersiz pislik içinde bir hayat yaşardınız. Ne kadının kocasına karşı bir güveni, ne kocanın karısına karşı itimadı kalırdı. Ne komşunun komşuya bir güveni, itimadı kalırdı. Pislik içinde bir hayat yaşar giderdiniz. Halbuki Allah bu ayetleriyle sizi tertemiz nikahlı bir hayata çıkardı. Sizi güvene çıkardı, tertemiz bir hayata ulaştırdı. Öyleyse ey Müslümanlar, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytan peşi sıra gitmeyin. وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Kim şeytanın adımlarına tabi olursa فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Şunu unutmayın. Şeytan insana fahşayı emreder, aşırılıkları emreder, bir de münkeri emreder. Şeytan insanlara der ki, ya kim demiş nikah yasası?

söylettiriyor insanlara bunu. Ey Müslümanlar, eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız, Allah'ın ayetleriyle, o ayetlerin şerhi mahiyetindeki peygamberinizin hadisleriyle birlikte bir hayat yaşamaktan vazgeçer, şeytan peşi sıra bir hayata koşarsanız, şeytan size fahşaları emreder. Şeytan sizi Allah'a kulluktan uzaklaştırmaya çalışır. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Bakın Allah bir daha söyledi. Eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, Allah sizi sizden daha çok düşünmeseydi, sizin menfaatinizi, sizin hayrınızı, şerrinizi Allah sizden daha çok düşünmeseydi, size sizden daha çok acıyıp merhamet edip de bu ayetlerini indirip sizi iffetli bir hayata çıkarmasaydı, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا Allah Allah! Ebediyen hiçbiriniz temiz kalamazdınız. Allah Allah! İfadeye bakın. Eğer Allah sizi korumasaydı, eğer Allah sizi şeytanların şerrinden korumasaydı, eğer Allah sizi iftiracıların şerrinden korumasaydı, eğer pisliğe batmış bir toplum içinde Allah sizi koruması altına almasaydı, hiçbiriniz ebediyen temiz kalamazdınız. Allahu Ekber. Eğer şu ana kadar pisliğe batmış bir toplum içinde temiz kalabildiyseniz, inşallah öyleyizdir, hüsnü zannımız var. Bunu kendi baba yiğitliğinize vermeyin de Allah'a verin. Kendi kendinize temiz kalmadınız, Allah yardım etti de öyle temiz kaldınız ey Müslümanlar. Öyleyse sürekli Allah'a şöyle dua edelim. Ya Rabbi, şu ana kadar pisliğe batmış bir toplum içinde beni tertemiz bugünlere getiren sensin. Bundan sonra da beni temiz kıl ya Rabbi. Beni pisliklere batırma. Ya Rabbi, karşıma kötü fırsatlar çıkarma. Beni dayanamayacağım ortamlarda imtihan etme. Ya Rabbi, beni koru, beni nefsimle baş başa bırakma diye sürekli Rabbimize dua edelim. Dua dua yalvaralım. Ya Rabbi, biz hanımlarımızla, biz kocalarımızla, biz oğullarımızla, kızlarımızla, biz gelinlerimizle, damatlarımızla tertemiz bir hayat yaşamak istiyoruz. Ya Rabbi, biz senin yasaların istikametinde nikahlı bir hayatın dışına çıkmak istemiyoruz. Ne olur ya Rabbi, bizi tertemiz hale getir, tertemiz bir dünya yaşat, cinsel arzularımızı nikahlı, tertemiz bir biçimde gidermeyi, gayrimeşruya uzanmamayı ve dünyada sana isyan içinde bir hayatın adamı olmamayı bize lütfeyle ya Rabbi diye sürekli Rabbimize dua edelim. Evet. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَى Lakin Allah sizi temizliyor. Allah sizi temize çıkarıyor. Bakın, eğer biz temizlenmeden yana, temiz kalmadan yana, temizce bir hayat yaşamadan yana bir tavır alırsak, Allah'ın bu yasalarıyla birlikte hareket etmeye çabalar, Allah'ın koruması altına girersek, o zaman Allah bizi korur. Değilse, eğer biz pislikten yana, pis bir hayattan yana tavır alırsak, o zaman Allah bizi korumasından çıkarıverir, her türlü pisliğe batıveririz. Allah herkesi biliyor. Kim temizlikten yana, kim temiz bir hayattan yana, kim de pis bir hayattan yana, pislikten yana tavır alıyor, onu Allah bildiği için Allah temizlikten yana olanları temiz kılıyor, tertemiz hale getiriyor, tezkiye ediyor. Ama pisliğin cazibesine kapılmış olanları da Allah korusun, pisliğin içinde bırakıveriyor. Temizlik Allah'ın temizliğidir. Bu konuda kriter vahiydir. Allah'ın temiz dedikleri temizdir, pis dedikleri de pistir. Şu anda yeryüzündeki toplumlar kendilerine göre bir temizlik kriteri, bir temizlik değer yargısı geliştirebilirler. İşte biz temiziz, biz şöyle şöyle ozonla yıkanmışız, sabunla temizlenmişiz, biz temiziz diye kendi kendilerine bir kriter geliştirebilirler, bir değer yargısı geliştirebilirler. Ama şunu söyleyeyim, yarın ölümle birlikte insanların değer yargılarının tamamı bitecek, sadece Allah'ın değer yargıları kalacak. Öyleyse ey Müslümanlar, kendi kendinize bir temizlikten yana değil de Allah'ın istediği bir temizlikten yana, bir iffetten yana hayat yaşayın. Sonra bakın, burada Ebu Bekir Efendimiz'e bir emir geliyor. Tabi onun şahsında hepimize bir emir. Bakın diyor ki Rabbimiz, وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
en

0: أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. Sakın ha içinizden servet sahipleri, fazl-ı kerem sahipleri, akrabalarına, miskinlere ve Allah yolunda hicret edenlere yardım etmeyeceğiz, biz onlara yardımı kesiyoruz diye yemin etmesinler. Bakın, bu olay Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hakkında nazil olmuş bir ayet ama hepimizi ilgilendiren bir ayet. Olay şu, şu ifk hadisesinden en çok etkilenen, en çok yara alanlardan birisi Ebu Bekir Efendimiz'di. Çünkü onun kızına iftira edilmişti, Ayşe annemize. Ebu Bekir Efendimiz büyük yara almıştı. Bakın, iftirayı yayanlardan birisi de, Müslümanlardan yayanlardan birisi de demin söyledim Mıstah'tı. Hani annesi ayağı tökezleyince kahrolası Mıstah demişti ya, Mıstah Müslümanlardan birisiydi, gariban bir Müslümandı, fakirdi. Ebu Bekir Efendimizin de akrabasıydı. Ebu Bekir Efendimiz ona yardım ediyordu. Mıstah kızının hakkında o iftirada kötü bir rol aldığı için Ebu Bekir Efendimiz yemin etti. Vallahi de billahi de artık ben bundan böyle Mıstah'a zırnık yardım etmeyeceğim. Ona yaptığım yardımı kesiyorum demişti ya. Bakın, Rabbimiz buyurdu ki sizden servet sahipleri, akrabalarına, miskinlere ve Allah yolunda hicret edenlere sakın yardımı kesiyoruz, yardım etmeyeceğiz diye yemin etmesin. وَالْيَعْفُوا وَالْيَسْفَهُ Affediverin, geçiverin, bağışlayıverin. Çünkü bakın şu ifadeye, أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Siz Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? İçinizden hangi insan Allah'ın bağışına ulaşmak istemez? Ey Ebu Bekir, senin de bana karşı bir kısım hataların var ama ben havanı, suyunu, güneşini kesmiyorum. Ne oluyor? Bir gariban Müslüman senin kızın hakkında kötü bir rol aldı, bir yanlışa düştü diye niye ona yaptığın yardımı kesmek üzere yemin ediyorsun? Ey Ebu Bekir, sen benim seni bağışlamamı, benim seni affetmemi istemiyor musun deyince, bu sözü duyan Ebu Bekir Efendimiz çevresindeki Müslümanlara dedi ki, ey Müslümanlar, sizler şahit olun, Allah da şahit olsun ki ben Mıstah'a yaptığım yardımı iki misline çıkarıyorum dedi ve artık Mıstah'a yaptığı yardımı iki misline çıkarıverdi. Kesmek şöyle dursun, iki misline çıkarıverdi. Söyleyin Allah aşkına, siz böyle bir konumda olsanız, Allah'tan şöyle bir ayet gelse size, ey kulum benim seni affetmemi istemez misin, sen de o kardeşini affediver diye bir ayet gelse ne yaparsınız? Düşmanınız olsa bile affedersiniz değil mi? Peki bu ayet bize ne diyor? Şu anda bizim de akrabalarımızla problemlerimiz olabilir. %100 haklı da olabilirsiniz. İşte Ebu Bekir de haklıydı %100 ama bakın, Allah'tan böyle bir mesajı alır almaz dedi ki, sizler şahit olun, ben Mıstah'a yaptığım yardımı kesmek şöyle dursun, iki misline çıkarıyorum dedi. Öyleyse ey Müslümanlar, sizler de akrabalarınızı bağışlayıverin, affediverin. Maddi yardımda bulunuyorsanız kesmeyin. Eğer din götürüyorsanız, onları namaza, İslam'a, Müslümanlığa, cennete kazandırmak üzere bir çabanın içindeyseniz sakın kesmeyin. Çabanızı ikiye, üçe katlayıverin. Daha çok onlara İslam götürmeye, tebliğ ve talimde bulunmaya yöneliverin. İşte bakın, Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bunu anlattı. Vallahu gafurun rahim. Şüphesiz ki Allah size karşı gafur ve rahimdir. Örtü verir, örtbas ediverir, günahlarınızı bağışlayıverir. Siz de örtüp örtbas ediverin kardeşlerinize gördüğünüz kusurları. Onlara karşı yaptığınız yardımları kesmeye kalkışmayın. İnnellezîne yermûnel muhsanâti el gâfilâti tertemiz gafil kadınlara zina iftirasında bulunanlar var ya, el gafilat, hiçbir şeyden haberi olmayan, oyun oynaş bilmeyen, ismi kötü bir şey çağrıştırmayan, tertemiz, hiçbir şeyden haberi olmayan, kocalarına itaat etmeye, meşru dairede Allah'a itaat edip Allah'ın arzularını yerine getirmeye çalışan tertemiz kadınlara zina isnadında bulunanlar var ya, lu'inu fid dünya vel ahireh, onlar dünyada da ahirette de lanetlenmişlerdir. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onlar için gerçekten büyük bir azap vardır, dayanılmaz bir azap vardır. Ey Müslümanlar! Dün Ayşe annemiz hakkında böyle bir iftira olmuştu. Allah onu anlattı. Bugün Ayşeler, Fatmalar, Hacerler, bugün onların namusu Ayşe annemizin namusundan daha ucuz değildir. Hiçbir Müslüman kadının namusu Peygamber hanımının namusundan daha basit ve ucuz değildir. Öyleyse tertemiz kadınlara, oyun oynaş bilmeyen, kötülük bilmeyen, isimleri anıldığı zaman kötülük, şüphe ya da iffetsizlik çağrıştırmayan tertemiz kadınlara iftira etmeyin. O şöyle şöyle, o şunu yapmıştır, o bunu yapmıştır diye ağzınızdan bu cümleleri toplumda yaymaya kalkışmayın. Allah kullarının şahsiyetine değer veriyor. Allah kullarını koruma altına alıyor. Bir kadına, tertemiz bir kadına, fark etmez istersen erkek olsun, tertemiz bir kadına, tertemiz bir erkeğe zina isnadında bulunmak onu öldürmekten daha beter, toplumda rencide etmektir. Bunu yapmayın. Allah lanetliyor böylelerini. Sonra bakın diyor ki: "Yevme teşhedu aleyhim elsinetuhum ve eydihim ve erculuhum bima kanu ya'malun." Yarın kıyamet günü böyle iftira atan, o şöyle şöyle, o böyle böyle diyen kimselerin elleri, dilleri ve ayakları onların aleyhinde şahitlik yapacak. Elleri diyecek ki benimle tuttu. Ağızları diyecek ki benimle konuştu ya Rabbi. Ayakları diyecek ki bu dedikoduyu yaymak için benimle gitti ya Rabbi. Bütün azaları yarın Allah'ın huzurunda şehadette bulunacak. Bugün birilerine kara çalabilirsiniz. Bugün birilerine iftira atabilirsiniz. Ağzınız açık. İmkan da var, fırsat da var. Dokunmuyor Allah. Özgürlüğünüz de var. Bugün birilerini karalayabilirsiniz. Bugün toplumda birilerini rencide edebilirsiniz. Ama yarın unutmayın, eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız, bütün azalarınız aleyhde şehadette bulunacak. Ya Rabbi, benimle konuştu, benimle gördü, benimle yürüdü, benimle düşündü, benimle güldü diye bütün azalarınız yarın şehadette bulunacak. İslam toplumunda bu tür şeylerin olmasına Allah izin vermiyor. Ve yevme izin yuveffihumullahu dinehumul hak. Ve o gün Allah hak ettikleri cezayı onlara verecektir. Hak olarak verecektir Allah. Asla kimseye haksızlık etmeyecek. وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ Ve yarın insanlar bilecekler ki Allah apaçık haktır, Allah gerçektir, Allah haktır. Allah'ın gönderdiği ayetleri haktır, Allah'ın gönderdiği sistemi haktır, Allah'ın gönderdiği evlilik yasası, nikah yasası haktır, Allah'ın ölüm yasası, ölüm sonrası hayat yasası, diriliş yasası haktır. Yarın insanlar bu hakkı, bu gerçeği anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin Allah'ın sizi tertemiz bir dünyaya kavuşturmak üzere gönderdiği bu hak ayetleriyle gece gündüz birlikte olun. Kitaptan bir an bile kendinizden de kitabı uzaklaştırmayın. Peygamberinizin sünnetiyle birlikte olun. Bu sureyle birlikte olun. Böylece Allah'ın istediği bir hayatı yaşayın. Tertemiz bir nikah hayatını yaşayın. Şeytanın adımlarına uymayın. Kafirlerin ve müşriklerin vahiylerine teslim etmeyin kendinizi. Çünkü onlar sizi Allah'a kulluktan koparıp İslam dışı bir hayata çekmek isterler. Toplumu kokuşturmak isterler. Siz toplumda Müslümanca bir hayat yaşamaya bakın. Allah hepimizden razı olsun. İnşallah burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha Çanta ve Aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Taşdelen binbir çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
11: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 59.99, kabak 49.99, göbek 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
18: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
19: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Özel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
0: دنیا دندوکه.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada Dünya Döndükçe programıyla ve Ahmet Var Hocamla yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız. İnşallah dünya siyaseti üzerine, ekonomisi, askeriyesi vesairesi, hulasa dünyadaki son bir haftalık gelişmeler üzerine istifade edeceğimiz bir sohbet olacak. İnşallah. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
5: Allah razı olsun. Şimdi İlk konumuz malum birkaç haftadan beri ilk konumuzu Körfez Savaşı işgal ediyor. Malum Körfez'de İran ve Amerika'nın böyle bir türlü neticelenmeyen, yani gidişatı hakkında çok malumat edinemediğimiz, yani şu açıdan ki yani bir anda bir vuruluyor, bir parlıyor ortalık, ondan sonra bir duruluyor 3 gün 5 gün falan, böyle hani tam böyle masaya oturma üzereyken falan başka bir yerden bir şey çıkıyor. Bu haldeyken mesele, bir de daha evvel de bizim konuştuğumuz, aslında Amerika'nın da belki istediği bir senaryo sanki gerçekleşiyor mu gibi, neydi o? Körfez'deki diğer ülkelerin, Amerika'nın müttefiki de demeyelim ama bir anlamda işin artık içinde olan ülkeler, Körfez Arap ülkelerinin de meseleye dahil olması. Mesela Suudi Arabistan'ın Irak'ı bombalaması, Yemen'in de Suud'a bir gövde gösterisi, Kızıldeniz'de Hürmüz Boğazı gibi olmasa da ona benzer bir şeyler düşünmesi, bunu dile getirmesi. Ukrayna'nın işte geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz öyle bayram değil, seyran değil, misali bir gelişme aynen. İran gemisini bombalaması. Yani böyle sanki iş artık Amerika ile İran'ın arasındaki bir mesele olmaktan çıkıp biraz daha bölgeye yayılıyor mu hocam? Yani Amerika sanki burada biraz böyle zihninde canlandırdığı o senaryo gerçekleşiyor mu? Nedir şu anki Körfez'deki son gelişmeler?
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Şimdi tabi olayların burada ateş çemberinin biraz genişlediğini görüyoruz son günlerde. Belki bunun ana merkezinde de Hürmüz Boğazı ile ilgili tartışmalar yer almaktadır ki biz bunu birkaç haftadan beri gündemde tutuyoruz. O da şu: savaş esnasında Amerika İran'a evet büyük bir kayıp verdirdi. Hem insani açıdan hem de maddi açıdan büyük bir kayıp verdirdi. Fakat istediğini elde edemedi. Bununla eş zamanlı olarak Siyonist işgal rejimi Lübnan'a ağır kayıplar verdiren saldırılar gerçekleştirdi. Burada Lübnan'da İran'ın tesir gücünü ortadan kaldırmaya çalıştılar bir şekilde. Hani hem bir yandan Lübnan'a hedef alınıyor ama bir yandan da tabii ki İran'ın burada bir uzantısı diyebileceğimiz mekanizması var. Lübnan hükümeti bunu pek fazla istemiyor ama gene orada bir kitlesel tabanı var bu hareketin. Öbür taraftan şimdi İran'ın Yemen'de bir uzantısı var. Irak'ta da var. Irak'ta hala Haçlı Şabi üzerinde İran'ın tesiri devam ediyor. Her ne kadar Haçlı Şabi bugün eskisi gibi bir milis güç niteliğinde değil. Yani biraz ordunun ve emniyet teşkilatının içerisine adapte edilmiş ve biraz resmileştirilmiş nitelik taşısa da, yani siyasi görüş itibariyle yine İran'a yakın duran bir örgüt. İşte İran bu unsurlar üzerinden bölgedeki tesir gücünü devam ettirmeye çalışıyor. Tabii bu noktada, yani bu teşkilatlarla ilgili endişe noktasında maalesef bir gerçek karşımıza çıkıyor. O da şu: yani Siyonist işgal rejiminin endişesiyle Arap ülkelerinin endişesi aynı yerde birleşiyor. Yani bunu bir realite, bir vaka olarak görmezden gelemeyiz. Yani bunu İran da görmek durumunda, biz de görmek durumundayız. Arap ülkeleri de rahatsız. İran'ın teşkilatlar üzerinden bölgesel bir etki gücü oluşturmuş olması. Yani bir tarafta Irak'ta, Suriye'de iki etkisini kaybetti. Suriye'den çıkarıldı. Bahreyn'de girişimleri başarısız kaldı. Suudi Arabistan'daki Şiit unsuru devreye sokmak istedi. Bir ara bir dönem onlarla ilgili bir girişimde bulundu. Ondan sonra şey elde edemedi. Suudi Arabistan burada Şiit kesimi sıkmayı kontrol altına aldı. Kuveyt'te de bir Şiit kus var ama Kuveyt buradaki yani mezhebi yapılanmalara müsaade etmedi. Ama Irak, Lübnan ve Yemen üzerinde tesiri devam ediyor. İşte bu konuda yani işin kötü tarafı da zaten burası. Yani bir tarafta İran buradaki tesir gücünü Arap dünyasını da kontrol etmek için kullanmaya çalışıyor. Yani sadece Siyonist işgal rejimi kontrol etmek için kullanıyor olsaydı belki de Arap dünyası endişe etmeyecekti. Rahatsız olmayacaktı belki de. Tam bilmiyoruz ama olur mu olmaz mı? Çünkü Arap dünyasının biraz Amerika ile ilişkileri de burada rol oynuyor ama hani burada İran'ın öncelikli hedefi, tek hedefi yani sadece öncelikli değil, tek hedefi Siyonist işgal rejimi olsaydı belki Arap dünyasında o kadar tedirginlik olmayabilirdi. Ama İran bir dönem biliyorsunuz işte bir devrim ihracı havasına girdi. Devrim ihracının üzerinden işte mezhep ihracına kalmıştı. Sonra bir siyasi güç oluşturmaya çalıştı. İşte bu süreç içerisinde dediğimiz unsurlarla bağlarını güçlendirdi ve bu unsurlar üzerinden Arap dünyasını da kontrol altına almaya çalıştı. İşte biz Şii hilalinden söz edildi. İşte Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan üzerinden. Suriye'de bağ koptu ama biraz da İran o yüzden önem veriyordu. Yani yıllarca fiili olarak Bağız rejiminin yanında savaştı. Yani Bağız rejimi İslam dünyasında istenmeyen bir unsur ve yani bir zulüm rejimi. Buna rağmen İran burada tamamen siyasi sebeplerle çatışmalara girdi. İşte burada etkisini kaybetti ama Irak'ta da zayıfladı. Yani Irak'ta eskisi kadar güçlü değil, siyasi otorite de güçlü değil. Fakat öbür tarafta arka planda güvenlik mekanizmasındaki gücünü koruyor. İşte bunu da en çok Haçlı Şabi üzerinde sürdürüyor. Ama fakat sadece Haçlı Şabi değil, başka unsurlar da var ama en çok Haçlı Şabi'ye yatırım yaptı. Lübnan'da Hizbullah üzerinden, Yemen'de de Husi örgütü üzerinden. Bunlarla şeyini, etki gücünü sürdürüyor ve bunlar üzerinden işte dediğim gibi Arap dünyasına da bir baskı unsuru oluşturmaya çalışıyor. İşte bu Arap dünyasında bir tedirginliğe, bir endişeye yol açıyor. Yani bu örgütler eğer ki ülkelerde işte Yemen'de, Irak'ta, Lübnan'da siyasi mekanizmada daha etkili duruma gelirlerse bizim için bir tehdit olacak diye düşünüyorlar. İşte orada dediğim gibi Siyonist işgal rejiminin endişeleriyle Arap dünyasındaki hakim rejimlerin endişeleri bir noktada birleşiyor. Bu da işte İslam dünyası açısından kötü bir sonuç ortaya çıkarıyor. Bir diğer husus Hürmüz Boğazı konusu. Hürmüz'de eğer ki kontrol İran'ın eline geçerse bu Amerika'dan çok Arap ülkelerini rahatsız edecektir. Ve buna Arap ülkeleri kolay kolay razı olmayacaklar. Bunun karşısında Amerika ne diyecek? Nitekim demiştir belki de. Yani biz gündeme gelmedi ne diye ama biz tahmin ediyoruz yani demiş olabileceğini. Amerika diyecek ki bakın İran karşısında ben zorlanıyorum. İran da Hürmüz Boğazı'na yükleniyor. Burada kontrolü sağlamaya çalışıyor. Eğer ki siz bu Hürmüz Boğazı'nın İran kontrolüne geçmesini istemiyorsanız gelin elinizi taşın altına koyun. Ve nitekim işte bunun neticesinde tehlikeli bazı gelişmeler yaşandı geçtiğimiz hafta içerisinde. Birincisi Husilerin Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı Suud gemilerine kapattıklarını açıklamalar. Onun üzerine Arap ülkeleri ortak bir açıklama yaptılar. Dediler ki Husiler öyle bir şey yaparsa biz de Husilere hep birlikte saldırırız. Ama buna rağmen gene de Husiler Bab-ül-Mendeb'den geçmeye çalışan bazı Suud gemilerini tehdit ettiler. Fakat gemiler geçti yani. Onu belirtelim. Bu konuda bir spekülasyon oluşturuldu ama o spekülasyon çok fazla gerçekçi değil. Bir de aynen Hürmüz Boğazı'nda olduğu gibi bu sefer Bab-ül-Mendeb'den de Husiler para istemeye başladı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'da olsun. İran'a para versinler. Buradan geçecek gemiler. Babur Mendil'in boğazında Husi örgütünün ne olsun oradan geçeceklerine Husilere para versinler gibi bir formül, bir denklem oluşturmaya kalkıştılar. O zaman bu ne demektir? Bu demektir ki oradaki bütün ticaret yollarının, enerji kanallarının, enerji yollarının hepsinin İran'a teslim edilmesi. Çünkü Husi demek İran demektir. Babur Mendeb Husilere terk edilir. Hürmüz Boğazı da İran'a terk edilirse orada ticaret yolları İran'a bırakılmış olur. Burada Arap ülkeleri razı olmayacaktır. Arap, sadece Arap ülkeleri değil, genel anlamda dünya ülkeleri de. Çünkü şimdi Babur Mendeb'i kullanamazsa Süveyş hiçbir işe yaramayacak. Süveyş sadece işte Suudi Arabistan gemilerinin Akdeniz'e çıkmasında işe yarayacak. Ama Süveyş kanalı sadece Suudi Arabistan için değil.
5: Evet.
6: Avrupa ülkeleri geliyorlar, Süveyş kanalından geçiyorlar. Yani Avrupa ülkelerinin gemileri, yani Hindistan'a gidecek gemiler. Süveyş kanalından geçiyor, Babur Mendeb boğazını kullanıp Hindistan'a gidiyor. Çin'e gidiyor, Japonya'ya gidiyor. Yani o yolu kullanamazsa ne yapacak? Afrika'nın öbür şeyinde, kenarında dolaşacak. Bu müthiş bir şekilde maliyeti artıracak. Böyle bir şeye razı olurlar. Ya para verelim de hadi bu iş olsun diyecekler mi? Hadi işte şeyde Babur Mendeb'de bu silere birkaç kuruş para verelim. Hürmüz'de de İran'a para verelim de bu iş olsun diyecekler mi? Bu iş sadece parayla bitecek bir şey değil. Yarın bir gün bu silere diyecek ki Babur Mendeb'i kapattık. Kimse geçemiyor. İran diyecek Hürmüz'ü kapattık. Kimse geçemiyor. Ve bütün dünyada piyasalar alt üst olacak. Onun için böyle bir riski göze almazlar. Arap ülkeleri de göze almaz, dünya ülkeleri de. İşte o durum karşısında Amerika'nın denklemi oyunu tutuyor. Nasıl tutuyor? Bu sefer Amerika diyecek, Siyonist işgalcileri de diyecekler ki eğer ki bu konularda endişeniz varsa gelin elinizi taşın altına koyun. İran'a hep birlikte yüklenin. Ve nitekim işte tehlikeli bir gelişme daha yaşandı. Yemen'deki bu olayların arkasından Suudi Arabistan Irak'ta Haçlı Şabi'nin üstlerine işte Haçlı Şabi teşkilatının şey kullandığı yerlere saldırı düzenledi. Hava saldırısı. Ve dedi ki hani bu Haçlı Şabi'nin adamları bize saldırdı. Bizim topraklarımıza saldırdı. Biz de savunma amaçlı olarak onlara saldırdık. Şimdi bakın öbür tarafta İran'a saldırı konusunda Suudi Arabistan'ı ikna edememişti Amerika.
5: Amerika evet.
6: Katar, Kuveyt'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni İran'a saldırı konusunda ikna edememişti. Neden? Çünkü İran'la karşı karşıya gelmek şu anda pahalıya mal olacak. Ama Haçlı Şabi ve Husi örgütünü zayıf düşürmek için olayın içerisine girmekten kaçınılmaz. O zaman ne olur? Amerika'nın istediği olur. Amerika bu sefer işte bölgedeki Arap ülkelerinde ateşin içine bir şekilde çekmiş olur. Kenarına bile olsa çekmiş olur. Onlar işte giderler. Haçlı Şabi'nin teşkilatına saldırırlar. Öbür tarafta Husilere saldırırlar. Bir şekilde olayın içerisine çekmiş olur Amerika. Ondan dolayı burada İran belki geçmişte Amerika'ya karşı tavrında gerçekten tutarlı bir takım tespitler veyahut da tutarlı bazı çıkışlar yaptıysa da şu an bu uç örgütleri veyahut da işte İran'la işbirliği içerisindeki örgütleri, yani Lübnan'da Hizbullah. Şu anda Hizbullah Siyonistlerle savaştığı için o kadar sorun değil. Yani Arap ülkeleri açısından demek istiyorum. Ama Husilerle Haçlı Şabi'yi doğrudan Arap ülkelerine karşı kullandığında o zaman Arap ülkeleri bunu kabullenmez. Ve işte Amerika'nın istediği de olur. O zaman Arap ülkelerinde ateşin içerisine çekilmiş olur. Bu İran'ın aleyhine gelişir. Hürmüz Boğazı konusunda ısrarı da İran'ın aleyhine sonuç verir. Yani orada anlaşmayı tercih etmesi

0: etkili bir şekilde devreye girmesine sebep olur. Ha bir de bu uç örgütleri devreye sokmasında İran aleyhinde sonuç verir. Bu da tehlikeli bir gelişme olur. Aynı zamanda İran saldırılarında Amerikan üslerini vuruyoruz diyor. Öbür tarafta sivil hedeflerini vuruyor. Kuveyt'te su tesislerini vurdu. Yani su arıtma tesislerini. Sivilleri öldürdü. Bu da İran'a karşı olumsuz bir imaj oluşturmaktadır. Onun için şu aşamada yani İran'da çok riskli hareketler içerisindedir. Onu da belirtelim.
1: Eyvallah. Yani dediğiniz gibi Amerika ama bilinçli bir şekilde ama spontan gelişen durumlardan dolayı aslında bölge bir parça Amerika'nın istediği gibi direkt değilse bile, çünkü dediğiniz gibi yani orada Körfez'de hiçbir Arap ülkesi İran'ı direkt karşısına alıp da yekten Amerika'ya müttefik, yani ben evet Amerika'nın yanında savaşa giriyorum deme cesaretini gösteremez belki, ama yani buna bir parça belki Suud olsa olabilirdi ki o da o işe yanaşmıyor doğal olarak. Ama bölgede böyle farklı fitne hareketleriyle bir kızışma görüyoruz. İlerleyen haftalarda da bakacağız. Bizler de sizlere aktaracağız o bölgede olan son gelişmeleri. Efendim Körfez'den bir Kuzey Afrika'ya geçelim. Kuzey Afrika'da Tunus'ta uzun süreden beri tutuklu bulunan Nahd Hareketi lideri Rached el-Ghannouchi bir süreden beri tedavi görüyor ciddi anlamda. Hayati bir tehlike içerisinde rahatsızlığından dolayı açıkçası çok net haberler de alınamıyor bu konuda. 85 yaşında. İsterseniz hocam Tunus'taki gelişmelerden de biraz bahsedelim hocam dinleyicilerimize. Yani Nahd Hareketi'nden bir hatırlatmış olalım. Rached el-Ghannouchi'den. Nedir hocam Tunus'taki Nahd Hareketi Rached el-Ghannouchi?
0: Şimdi Tunus'ta maalesef buradaki halk ayaklanmasından sonra oluşan işte siyasi rahatlamadan sonra Kays Said denilen adamın devletin başına geçmesiyle birlikte eski diktatörlük geri döndü aynen. Önce işte bir demokrasi falan dediler. Tabii biliyorsunuz demokrasi İslam dünyasında işte çocukları kandırmak için bir elma şekeri olarak kullanılıyor. Maalesef. Böyle insanlar yani demokrasiyle özgürlüğü elde edeceklerini zannediyorlar. Fakat demokrasi Müslüman toplumlara yönelik olarak sadece beyaz adam rolünün oynanması için kullanılan bir araç. Öyle zannedildiği gibi insanlara iradelerinin, özgürlüklerinin, siyasi tercih haklarının verilmesi falan değil yani. Neyse onu geçelim. İşte yani seçimle iş başına gelen adam Kays Said sonrasında ne yaptı? Tam bir diktatörlük getirdi. Yani bu ne biçim demokrasidir? Yani adam seçimle gelip sonra da zulüm rejimini hakim kılabilecekse o zaman burada insanlara seçme hakkı vermenin ne anlamı kaldı ki? İnsanlara seçme hakkı veriyorsun, onlar da diyelim ki birini seçtiler yani, hadi yanılarak seçtiler. Onun da ne yapabileceğinin bir sınırı olması lazım. Allah'ın koyduğu nizamda bu var. Adalet ölçüleri. Adalet ölçüleri aşılamaz. Kim olursa olsun yani, evet İnsanlar seçimle iş başına gelebilir, istişareyle, şurayla, ama Allah'ın koyduğu nizamın belirlenmiş olduğu sınırlar aşılamaz. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin. Yani ama işte maalesef bu uygulanmıyor. İşte fark burada yani, zaten fark en önemli fark burada. Bu şey uygulanmıyor. Bir tarafta demokrasi hikayesiyle insanları kandırıyorlar. Ve adam seçimle iş başına geliyor. Ondan sonra bütün millete zulmediyor. Ve nitekim işte bu adam bir tür anayasa darbesi yaptı. Öbürlerinin yaptığı gibi askeri bir darbe değil de anayasa darbesi yaptı. Ülkedeki anayasayı değiştirdi falan. Tam bir zulüm rejimi getirdi. Tabii bu adamların özellikle İslami kimliğe karşı bir savaşları var. Ben nitekim Tunus'ta da yani sadece İslam kimliğe karşı değil, onu da belirtelim yani. Farklı muhalif görüşlere de baskı uyguladılar da yani adam tam bir diktatör yani tek adam yani tek kişilik bir otorite oluşturmuş durumda ülkede ve o otoriteyle yönetiyor. Fakat İslami kesimlerden daha çok rahatsız oluyor. Yani bu belki hıncından dolayıdır. Yani İslami görüşe, İslami anlayışa karşı bir içinde bir kin, nefret duygusu da olabilir. Bundan dolayı olabilir. Belki daha çok endişe ediyordur. Neden? Çünkü İslami kesimin savunduğu değerlerle halkın değerleri örtüşüyor. Dolayısıyla yani bu kesim daha etkili olabilir diye korkuyordur yani. Korktuğu için. Yani bir,

0: İkisi de olabilir. Ve neticede işte kapattı Nahda Hareketi'ni, onun partisini kapattı. Raşit Erganuş'un meclis başkanlığı yaptı
1: Evet.
0: o dönemde. Ondan sonra onu devlet aleyhine çalışmaları yapma suçlaması tamamen sübjektif iddialara dayalı suçlamalarla işte hapse attı, hakkında dava açtı, mahkumiyet kararları verdirildi falan. Ve neticede 2023'te evinden alınıp götürüldü ve şimdi yani 2023'te 82 yaşındaydı, şu anda da 85 yaşında. Zaten yaşlı birisiydi. Yaşlı olmasının yanı sıra bazı hastalıklar da var. Yani ben kendisiyle çok değişik vesilelerle görüştüm. Yani yıllar önce Londra'da görüşmüştüm mesela. Yani yüz yüze sohbet etmiştik. Röportaj falan da yapmıştım orada Londra'da. Yani o zaman daha ülkesine gidemiyordu. O zaman şey vardı. Binali diktatörlüğü vardı. Londra'da yaşıyordu. Çocukları da Tunus'taydı mesela. Orada epey bir sohbet etmiştik. Sonra bir sefer Kuveyt'te görüşmüştük. Daha sonra meclis başkanı olduğu dönemde bir Tunus ziyaretimiz oldu. Tunus'ta da kendisini ziyaret ettik. O zaman göründüğüm bayağı yaşlanmıştı ve hastalıklarda belli etmeye başlamıştı yani. Yani mesela Londra'da gördüğümde bayağı genç, dinç durumdaydı. Kuveyt'te de yine iyiydi sağlık durumu. Ama en son Tunus'ta görüştüğümüzde sağlık durumu daha da endişe verici olmasa bile zorlandığı anlaşılıyordu yani. Neyse işte 2023'te bunu hapse attıklarında zaten 82 yaşına girmişti. Ve orada çok kötü şartlarda tuttular. Sonra ailesiyle görüşmesini engellediler, avukatlarıyla görüşmesini zorlaştırdılar, insan hakları kuruluşlarıyla görüşmesini engel oldular. Çeşitli şekillerde orada baskı yaptılar. Ve bu ayın ortalarından itibaren de sağlık durumuyla ilgili avukatlarının verdiği bilgilerde çeşitli endişe verici notlar var. Ve en son yapılan açıklamalara göre kendisi mesela bu ayın ortalarında bir açlık grevi başlatmış. Yani zaten sağlık durumu kötü. Bir de açlık grevi başlatmış. Açlık grevi başlatmasının sebebi de artık bütün dünyadan izole edilmiş olması. Yani orada tamamen hücre hapsi gibi bir hapisinde ailesiyle görüştürülmüyor, akrabalarıyla, avukatlarıyla görüştürülmüyor ve o da açlık grevine başlıyor. Açlık grevine başladıktan kısa bir süre sonra sağlığı kötüleşiyor ve bayılma geçiriyor. Uzun bir bayılma. Onun üzerine hastaneye kaldırıyorlar. Hastanede bir hafta kadar tutuyorlar. Orada açlık grevini bırakıyor işte ilaç falan veriyorlar. Biraz murakabe altında tutuyorlar. Biraz iyileşiyor, kendine geliyor. Onun üzerine şimdi madem iyileşti bu adam, yani bırakın gitsin ailesinin yanına. Orada ailesiyle yaşasın. Zaten 85 yaşında, sağlığı da kötü. Ama adamlar illa zindana götürecekler ve nitekim öyle yapıyorlar. Biraz kendine gelince hemen tekrar hapishaneye. Hapishaneye götürdükten sonra kısa süre içerisinde gene sağlığı kötüleşiyor. Ve tekrar hastaneye kaldırdılar. Bildiğimiz kadarıyla çarşamba akşamı tekrar hastaneye kaldırdılar. Ve durumunun da çok kritik olduğuna dair haberler verildi. Biz konuşurken durumu ne olduğu onu da tam bilemeyebiliriz. Çünkü araya biraz zaman farkı giriyor. Ne diyelim? Yani maalesef İslam dünyasında bu derece iğrenç zulümler devam edebiliyor. Neden? İslam dünyası kendi kimliğine geri dönmediği için. Yani Raşit El-Ghannouchi'nin siyasi görüşleriyle ilgili farklı düşünceleriniz olabilir. Ama bu farklı düşünceler bu gibi insanların yalnızlaştırılması, ihmal edilmesi için gerekçe oluşturulması. Yani bunlar İslam dünyasının fikir önderleridir, dava önderleridir, hareket önderleridir. Yani düşüncelerinizde farklılıklar olabilir. Ama ne olursa olsun gene de bu tür değerlere sahip çıkılması ve hele hele bu insan Müslüman bile olmasa, yani ki Müslüman olduğu gibi aynı zamanda bir fikir, yani Müslüman fikir adamı, dava önderi, yani bir hareket önderi, gayrimüslim bile olsa bu zulüm karşısında insani bakış açısıyla baktığınız zaman tavır koymanız gerekir. Bu zulme karşı durmanız gerekir. Ama maalesef bu yok. Tabii bu arada dünyanın değişik hadiselerle meşgul olması da bu tür zalimlerin işini kolaylaştırıyor. Yani bir tarafta Körfez Savaşı, bir tarafta Siyonistler Filistin'de katliam yapıyor, Lübnan işgali, başka yerlerde başka hadiseler. Bütün bunlar bu zalimlerin önünü açıyor. En önemlisi ise tabii ki İslam dünyasının parçalanmışlığı, dağılmışlığı. Yani İslam dünyasında bir bütünlük, bir dayanışma, bir güç birliği yok. Bugün Raşid Erkan Ruşi'ye bu zulmü icra eden anlayış, dün Muhammed Mursi'yi hapishanede işkenceyle öldürdü. Yani hapishanede ölmedi ama ölecek duruma geldi. İşte mahkemede kendi ifade verirken düştü öldü. Yani Muhammed Mursi'ye bu zulmü yaptılar. Dünya, İslam dünyasından doğru düzgün ses çıkmadı. Başka yerlerde başka zulümler. Bugün Raşid Erkan Ruşi'ye bu zulmü yapanlar yarın İslam dünyasının başka bir yerinde, başka bir fikir önderine, dava önderine, bir hareket önderine aynı şeyi yapmaz mı? Yani işte bu durum karşısında zulme karşı ellerin birbirine dokunması ve bir güç birliği, bir destek oluşturulması gerekmektedir.
1: Eyvallah. Maalesef İslam coğrafyasının dediğiniz gibi hocam böyle bir kaderi var diyelim. Hani insanların çünkü kaderden kadere geçme haklarını pek kullanamıyorlar. Kullanamıyoruz ümmet son dönemde en azından. Yani ya küresel müstekbir emperyalist güçlerin zulmüne uğruyorlar. Onun karşısında zillet içerisinde bocalıyoruz. Ya yine kendi işlerinden o diğerleri zalimleri aratmayacak, o kafirleri aratmayacak muamelelere maruz kalınıyor. Yani bir şekilde asgari müştereklerde dahi bir araya gelip de en temel, en basit yani hılful fudul noktasında dahi olsa o bile bir kazanımdır Müslümanlar için. Maalesef dediğiniz gibi o noktada dahi değiliz. Ümmet o noktada dahi değil. Rabbim hayretsin. Yani bir silkineceğiz, kendimize geleceğiz de biz o günleri görecek miyiz, görmeyeceğiz. Allah-u Alem. Efendim, Kuzey Afrika'dan bir Asya'ya geçiş yapalım. Asya'da da malum yani orada da İslam coğrafyalar çok böyle sakin, huzur içinde değil. Geçtiğimiz haftalarda, aylarda bahsediyorduk işte Pakistan'la Afganistan arasında çeşitli sınır çatışmaları falan derken işte bu geçtiğimiz günlerde Pakistan'ın kendi içinde bazı karışıklıklar çıktı. Bunu tabii ulusal medyada falan çok gündeme gelmiyor. Belki şu anda çok gündem oluşturmuyor ama sizin gibi hasreten takip eden, bölgeyi bilen, bölgedeki gelişmeleri takip eden araştırmacılar tabii meseleyi daha erkenden haberimiz olma imkanı sağlıyorlar. Sağ olsunlar. Nedir hocam Pakistan'daki son durum? Yani Pakistan'da siyasi bir sıkıntı mı var?
0: Yani şimdi Pakistan'da siyasi sıkıntı zaten var. Yani şu anki hükümet maalesef Pakistan'ın tarihi gerçeklikleriyle barışık bir hükümet değil. Hem siyasi hakimiyetini sürdürebilmek için dışarıdan destek almaya ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Ve bu desteğin de bir karşılığının, bir bedelinin olacağını hesaplıyor. Ondan dolayı baskıcı bir siyasi sistem üzerinden otoritesini korumaya çalışıyor. Yani bir de Pakistan'ın içerisinde çeşitli sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan bazıları siyasi ihtilaflarla alakalı, bazıları da bu rejimin kimliğine karşı farklı düşüncelerde çeşitli örgütlerin bulunmasından kaynaklanıyor. Biz normalde Pakistan'ı İslami kimliğiyle biliyoruz da, yani adı da zaten Pakistan İslam Cumhuriyeti. Dünyada 5 tane İslam Cumhuriyeti vardı eskiden. Bir tanesi de Afganistan İslam Cumhuriyeti'ydi. Afganistan İslam Cumhuriyeti adını değiştirdi. Afganistan İslam Emirliği olarak isim aldı. Geriye işte 4 tane kaldı. İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, bir de Komorlar Federal İslam Cumhuriyeti. Komorlar dedikleri işte
1: Komor. Adaları.
0: Komor Adaları Federal İslam Cumhuriyeti. Bunlar kaldı. Pakistan'ın resmi adı da dediğim gibi İslam Cumhuriyeti ama siyasi sistem öyle çok da İslami değil. İslami değerlere çok fazla şey yapan, önem veren bir sistem değil. Bazı konularda her ne kadar Müslümanlarla barışık olmaya çalışsa da öbür taraftan kendisine telkin edilen siyasi şeyleri de, formülleri de takip etmeye önem veriyor. Bu da tabii içeride Müslüman halka öncülük eden bazı kesimleri rahatsız ediyor. Onlar da ayrı örgütler kuruyorlar ve zaman zaman rejim onlara baskı uyguladığı için çatışmalar falan oluyor. Bunlar da işte rejimin baskılarına karşı silahlı yapılar oluşturuyorlar. Bu tür şeyler oluyor. Fakat son günlerde ağırlıklı olarak gelişmeler Keşmir eyaletinde yaşandı. Şimdi Keşmir bildiği üzere ayrı bir bölge. Fakat burası bölündü. Yani normalde Pakistan İslam Cumhuriyeti de Hindistan'ın bölünmesiyle ortaya çıktı. Hindistan Müslümanlarının önemli bir kısmı buna karşıydı. Yani Hindistan'da Müslümanlar bölünmesin, varlığını korusunlar. İşte ileride bu Hinduların tahakküm kurmasına karşı daha güçlü bir çıkış yapabilsinler diye savunuyordu. Yani bu görüşü savunuyordu önemli bir kesim. Hatta Mevdudi'nin de bu görüşte olduğu söyleniyor. Ama sonra ayrılıkçı kesim daha güçlü bir çıkış yapıyor. Ve onlar ayrılıyorlar. Pakistan'la Bangladeş ortak bir devlet oluyor. Sonra Bangladeş'teki bu milliyetçi kesim, Bangladeş milliyetçisi. Ki onlar da Hindistan'ı destekliyor. Bunlar merkezi otoriteye karşı çıkıyorlar. Önce işte Doğu Pakistan diye isimlendiriliyor. Sonra ayrılıyorlar. Ve Bangladeş ayrı bir devlet oluyor. Böylece tekrar bölünüyorlar. Yani önce oradaki Hint Yarımadası'ndaki Müslümanlar önce bir kere bir bölünüyor. Sonra kendi içlerine bir daha bölünüyor. Sonra Bangladeş'teki kesim ayrılıyor. Orada tamamen Hindistan'dan kontrol edilen ayrı bir devlet kuruluyor. Sonra işte 2 yıl önce bilindiği üzere bu Bangladeş'teki totaliter rejime karşı bir halk ayaklanması oldu. 4 Ağustos'ta da onun yıl dönümünü idrak edeceğiz. Onu da bu arada belirtelim. Yani 2. yıl dönümü olacak. Hı hı. Orada Bangladeş'teki totaliter rejim de devrildi. Yani biraz daha yerel bir yönetim oluşturuldu. Ama orada da henüz bir İslami yönetim yok yani. Bangladeş'te de. İşte Pakistan'da da böyle zaman zaman şeyler oluyor. Fakat bu Keşmir'deki hadiseler biraz daha o vilayetin yani Keşmir eyaletinin kendi içindeki sıkıntılarla alakalı. Burada Keşmirliler kendilerine bazı kolaylıklar sağlanması, ayrıcalıklar sağlanması yönünde talepte bulunuyorlar. İşte ondan dolayı gösteriler oldu Keşmir'de. Ve o gösterilere karşı Pakistan polisi şiddet uyguladı. Sonrasında işte biz sivillere bir şey yapmadık diyor. Ya arkadaş nasıl sivillere bir şey yapmadın? Bunların hepsi sivil. Yani bu insanlar meydanlara niye çıkmışlar? Sivil gösteri yapmak için. Seninle silahlarını alıp da seninle çatışmaya çıkmamışlar ki. Meydanlara çıkmış gösteri yapıyorlar. Gösterilerine engel oldun diyelim. Hani engel olmasına bir şey yani bir şekilde bir izah bulabilir. Hani onları dağıttın diyelim falan. Fakat biz sivillere bir şey yapmadık demek çok saçma bir iddiaydı. Yani çok tutarsız, çok mantıksız bir iddiaydı. Çünkü bu meydanlara çıkan insanlar zaten sivil, hepsi sivil. Yani sivil bir gösteri yapılıyor orada. Askeri bir çatışma olmuyor yani. Kimse kucağına silah alıp da devletin polisiyle, askeriyle çatışmak için meydanlara çıkmıyor. Yani o Keşmir vilayetiyle ilgili bazı hukuki uygulamalarda değişiklikler yapılmasını istiyorlar. Ve onun için çıkıyorlar. Gösteri yapıyorlar yani. Bu ama ve bunlara saldırdı polis. Ve kaç tanesini de öldürdü. Ve bu insanların birçoğunu da tutukladı. Sonra da kalktı dedi ki biz sivillere bir şey yapmadık. Yani hepsi sivil. İşte bunun üzerine başka bir vilayette bu sefer polis merkezine intihar saldırısı gerçekleştirdi. Bu olaylarla ilişkisi var mı yok mu bilmiyoruz ama yani polisin orada Keşmir vilayetindeki uygulaması tabii ki öbür tarafta tepkilere yol açtı. Ve işte bu tepkiler bu tür eylemlere dönüşmüş olabilir. Öyle bir ihtimal de var. Dediğim gibi Keşmir ise işte bu Pakistan Keşmir'i. Yani Hindistan tarafında kalan Keşmir de var. Ve Keşmir halkı zaten Müslümandır. Ama maalesef orayı bölerken yani Müslümanların çoğunluk olduğu bölgeler Pakistan'a verilecek diye anlaşma sağlandığı halde Keşmir'i böldürdüler. Keşmir'in önemli bir kısmını Hindistan'da kaldı. Orada da Müslümanlar çoğunlukta olduğu halde. Ve orayla ilgili ihtilaflar da hiçbir zaman son bulmadı. Orada bağımsızlık mücadeleleri devam etti. Ama şimdi Hindistan tarafında kalan Keşmir'de Hindistan sürekli askeri gücüyle saldırılar düzenliyor. Müslümanları orada sıkıştırıyor. Ve bir yandan da Hindu nüfusu artırmak için oraya göç teşvikinde bulunuyor. Yani Hinduları oraya yerleştiriyor. Ve böylece demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyor. Öbür tarafta Pakistan kısmında kalan Keşmir'de de bazı siyasi sıkıntıların halledilmesi isteniyordu. Olaylar buradan başladı yani.
1: Eyvallah. İslam coğrafyaları da artık çok da anormal görmediğimiz, olağan diyebileceğimiz gelişmeler. Ya dışarıdan bir sıkıntı, ya içeriden bir sıkıntı, ama her daim bir sıkıntı devam ediyor. Yani burada da inşallah daha böyle büyüyüp de çok daha uzun süreliğe böyle kangrenleşen bir durum olmaz da İnşallah çabuk atlatılacak bir sıkıntı olarak görelim Pakistan'daki bu iç kargaşalığı. Efendim oradan Filistin'e geçelim. Malum Filistin bizim olmazsa olmazımız, mutlaka her hafta bir şekilde Filistin'e gelişmelere değiniyoruz. Bu hafta biraz daha Batı Şeria ağırlıklı aslında bir konumuz var. Konu başlığımız Batı Şeria ağırlıklı. Çünkü Batı Şeria'da bir süreden beri düzenli olarak İşte oradaki kendilerinin yerleşimci dedikleri aslında bildiğiniz terörist gruplar, çetelerle oranın halkının o teröristleri de silahlandırıyor. Hatta bir tane birkaç silahla falan silahlandırıyor. Yani o sivil insanlar boyunlarında silahlarla orada dolaşıyorlar. Oradaki Filistinleri taciz ediyorlar. Evlerine, tarlalarına baskınlar yapıyorlar. Yakıyorlar, yıkıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani buna Siyonist devlet, o terör devleti büyük ölçüde göz yumuyor, görmüyor. Ya işte tamam falan, biz müdahale edemiyoruz, işte bunlar da çok azgın, şudur budur falan deyip geçiştiriyor, ama orada artık düzenli olarak orada yaşayan Müslümanlara bir taciz, bir tecavüz var. Oradaki terörist yerleşimci olduğu söylenen çeteler tarafından. Hocam ne diyorsunuz? Bu her geçen gün biraz daha böyle devletin desteğiyle de orada iyice çirkefleşmeye başladılar galiba bunu. Hatta geçen gün bir Müslüman bir tanesinin silahı kapıyor, ikisini cehenneme gönderiyor. Nedir hocam şu oradaki yerleşimcilerin bu terör hareketleri?
0: Şimdi Batı Şeria olarak tanımlanan bölgede Siyonist işgal varlığı zaten uluslararası kararlara göre gayrimeşru ilan edilmiş durumdadır. Yani işgal olarak tanımlanmaktadır. Yani bize göre Filistin topraklarındaki Siyonist egemenliğin tamamı işgaldir de, hani bize göre olan değil de uluslararası anlaşmalara ve alınan kararlara göre, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın aldığı kararlar, mesela Güvenlik Konseyi kararı bu, yani bu genel kurul kararı da değil. Güvenlik Konseyi, yani 242 sayılı bir Güvenlik Konseyi kararı var. 338 sayılı Güvenlik Konseyi var. Bunların her ikisinde de İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki varlığı ve aynı zamanda yani 1967'de işgal ettiği bölgelerdeki varlığı işgal olarak tanımlanmaktadır. Ve ondan dolayı buradan çekilmesi gerekmektedir. Ama düşünün bakın, 1967'deki işgalin üzerinden
1: 59 yıl.
0: Evet. Yani bu süre içerisinde Siyonistlere ne yapıldı? Yani buradan çekilmeleri için. Ya işte şimdi mesela Avrupa Birliği normalde İsrail'in buradaki varlığını tanımıyor. Yani Batı Şeria bölgesindeki varlığını tanımıyor. Ondan dolayı oraya Yahudi yerleşim merkezleri inşa etmesine de karşı çıkıyor Avrupa Birliği. Ve bundan dolayı Yahudi yerleşim merkezlerinde, yani o Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim merkezlerinde üretilen ürünlere boykot uyguluyor. Yani buradan gelirse şimdi Siyonistler bunu oyunu taktiğini bulamaz mı? Götürüp de bu falanca yerleşim merkezinde inşa edildi diye damga mı vuracak? İstediği gibi burada Siyonist eğer boykot ediyorsa her şeyini boykot edeceksin. Çünkü adamların burada hile yaptıkları belli. Yani hile yaptıklarını bile bile biz işte efendim Batı Şeria'daki yerleşim merkezlerinde üretilen ürünleri boykot ediyoruz, oradan gelenleri almıyoruz diyorsun. Siyonist de diyor ki biz bunu şeyde Yafa'da ürettik, Hayfa'da ürettik, sana Batı Şeria'da ürettik diye damga mı basacak mısın? Yani bu tamamen oyun, taktik yani. Avrupa Birliği burada işte böyle bir siyasi bir oyunda oynuyor ve hiçbir baskı da uygulanmıyor. Bir de şöyle bir şey var, sen onların ürünlerini almıyoruz diyerek siyasi bir prestij yapıyorsun kendince. Peki adam orada asker bulunduruyor. Askerini çek desene. Onu da geç. Buraya silahlı militan yerleştiriyor. Yani yerleşimci diye militan hepsi, omuzlarında silah hepsinin. Hatta yani bir tane değil iki tane silah bulundurma hakları var Siyonist rejime göre. Ve bunlar sadece resmi olarak kabul edilen yerleşim planlarına göre yerleşmiyor. Kendileri gidiyorlar, bir grup oluşturuyorlar, işte çadır kuruyorlar, diyorlar ki burası bizim. Filistinleri oradan kovuyorlar ve buna kaçak yerleşim merkezi deniyor. Şimdi kaçak yerleşim merkezi ne demek? İsrail yasalarına göre de kanun dışı. İsrail yasaları sadece Avrupa Birliği'ne göre yahut da Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na göre değil, İsrail kanunlarına göre de kanun dışı. Peki İsrail ne yapıyor? İsrail geliyor. Ha siz buraya kaçak yerleşim merkezi mi kurdunuz? O zaman ne olur ne olmaz Filistinler sizi buradan çıkarırlar diye asker gönderiyor. Asker gönderip onları himaye altına alıyor. Plansız bir şekilde adamlar oraya yerleşiyorlar.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Kayser FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Geçtiğimiz günlerde adamlar doğrudan doğruya Gavru Ürdün denilen bir bölge var. Yani Ürdün Vadisi. Ben o bölgeye gittim, yani oraları biliyorum. Ölüdeniz diye bir yer var. Ölüdeniz'den yukarıya doğru bir vadi var. Buraya Ürdün Vadisi deniyor. Büyük bir, yani Gavru Ürdün. Büyük bir alan. Zaten oranın tam ortasından Ürdün Nehri geçiyor. Şeria Nehri. Yani bizde, Türkiye'de hikmeti nedir bilmiyorum da Şeria Nehri diye isimlendiriliyor. Normalde Filistinler işte o nehrin batısına batı yaka, doğusuna da doğu yaka diyorlar. Doğu yaka Ürdün hakimiyetinde olduğu için pek gündeme gelmiyor. Ama batı yaka Siyonistlerin işgali altında. İşte oraya Türkiye'de Batı Şeria deniyor. Ve burası küçük bir bölge değil. Yani 7800 kilometre karelik bir alanı ihtiva ediyor. Bir kısmı Kudüs'ün aşağısında, bir kısmı, yani büyük bir kısmı ise Kudüs'ün yukarısında. En yukarıda Cenin var, en aşağıda da El Halil. Yani en güneyde El Halil var. El Halil hemen Ölüdeniz'in yanında. Burada işte bu orta bölgeye Gavru Ürdün diyorlar. Ortadaki o nehrin etrafındaki bölgeye. Ve o Gavru Ürdün ise oranın en verimli arazisi. Müthiş. Mesela bazı meyveler orada iki kere ürün veriyor. Toprağı, arazisi çok bereketli bir şey. Zaten Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de elledi barekna havlum. Yani etrafının bereketli kıldığımız diye söz ediyor ya Mescid-i Aksa'da. İşte bu topraklar gerçekten bereketli. Yani ben orada gittim gördüm. Yani düşünün, başka bir meyve, yani bir greyfurt bizim buradaki kavunlar kadar. Yani o büyük kavunlar, küçük kavunlar değil yani. Bir greyfurt meyvesi getiriyor önüne. Bir o kocaman kavun kadar bir meyve. Yani öyle ürünleri var. Zeytinlikler. Çok müthiş derecede bereketli ürünleri var. Fakat Siyonistler buraya el koyuyorlar. İşte bu yerleşimci çeteler. Geliyorlar bir yere, bir araziye el koyuyorlar. Diyorlar ki biz buraya şey yapacağız. Yerleşim alanı kuracağız. Kaçak. Kaçak yerleşim alanı. Ondan sonra Siyonistler asker gönderiyor, bunları himaye altına alıyorlar. İşte iki gün önce gene bu Gavru Ürdün'ün yukarısında, yukarı kısmında Er-Resul Ahmer diye bir köy var. O köyün, yani bir, küçük bir köy ama köyün bütün ahalisine talimat çektiler. Yani düşünün, yerleşimci bunlar. Polis de değil, asker de değil, hiçbir şey değil. Sadece yerleşimci. Burada bütün köye talimat çekti. Dediler ki 10 gün içerisinde bu köyü terk edeceksiniz. Yani bu derece cüretkar. Şimdi zaman zaman saldırıyorlar. Fakat saldırırken diyelim ki orada ahali kendini savunmaya geçti. Yani bu terörist çetelere karşı kendini savunmaya geçti ahali. Hemen askerler müdahale ediyor. Öbür tarafta askerler pusuda bekliyor. Hemen askerler müdahale ediyor. İşte senin dediğin olay da bu şekilde gerçekleşti. Adamlar saldırdılar, sonra askerler müdahale etti. O askerlerden bir tanesinin silahını kaptı bir genç, Filistinli bir genç, hemen askerlerden iki tanesini öldürdü. Birisi de subaydı, yani yüzbaşı falan herhalde. Bu şekilde iki tane, bir tanesi de çavuştur yani. Böyle iki askerlerini öldürdü. Sonra orayı hep murakabeye aldılar. Ve burada işte Siyonist işgal rejimi bu çetelerle birlikte savaşıyor. Aynen Suriye'deki Baas rejiminin Şebbiha çeteleri. Aynı şekilde. Birçok yerde bu işte, mesela bunu Bosna Hersek'te de yaptılar. Yani böyle sivil diye çeteler oluşturuyorlar. Omuzlarına silah veriyor, dolaştırıyor. Ondan sonra çeteler önce saldırıyor. Halk savunmaya geçtiğinde de askerler devreye giriyor. İşte şu an Siyonistlerin burada yaptıkları da budur. Yani o çetelerle birlikte Siyonist işgal rejimi Filistin halkını oradan tasfiye etmeye çalışıyor. Oranın tamamen teşhir etmeyi, orayı terk etmek için zorluyor. Ve bu şekilde burayı bıraksın gitsinler ve bunların toprakları tamamen Yahudiler kalsın diye zorluyorlar. Ve bunun için yapmadıkları pislik yok. Yani o çetelerin, o Siyonist Yahudi çetelerin. Ve şunu da belirteyim, özellikle oraya inşa ettikleri yerleşim merkezlerine bu aşırı ırkçı Siyonist grupları yerleştiriyorlar bilhassa. Yani onlar çünkü saldırgan oluyor ya, bilhassa onları seçiyorlar, onları yerleştiriyorlar. Ve bunlar ne yapıyor? Mesela gidiyor adamın evini yakıyor. Mesela bundan birkaç yıl önce bir ailenin evini gece sabaha doğru yaktılar ve bir çocuk hariç bütün aile yandı. yanarak öldü demek istiyorum. Yani o çocuk da yandı da o ölmedi. Onu tedavi ettiler. Ben o çocuğu sonra gördüm. Fuara gelmişti. Onunla ilgilenen yakınları işte getirmişlerdi. Orada gördüm. Yani çocuk daha birkaç yaşındaydı. İşte bütün aile efradı yandı. Yani gece yarısı bu çeteler gittiler. Kundakladı, yaktılar. Bu şekilde evleri yakıyorlar. Ahırları yakıyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde buna benzer bir olay oldu. Koyunları çalmaya çalıştılar. Vermedi sahipleri. Sonra gittiler, o koyunları zehirlediler. Bu şekilde zeytin bahçelerini basıyor, zeytinleri söküyor. Tam anlamıyla bir eşkıya. Ve ne kadar ilginçti ki, işte böyle bir siyonist işgal rejimi uluslararası mekanizmada bugün dünyada demokratik bir hukuk devleti olarak tanınıyor yani resmen. Yani Orta Doğu'nun tek demokratik devleti falan diye işte kendini şey yapıyor, öne çıkarıyor. Yani Avrupa siyonist işgal rejimini bir eşkıya rejimi olarak görmüyor. Yani biz görüyoruz. Avrupalılar da görüyor yani bu gerçekleri. Onlar da görüyor da ama resmiyette, resmi prosedürde siyonist işgal rejimi bir eşkıya rejimi olarak görülmez. Düşünün mesela Avrupalıların nükleer meşhur bir merkezleri vardır. Nükleer araştırma fiziğiyle alakalı. CERN. Buranın yani Türkçedeki yazılışı işte CERN. Buranın Avrupa dışından tek tam üyesi vardır İsrail. Başka hiçbir tam üyesi yoktur. Diğerleri sadece şeydir, araştırmalara katılacak şekilde ortak sayılan üyelerdendir.
2: Konuk üye.
1: Yani Avrupa'nın nazarında Siyonist işgal rejimi böyle resmiyette kabul edilen bir devlet ve işte bu devlet böyle bir eşkıya rejimi. Ama işte dünyaya da zaten eşkıyalar hükmetti maalesef. İşin gerçeği bu yani. Trump'ın dünyaya hükmettiği bir zamanda ve zeminde yaşıyorsak artık ne diyelim yani, dünyaya da eşkıyalar hükmetti.
2: Hocam meşhurda bir söz vardır ya, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Netice itibariyle hocam bunlar geçici bir zamandır hocam. İla nihaya kıyamete kadar bunlar tabii ki bu zulümlerini devam ettiremezler ama dediğiniz gibi bizlerin maalesef medet umduğumuz, çare aradığımız o muasır medeniyetler seviyesindeki ülkeler dahi, o medeni ülkeler bile dediğiniz gibi bütün bu zulümlerin bir tevilini mutlaka yapıyorlar ya da görmezden geliyorlar. Yani siz şeyi söylüyorsunuz yani o bilimsel araştırma, hadi o bilimsel araştırmalar diyelim. Ya Eurovision'da bir yarışma var, adı üzerine Eurovision, yani Avrupa ile alakalı bir şey. İsrail orada ne iş var mesela? İsrail o yarışmaya katılır uzun senelerde. Hatta bu geçtiğimiz yıl pek çok ülke protesto etti. Katılmadı. İsrail katılacaksa dedi, biz katılmıyoruz falan dedi. Pek çok ülkede katılmadı. Ona rağmen çıkartamadılar. Hayır, teknik olarak zaten o yarışmada olması mümkün değil. Çünkü Avrupa ile alakalı bir yarışma bu. Yani Avrupa'nın böyle bir bakar kör durumu var. O yüzden onlardan medet umacak Müslümanların vay haline. Bu haftanın son konusu, geçtiğimiz günler Netanyahu'nun bir Amerika ziyareti vardı. Bütün dünyada bir gündem oldu. Efendim işte ne olacak? Trump fırça mı çekecek? Fırça mı yiyecek? Dünyayı nasıl etkileyecek? Şeklinde. İşte böyle bir Trump bir tavırlı gördük tabii. Çeşitli yorumlara göre Netanyahu baskındı. Başka yorumlara göre de işte Trump hiç adam yerine bile koymadı. İşte ilgilenmedi. Şöyle olmadı, böyle olmadı. Böyle bir hani her zamanki o dostluk gösterini falan yapmadı şeklinde açıklamalar da oldu muhtelif çevrelerde. Öbür taraftan da Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayye'nin de Türkiye ziyareti vardı. Bunları hocam bir değerlendirsek, bir de hemen akabinde kısaca bu Gazze'deki son gelişmelerde, oradaki ihlallerde malum devam ediyor. Biraz ona değinelim isterseniz, bu haftaki programımızı neticelendirelim hocam.
1: Evet. Şimdi tabii Siyonist işgal hükümetinin başbakanının Amerika'yı ziyaret etmesi daha çok bölgesel gelişmelerle alakalı. Bölgesel gelişmeler maalesef Siyonist işgal rejiminin işine yarayacak bir şekilde bir olumsuz işaretler taşıyor. Bizim açımızdan olumsuz. Onların da memnun kaldığı nitelikte. Yani burada İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması ve ateş çemberinin genişlemesi vesaire. Burada belki Amerika'nın Siyonistlerle yeniden bir durum değerlendirmesi yapma ihtiyacı duymasından kaynaklanmış da olabilir. Amerika'nın burada Trump'ın taktiksel tavırları hiç gene gerçekçi değildir. Burada şu an biraz Siyonistlere eli mahkum hissetmektedir kendisini. Şunu da belirtelim, biz daha önce de değişik vesilelerle dile getirmiştik. Aslında Siyonist işgal de küresel emperyalizminin, Batı emperyalizminin Amerika'ya yönelik planıdır. Bir karakoludur, bir oyunudur. Yani Batı emperyalizmi İslam dünyasına yönelik. Yani Siyonist işgal rejimi Batı emperyalizminin ve bu arada tabii Amerikan emperyalizminin İslam dünyasına yönelik bir planı ve aynı zamanda İslam dünyasının merkezine yerleştirmiş olduğu bir karakoludur. Yani burada Siyonistler Yahudi kimliklerinden dolayı değil, yüklenmiş oldukları sorumluluktan dolayı bu savaşı yürütüyorlar. Fakat tabii ki bu savaşı öyle bedava ya da yapmıyorlar. Karşılığını da istiyorlar. Yani yeri geldiğinde pazarlığını da yapıyorlar. Ve zaman zaman yani Siyonistlerin onlara ihtiyacı olduğu gibi onların da Siyonistlere ihtiyacı oluyor. Ve şu an Amerika'nın Siyonistlere biraz eli mahkum olması böyle bir görüşmeyi gerekli hale getirmiş olabilir. Onun için benim tahminim bu bir durum değerlendirmesi görüşmesidir. Ve maalesef Filistin davası lehine bundan bir şey beklememek lazım. Yani Trump işte burada Netanyahu'yu sıkıştıracakmış falan filan gibi bir beklenti içerisinde girmek tamamen boşunadır, yersizdir. Burada Filistin davası lehine bir şey beklemiyoruz biz. Ama aynı dönemde onun ziyaretinin hemen arkasından Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayy'nin Türkiye'yi ziyaret etmesi ve burada Dışişleri Bakanı ile görüşmesi Filistin davası açısından olumlu ve ümit verici bir gelişme olmuştur. Neden? Çünkü şimdi Gazze ile ilgili sıkıntılar gittikçe artıyor. Ve işte burada ateşkesin oturması ve ikinci aşamaya geçilmesi için çeşitli teşebbüsler var. Siyonistler bunu engellemeye çalışıyorlar. Ateşkese riayet etmiyorlar. Ve saldırılarını devam ettiriyorlar. Ablukayı devam ettiriyorlar. Her gün yani yine rutin bir şekilde saldırılar düzenliyorlar. İşte bu durum karşısında Türkiye'nin de daha etkin bir şekilde devreye girmesine ihtiyaç var. Yani Filistin'in de Türkiye'ye ihtiyacı var demek istiyorum. Onun için böyle bir ziyaretin gerçekleştirilmesi ümit verici bir gelişme. Fakat burada Türkiye'nin daha etkin, daha aktif bir şekilde devreye girmesine de ihtiyaç var. Çünkü maalesef bu ateşkesin uygulanması konusunda Amerika hiçbir şekilde tekefül ettiği sorumluluğu yerine getirmedi. Siyonistler hiçbir şekilde engel olmuyor. Mısır yönetimi son derece duyarsız hareket ediyor. Katar da tek başına bir şey yapamıyor. En son burada Türkiye'ye büyük bir sorumluluk düşüyor. Yani biz de bu sorumluluğun bilincinde olduğunu düşünüyoruz. Yani öyle Filistin tarafının bu konuda Türkiye'den beklenti içerisinde olmasının sebebi de olur. Fakat tabii ki bu sadece Türkiye ile de olacak bir şey değil. Türkiye ile iş bitmiyor. Türkiye'nin İslam dünyasının geneliyle bir dayanışma içerisine girmesi gerekiyor. Fakat maalesef işte şu an İslam dünyasındaki bu başıboşluk, duyarsızlıkta bu konudaki beklentilerin gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Ama ne olursa olsun gene de burada Filistin'de hak mücadelesi son bulmamıştır ve bulmayacaktır. Ve biz ümit ediyoruz ki Allah'ın izniyle Filistin yeniden toparlanacak ve oradaki işgale karşı varlık mücadelesini kaldığı yerden sürdürecek.
2: Eyvallah. Hocam geçen hafta Kıbrıs'ı işledik. Biliyorsunuz Türkiye'nin Kıbrıs'a 74 harekatın askeri harekatı, askeri indirmesini, müdahalesini konuştuk. Orada müdahalenin dayanağı neydi? Türkiye'nin garantörlüğüydü. Yani garantör dediğimiz o yapı sadece selamünaleyküm, aleykümselam oturduk konuştuk işte güzel geçti demek de değil. Neticesinde bir şeyler yapma gibi bir inisiyatife de sahip olan bir güç otorite olması gerekirken aslında görüyoruz ki hani Mısır malum, Katar malum. Türkiye'den tamam söylemde bir sıkıntı yok. Söylemde zaten bizim o söylemden yana bir sıkıntımız yok ama eylem noktasında tabii ne olur bu garantörler bir araya gelip bir birlikte hareket ederek belki bir güç oluşturabilirler, güçlerini birleştirebilirler. Hani bunun karşısında belki bir geri adım yani hiç umduğumuz bir şey de değil de olur ki belki böyle bir tavır alma neticesinde belki garantörlüklerinin gereğini yapabilirler. Göreceğiz tabii yani. İslam coğrafyalarına gelen muhtelif konuklarımız oluyor. Yani ya da oraları görmüş, ziyaret etmiş gelenler. Emin olun hemen hemen bütün İslam coğrafyasında Türkiye'ye karşı bir muhabbet var. Yani bu muhabbetin ana sebebi de geçmişte atalarımızın Müslümanların hamiliğini, İslam'ın hadimliğini üstlenmiş, bunun için sancaktarlık etmiş bir neslin devamı olarak görüyorlar bizi. belki şu anki yöneticileri de aynı şekilde görüyorlar. Hani belki birkaç İslami söylem serpiştirilmesinden dolayı söylemlerin arasında böyle bir şey de görüyorlar. Ama tabii bunun realitede çok böyle olmadığını görüyoruz. Hani bu için çeşitli gerekçeler olabilir. Bunu olumsuz etkileyen pek çok konjektürün ona müsait olmaması vesaire sayabilirsiniz. Onlar yüzlerce şey sayabilirsiniz ama şu bir gerçek ki ümmetin bu topraklardan beklediği bir ayağa kalkma, bir dirilme, ümmete önder olma, o zillete karşı dik durma, zulme karşı ayağa kalkma, sesini çıkartma rolünü açıkçası biz böyle çok yerine getirebildiğimizi düşünmüyorum. Ha bunun içinde pek çok gerekçe de olabilir. O ayrı bir şey ama realitesi işin bu. O açıdan yani biz bu şeyleri sizlerle yıllarca konuşacağız. Ortadaki işte bu Müslümanlara uygulanan zulümleri, haksızlıkları, tüm dünyanın bunu görmezden gelmesini, Müslümanların kendilerine bu zulmü reva görenlerden medet ummalarını biz konuşup gideceğiz belki yıllarca daha. Maalesef Müslümanların bir araya gelmemesi, Müslüman idarecilerin basiretsizliği, Müslüman yöneticilerin ferasetsizliği, bir araya gelmemeleri, ihtirasları, muktedir olamamaları bize, ümmete bu şeyleri yaşatıyor. Bakalım inşallah bizler yanılırız. İnşallah çıkıp bir gün burada özür dileme durumunda kalırız. Seve seve yaparız bunu. Yani inşallah ben kendi adıma söyleyeyim. İnşallah ben yanılırım da derim evet falan hakkında ben yanlış düşünmüşüm. Özür diliyorum kendisinden. Bundan da çok mutlu olurum. Efendim bu haftaki Dünya Döndükçe programımız Ahmet Varol hocamızın yorumlarıyla neticelendi. Haftaya yine değerli yorumlarını kendinden sizlere aktaracağız inşallah. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
3: Ve la yasuhu li mu'minin yedda'il iman en yukezzibe hâzihil hakâik.
4: طلع تقريبا في اكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد
5: دشمن رو باید شناخت ابزارهای دشمن رو باید شناخت حیله‌های دشمن رو باید شناخت از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت
6: اقسم بالله العظیم ان نحمي المسجد الاقصى المبارك
0: دنیا döndükçe

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
3: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
11: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Saat 18.
1: 18.
0: Özel efem. www.ozelefem.net. ozelefem.net.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi şer ve hayırla imtihan ederiz ve sonunda bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 35. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu imtihan bilincidir. Yerlerin ve göklerin yegane Rabbi, ilahı ve meliki olan Allah Azze ve Celle, kendisine ibadet ve itaat için yarattığı insan kullarını yaratıp sonra da onları başıboş bırakmamıştır. Onlara belirli bir süre hayat vermiş ve bu hayatta da onların mükellefiyetliklerinin başlamasından ecellerinin sonuna kadar olan süre zarfında kendilerini bela ve musibetlerle, çile ve dertlerle, varlık ve yokluklarla, emir ve yasaklarla, helal ve haramlarla, maddi ve manevi çeşitli imtihanlara tabi tutmuştur. Bu imtihanlara sabrederek Allah'a itaat edip isyan etmeyen kullarına cenneti, bu imtihanlara sabretmeyip isyan eden ve onun sınırlarını aşan günahkarlara da cehennemi hazırlamıştır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz senin Rabbin cezası çabuk olandır ve gerçekten O bağışlayan ve merhamet edendir. En'am suresi 165. ayet. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik deyivermekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Ankebut suresi 2 ve 3. ayet. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenler ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Tevbe suresi 16. ayet. Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. O sabredenler ki kendilerine bir bela ve musibet isabet ettiğinde biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Bakara suresi 155 ve 156. ayetler. Değerli Müslümanlar, bu ayetlerde de gördüğümüz gibi bizler için imtihan olmak kaçınılmazdır. Öyle ki bu dünyada okul, iş veya mevki yükseltmek gibi imtihanlara girip girmemek elimizde olan imtihanlar gibi de değildir. İstesek de istemesek de tabi tutulacağız. Bundan kaçış yoktur. İnsanların kimi zenginlikle ve fakirlikle, kimi rahatlık ve meşakkatle, kimi dertler ve hastalıklarla, kimi hanımı, kocası, annesi, babası, çocuklar ve kardeşleriyle, kimi komşu, akraba ve dostlarıyla, kimi ilmi, gücü, zekası ve kabiliyetleriyle, kimi makam, mevki ve şan, şöhretle, kimi beden ve yüz görünüşünün sağlam ve güzel olup olmamasıyla, kimi esaret, işkence ve savaşlarla, kimi ırk, renk ve dil farklılığıyla, kimi iftira ve düşmanlıklarla, kimi gurur, kibir, riya, haset, gıybet ve ucub gibi kalbi hastalıklarla, kimileri de bu saydığımız imtihanların birkaçıyla birden ve daha birçok değişik imtihanlarla imtihan edileceklerdir. Kısacası Allah Celle Celaluhu insanları onlara verdiği ve vermediği şeylerle onları imtihana tabi tutacaktır. Kendilerine bol imkan ve nimet verdiği insanların o nimet ve imkanları Allah'ın istediği ve razı olduğu şartlar dahilinde kullanıp sabredip sabretmemeye devam edeceğini ve kendilerine bol imkan ve nimet vermediği kullarının da o sıkıntılı durumlara sabredip sabretmeyeceklerini görmek, ortaya çıkarmak için onları mutlaka imtihan edecektir. Zaten hayat ve ölümün yaratılış sebebi de budur. Bu konuda Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yetendir. O ki hanginizin daha güzel amel yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 1 ve 2. ayetler. Değerli Müslümanlar, imtihan şuuruna yakın derecede sahip olan Müslümanlar imtihanlarda daha başarılı olan kimselerdir. Çünkü imtihan bilinci gelişmiş olanlar devamlı olarak dikkatli, uyanık ve ihsan derecesinde yaşamaya çalışırlar ki imtihan anlarında gaflet halindeyken imtihana yakalanmasınlar. Yani her an imtihana hazırdırlar. Kendilerine bir bela ve musibet geldiğinde telaşlanmaz, sendelemez, eğilmez, bükülmez, sitem edip isyan etmez ve her önüne gelene de derdini döküp sızlanmazlar. Başlarına bir bela ve musibet geldiğinde, bir zorluk ve yoklukla karşılaştıklarında biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Ve bu imtihanlar vesilesiyle de günahlarından arınacaklarına iman ederler. İmtihan bilincine erememiş olanlar ise basit imtihanlar karşısında bile sendeleyip panikleyerek kendilerini kaybederler. Bazen farkında olmadan Allah'a isyana götürecek söz ve davranışlarda bulunabilirler. Bu bela ve musibetler, bu dert ve kederler, bu yokluk ve hastalıklar hep beni mi buluyor diye sızlanıp sitem edebilirler. Allah'a iman ettikleri halde Allah'ı gazaplandıracak sözler sarf edip isyankar davranışlarda bulunabilirler. Değerli kardeşlerim, bizden önceki muvahhid müminler gerçekten çok çetin imtihanlara tabi tutulmuşlardır. Diri diri ateş çukuruna atılanlar, demir testerelerle ikiye bölünenler, kızgın demirlerle dağlananlar, demir taraklarla eti kemiğinden sıyrılıp alınanlar, kaynar kazanlara atılanlar, kızgın kumlar üzerinde aç ve susuz bir şekilde çeşitli işkenceler görenler ve tarih içinde zindanlarda acımasız işkencelere maruz kalanlar. Onlar bütün bu imtihanlara, bu acılara rağmen Allah'a isyan ve sitem etmeden sabır, şükür ve tevekkül ederek, direnerek imtihanları kazandılar. Şimdi o yiğit Müslümanlardan birinin ibretlik imtihanından bir kesit sunuyoruz inşallah. Müşrik kadınlardan Ümmü Enmar'ın azatlı kölesi olan Habbab bin Eret, Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de en ağır işkencelere uğratılan koruyucusuz Müslümanlardandı. Müşrikler onun çıplak vücudunu dikenler içinde sürürlerdi. Çıplak vücuduna demir gömlekler giydirilip en sıcak günde Remda'da güneşin altında vücudunun yağı eritircesine tutulduğu da olurdu. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşte kızdırılmış olan taşa çıplak sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri küfür sözünü ona söyletemezlerdi. Nitekim müşrikler bir gün onu yakalayıp soydular. Düz bir yere yatırdıkları ateşin içine sırtının üzerine yatırdılar.
1: İçlerinden birisi onun göğsünün üzerine ayaklarını bastı ta ki ateş sönünceye ve yer soğuyuncaya kadar öylece tuttular. Yıllar geçtiği halde bile Habbab'ın sırtındaki yanık yerleri ve alacaları kaybolmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği sırasında Habbab bin radıyallahu anh'a müşriklerden çektiği işkenceyi sormuştu. Habbab, ey müminlerin emiri sırtıma bak dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca doğrusu ben insan sırtının bugünkü gibisini hiç görmemiştim dedi. Habbab, benim için bir ateş yakmışlardı da ben onun üzerine sürüklenip atılmıştım. O ateşi benim sırtımın yağı söndürmüştü dedi. Habbab bin Eret radıyallahu anh der ki bizler müşriklerin en ağır işkencelerine uğramış bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde bürdesini ve kaftanını yastık edinerek ona dayanmış olduğu bir sırada idi ki yanına vardık, halimizi kendisine arz edip ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'a bizim için dua et, yardım dile dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değiştiği halde doğrulup oturdu ve şöyle dedi. Vallahi sizden öncekiler içinde müminlerden bir kimse yakalanır, kendisi için yerde bir çukur kazılır, o kimse o çukura dizlerine kadar gömülür, sonra bir testere getirilir, başının üzerine konup biçilerek ikiye bölünürdü de bu işkence kendisini dininden döndürmezdi. Yahut onun kemiğinin üzerinden eti ve siniri demir taraklarla taranır, kazınırdı da yine bu işkence kendisini dininden döndürmezdi. Allah'tan korkunuz. Hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir. Vallahi yüce Allah bu işi mutlaka tamamlayacaktır. Bu işin hükmünü yerine getirecektir. O kadar ki hayvanına binmiş bir kimse Sana ile Hadramevt arasında gidip gelecek de yüce Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Ancak varsa koyunu hakkında kurt kapmasından kaygı duyacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Değerli kardeşlerim, işte imtihan bilincine ermişlerin durumları böyleydi. Onlar, o günkü Müslümanlar onca işkence ve yokluklara rağmen yine de doğru yoldan sapmamışlardı. Sadece bu acıların biraz hafiflemesi veya son bulması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua talep etmişlerdi. Ama bu durumda olmalarına rağmen, bu sıkıntılara rağmen bu talep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fazla hoşuna gitmemişti. Ama bugün Allah yolunda olduğunu iddia eden, iddiada bulunan Müslümanların bir kısmı bunca rahatlığa ve konfora rağmen daha Allah yolunda bir tokat yemeden bile sırat-ı müstakim yolundan saparak demokratik yollarda yürümeye başlamışlardır. Allah yolundaki çileleri göze almadan, dünyadaki rahatlıklarının bozulmasından korkarak 5 senede bir demokrasi sandığına bir zillet kağıdı atmakla görevlerini yerine getirdiklerinin zannıyla yaşamaya başlamışlardır. Bu Allah yolunda olduğunu iddia eden kimselerin durumudur. Allah yolundaki çalışmalar içinde yer almayan, yani hedefsiz bir şekilde yaşamaya devam eden Müslümanların imtihan karşısındaki durumları ise daha da acıdır. Evet kardeşlerim, imtihanlarımız devam ediyor ve yaşadığımız süre de devam edecektir. Bu imtihanlardan başarılı olmak istiyorsak en başta bütün zalim ve tağutlardan ve bütün batıl yollardan uzak durup sırat-ı müstakim üzerinde yol alarak Kur'an ve sünnet üzere yaşamaya çalışan sadık ve muttaki kimselerle beraber olmamız gerekir. En önemli başarı kaynağı budur kardeşlerim. Ne zaman ki biz sadıklarla, müttakilerle beraber olup onlarla beraber hayatımızı sürdürmeye devam edersek kendimizi korumamız mümkündür. Sonra da kendi nefsimizde ve ailemizde sadık ve müttaki olmaya her konuda dosdoğru ve sabırlı olmaya gayret edip Allah'tan yardım dilemeliyiz ki imtihanları kazananlardan olalım inşallah. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de imtihanları kazananlardan eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun.
0: Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim.
1: Yok.

0: müminleri uyanık ve birbirine bağlı kıl. Rabbim, müminleri uyanık ve birbirine bağlı kıl. Müminleri uyanık ve birbirine bağlı kıl. Amin.
1: Özel FM, sessiz yığınların sesi.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel okulları Bağcılar'da.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
13: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği, çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
14: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542-761-1264.
15: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
17: يا رحمن.
18: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
19: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
20: Özel FM
19: 103.2.
21: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
22: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve aqdif fi kulubihimul khawfa mink ve anza' min kulubihimul khawfa minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب. اللهم إنا نعاهدك على التوبة. اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة. اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 59.99, kabak 49.99, göbek 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
20: İki hadis ve kardeşlik. Müslümanın yaratanı Allah Celle Celaluhu, okulu Kur'an, öğretmeni Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kişiliği eğilmez, yalan söylemez, başı dik, gönlü yumuşaktır. Kafire karşı gururlu, Müslümana karşı topraktır. O Kur'an okulunun talebesidir. İbadeti huzur, tembelliği atalet bilir. Hareketli ve güler yüzüdür. Yan bakana azametini, kötülük düşünene celaletini gösterir. Karakter yapısının kaynağı Kur'an'dır. O Allah Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına bağlanmaz. Düşüncesi Kur'ancadır. Hareketinin yolu tevazu ile kısas arasındaki çizgidir. İnsanı üzdüğünde üzülen, zalime karşı vakur ve zulüm kırar. Bugünün Müslümanını bu şartlarda bakılırsa kapıdan içeri giremeyiz. Makamın esiri, güzelliğin kölesi, maddenin delisi olmuşuz. Birçok şeylerimiz kaybolmuş, kimliğimizi aramaktayız. Aradığımız, doğduğumuzdan ölümümüze kadar sürecek talebeliğimiz de okuduğumuz okuldadır. Öğrendiklerimizi gözlemlediğimizde bütün çözümler önümüze gelir. Çünkü hocamız Eşrefül Mahlukat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Böyle bir dayanakta çaresizlik, boyun eğme, yeis, korku, taassup yoktur. Geri adım düşünülemez. Çalışana mutlak zafer vaat edilir. Dünyada düşmanların ilk ve son hedefi Kur'an okulu talebelerinin birliğini, dirliğini bozarak bu okulu imha etmektir. Hıyanet ve tehlike hepimize, hedef biziz. Düşman kavi, hışmı büyüktür. İç çekişme, meşrep taassubu, menfaat kaygıları vebaldir. İnancına terstir. Biz kardeşiz. Bütün bu farklılıklar aile fertlerindeki düşünce farklılıklarıdır. Kardeşimize haşin ve incitici olmayalım. Bir fikri, bir tebliğ sunmak için gayrimüslime gösterdiğimiz anlayış ve müsamahayı din kardeşimize gösterelim. Onu sevelim, onunla beraber olalım. Dostumuz sadece ve sadece inananlardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim bir Müslümanı bir münafığa karşı savunursa Allah bir melek yaratır. O melek kıyamet gününde o kimsenin vücudunu cehennem ateşinden korur. Her kim bir Müslümanın saygınlığının, şerefinin kaybolması söz konusu olduğu bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini çok arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de o anda ona yardım ederse, Allah da ona yardım edilmesini çok arzu ettiği yerde ona yardım eder. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
2: Thank you.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
0: Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel FM. Burası
21: Özel FM, Özel FM.
0: Buradan Mekke'nin bağrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
21: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
22: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Yetişkinlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır.
2: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
1: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
5: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 39 03 Hadımköy.
6: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: Foma İnşaat Emlak, 0532 430 12 95 Arnavutköy.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Resulullah aleyhissalatu vesselamın evliliğinden, aile hayatından bahsetmiş idik. Resulullah aleyhissalatu vesselamın ailesine katılan iki şahsiyet var. Birisi Zeyd bin Harise radıyallahu anh, birisi de Emir-ül Mü'minin İmam Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'tır. Aleyhissalatu vesselamın aile hayatında bu ikisi de aile halkından sayılır bir durumda. Aleyhissalatu vesselamın ehlinden olmaya başlamışlar idi. Nasıl olduğunu haseten ifade edelim. Ve kaynaklardan bu konudaki yer almış olan bilgileri önce aktaralım, sonra üzerinde durmaya gayret ederiz. İbn Hişam rahimallahu aleyh anlatıyor. Zeyd bin Harise bin Şerah bil Hakim bil Hizam bin Hüveylid'in Şam bölgesinden getirdiği kölelerden biridir. Zeyd bin Harise bin Şerah bil Hakim bin Hizam bin Hüveylid'in Şam bölgesinden getirdiği kölelerden biridir. Hakim halası Hadice binti Hüveylid'in yanına gitti. Sadece o zaman Resulullah Aleyhisselatü Hatice o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile evliydi. Hakim Hatice'ye dedi ki, ey hala, bu kölelerden hangisini dilersen onu seç, o senindir. Hatice de Zeyd'i seçip aldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onu Hatice'nin yanında gördü. Hatice'den onu kendisine hibe etmesini istedi. O da ona hibe etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onu azat etti ve onu evlatlık edindi. Bu Resulullah'a vahiy gelmeden önceydi. Cahiliye döneminde böyle bir adet var. Evlatlık edinme. İslam döneminde Allah azze ve celle onu nesk etti. Eşkıyalar tarafından kaçırılıp köle olarak satılan Zeyd'in babası Harise ve amcası Ka'b, onun Mekke'de olduğunu haberini almış ve geriye satın almak parasıyla geriye onu satın almak parasıyla Mekke'ye gelir ve Resulullah'ın yanında onu bulmuşlar idi. Demek babasıyla amcası onu satın alıp geri götürmek üzere. Çünkü eşkıyalar bir nevi onları baskın yaptılar, elde ettiler ve köleleştirdiler. Hür insanlar idi bunlar. Sömürgüler tarafından, eşkıyalar tarafından köleleştirildiler. Haberini aldılar ki Mekke'dedir. O halde gidelim, satın alalım ve delikanlımızı kurtaralım. Zeyd Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken ona geldiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zeyd'e dedi ki, eğer dilersen benim yanımda kal, eğer dilersen babanla birlikte git. Zeyd dedi ki, hayır, bilakis senin yanında kalacağım. Böylece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalmaya devam etti. Nihayet Allah Resulünü görevli gönderdi ve Zeyd de onu tasdik etti. İman edip Müslüman oldu. Ve Resulullah ile birlikte namaz kıldı. Allah onları evlat edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Yani Ahzab suresinin 5. ayetini indirinceye kadar Zeyd bin Muhammed olarak çağrıldı. Ayet indikten sonra Zeyd dedi ki, ben Zeyd bin Harise'yim. Ayet inzal oldu ve Zeyd insanlara ilan etti. Rabbimiz Azze ve Celle İslam'da evlatlık olmadığını, kişi babasının oğludur veya kızıdır. Babasının dışında kimseye kendisinin nispet etmemesi gereklidir. Ve evlatlık diye herhangi bir mesele de İslam'da yok. Böylelikle Hazreti Zeyd dedi ki, ben Zeyd bin Harise'yim, Zeyd bin Muhammed değilim. Eğer beni seslenecekseniz, Allah böyle buyurdu ve bize düşen, bizler müminiz, Müslümanız, Rabbim ne emretmişse biz onunla amel etmekle mükellefiz, böyle iman ettik. Bundan sonra bana Zeyd bin Harise ismiyle hitap edin, Zeyd bin Muhammed olarak değil. İbn Hişam'ın Siret İbn Hişam diye meşhur olan eseri ki Türkçe'ye İslam tarihi olarak tercüme olundu. Cilt 1 sayfa 328-331'den bu bilgi yer alır. Zeyd bin Harise radıyallahu teala an, demek ki eşkıyalar tarafından bölgeleri basıldı. Onu elde ettiler, köleleştirdiler. Mekke'ye köle olarak satılmış oldu. Zeyd'in babası Harise oğlunun kayboluşundan dolayı bir şiir söylemiş. Bu şiir Mekke'de bulunan Zeyd'e ulaşmış. O da buna karşılık bir şiir söylemiş. Bu şiir babasına ulaşmış idi. Bu haber Zeyd'in babasına vardı. Bunun üzerine Harise ve kardeşi Ka'b Mekke'ye geldiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardılar. Bu olay İslam'dan önceydi. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki, ey Abdülmuttalib'in oğlu, ey kavminin efendisinin oğlu, siz Allah'ın komşularısınız. Zelili korursunuz, acı doyurursunuz. Sana oğlumuz olan kölen için geldik. Onun fidyesi hakkında bize ihsan edersin. Yani ne kadar istersen indirimleriyle de gündeme getirerek bize ne kadar ucuza verirsen o kadar memnun olacağız manasında Aleyhisselatü Vesselam'a teklif sundular. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka yol yok mu diye sordu kendilerine. Onlar da dediler ki ne olabilir? Buyurdu ki ona haber verip çağırın. Eğer sizi seçerse ne âlâ. Ben sizden hiçbir şey almayacağım. Eğer beni seçerse Allah'a and olsun ki ben kimseye başka bir yol seçtirecek değilim. Dolayısıyla onun isteğine bırakıyorum. Davet edin, çağırın ve kendisine sorun. Beni mi tercih eder, sizi mi tercih eder? Ki Zeyd bin Harise bu arada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüce ahlakına şahit oldu. O hayırlı, o güzel, o yeryüzünün en iyi ahlakına şahit oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine verdiği değer, aile içindeki hizmetler bütünüyle. Ve davet edin, sizi seçerlerse ben serbest bırakıyorum. Sizden herhangi bir şey istemiyorum. Yok beni tercih ederse, beni tercih eden insana da ben hayır diyemem. O halde ona göre hareket edilir. Onlar da insaf ve adalet üzerinde hükmediyorsun. İnsaf ve adalet üzere hükmediyorsun. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Başka ne bekliyordunuz? Başka ne beklenirdi? Mutlaka insaf ve adalet beklenirdi. İnsaf ve adaletin yeryüzündeki temsilcisiydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Elbette ki onun kıymetini bilenler için. Kıymetini bilmeyen kafirler, müşrikler kıyamete kadar şirk ve küfür cephesinde bulunanlar, onun kıymetini bilmeyenlerin nezdinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o günkü Mekke'li müşriklerin nezdindeki durumunun bir benzeri. Mutlaka aleyhinde bulunur. Mutlaka onun için kötü şeyler gündeme getirirler. Ama gerçekten de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a inanmış, itibar etmiş, onun yüceliğinin farkına varmış, imanın gereği olarak onu önder ve örnek edinmişlerin nezdinde elbette ki kıymeti çok, hem de çok yücedir. Bakın ne kadar güzel, ne kadar hayırlı bir teklif. Çağırın Zeyd'i, kendisine söyleyin. Sen babası, sen de amcasısın. Sizi tercih ettiği takdirde dünyalık hiçbir şey istemiyorum. Allah'ın sağlık selameti hepinizin de olsun. Alın götürün. Ama yok, beni tercih ederse artık, hani derler ya, kusura kalmayın. Beni tercih etmiş olan bir insanın ben gözden çıkaramam. İnsaf ve adalet üzerinde hükmediyorsun. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zeyd'i çağırdı. Geldiği zaman şöyle dedi: bunlar kimdir tanıyor musun? Babasını ve amcasına işaret ederek, bunlar kimdir tanıyor musun? Zeyd: bu babam Harise bin Şerahbil, bu da amcam Ka'b bin Şerahbil'dir. Elbette babasını, amcasını tanımaz mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam: seni muhayyer kıldım. Dilersen onlarla birlikte gidersin, dilerse benimle birlikte kalırsın buyurdu. Yüceliği görüyor muyuz? Dünyalık diye bir dert yok. Aleyhisselatü Vesselam: dünya benim neyime? Ben yoluna devam eden bir yolcuyum dünya üzerinde. Öyle bir yolcu ki dünya hayatı kendisi için bir ağaç gölgesinde dinlendi, kalktı ve yoluna devam etti. Dünya böyledir, bu kadardır. Dünya gönüle inmediği müddetçe gereği yapılır. Ama insanın kalbine, gönlüne, ruhuna işlendi mi perperişan eder kişiyi. Bundan dolayı iman ehli olan cüzdan ehli olmaz. Cüzdan onun için gelip geçici bir nimet. Ama o cüzdan ki helal ve temiz rızıkla dolmuşsa, helal ve temiz olan rızık ile dolan bir cüzdan Müslümanın kalbine inmemiş, ruhuna sinmemiş, ancak dünyalık olan şeyler için kullanılır. Onun için altını, gümüşü ya da bugünkü sözüyle yine altın işin içinde olsun, doları ve euroyu veya Türkiye lirasını alabildiğine yığmak tamamıyla, onlar insanın bekçisi olacağına, insana hizmet edeceğine, insan onların bekçisi olur da onlara hizmet edecek olursa, vay dünyada ve ahirette onun başına gelenler. Asla bir mümin için böyle bir şey gündeme getirmek mümkün değil. Zeyd'in babası ve amcası parayla geldiler. Ama dediler ki bize ağır bir yük yükleme. İnsaf et. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam: asla paraya pula ihtiyacım yok. Sizin çocuğunuzdur. Zulme uğramıştır. Mazlumdur. Davet edelim. Kendisini de muhayyer bırakalım. Kimi tercih ederse. Seni muhayyer kıldım. Dilersen onlarla birlikte gidersin, dilersen benimle birlikte kalırsın buyurdu. O da bilakis seninle birlikte kalırım dedi. Bunun üzerine babası ona şöyle dedi: ey Zeyd, köleliği baban, annen, belden ve kavmine tercih mi ediyorsun? Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek, o güzel, o yeryüzünün en hayırlı, en temiz ahlakını görmedi Zeyd'in babası. Ona şahit olmadı, onunla beraber bulunmadı. Onun kıymetini, değerini bilmediği için bu sözü söyledi: ey Zeyd, köleliği baban, annen, belden ve kavmine tercih mi ediyorsun? Dikkat edin Zeyd'in cevabı. O da ben bu adamdan bir şey görmüşümdür, ondan asla ayrılacak değilim. Ne diyelim? Ey babam, sen Resulullah'ı tanımıyorsun. Daha doğrusu daha İslam'dan önceydi. Sen Muhammed bin Abdullah'ı tanımıyorsun sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Onun ahlakını bilmiyorsun. Onun hayatını bilmiyorsun. Ondaki güzelliği, hayrı, iyiliği tatmadın, bilmiyorsun. Ondan dolayı ey Zeyd, köleliği baban, annen, belden ve kavmine tercih mi ediyorsun? Allah Azze ve Celle Hazreti Zeyd'e radıyallahu teala anh öyle bir firaset, öyle bir basiret verdi ki Resulullah

çok sevmedikçe, bakın iman etmiş olmazsınız. İman çok önemli bir vaka. Elbette ki yeryüzünün en büyük hazinesini siz elde edemezsiniz. Beni en yakınlarınızdan sevmeniz gerektiği olan en yakınlarınızdan, bu annedir, babadır, kardeşlerdir, çocuklardır, eşidir. Onlardan daha çok sevmedikçe, peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bu sevgiyle seven bir mümin, bir Müslüman, bir muvahhid nasıl olur ki onun sünnetinin dışında hareket eder? Biraz önce ifade edildiği üzere sevgi mutlaka ispat ister. İspatı da kalbiyle sevip sevmediği onunla Allah arasındadır. Onu bilemeyiz. Hiç kimsenin kalbini yarıp da içine bakmaya yetkili değiliz. İslam zahire hükmeder. Diliyle sevdiğini ifade edenler haliyle bunu ispat etmelidirler. Artık kalbiyle dili birbirlerini tasdik eder etmez, o bizim bilgimizin dışında, görgümüzün dışında. Biz ancak zahire hükmederiz ve haline bakarız. Onun hali dilini tasdik mi ediyor, yalanlıyor mu? Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiğini ifade ediyorsa, onun haline baktığımızda sünnete uyuyorsa, sünneti yaşıyorsa, nasıl bir sünnet? Malum hayatın bütününü kuşatan bir sünnet. Allah'ın kitabı, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim bütün hayatı kuşatıcıdır. Hiçbir noksan bırakmamış. Biz kitapta her şeyi beyan ettik. Hiçbir noksanlık söz konusu değil. Ancak kitap uygulamasıyla, sünnet ile gerçeği ortaya konulur. Kitabın gereği amel itibariyle sünnetle gündeme gelir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle gündeme gelir. Çünkü sünnet Kur'an'ın hayata uygulanış şeklidir. Hayatın bütün veçeleri, gerek ferdi, gerek ailevi, gerek toplumsal, ülkeyi bütünüyle kuşatan, devletiyle, hükümetiyle, yargısıyla, eğitimiyle, yaşantısıyla, sosyal vaka olarak bütünüyle, kitap ve sünnet hayatı kuşatıcıdır. Hiçbir noksanlık yok. Ben Müslümanım diyenler, hayati meselelerden eğer İslam'a uymuyorlar ise, onun yerine İslam'ın reddettiği herhangi bir şeyi koyarak hayatlarına devam ederler. Ve o da ya küfürdür, ya şirktir, ya bid'adır, ya hurafedir, ya haram ve günahtır. Duruma göredir. İslam kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hayatın her şeyine mutlaka, eğer o iş, o olay, o istek insan olmanın oluruna, şahsiyetine uygunsa, güzelse, doğruysa, yakışıyorsa, İslam onu emretmiş. Bunu yapın. Nasıl yapılacağını da Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetiyle beyan olunmuştur. Allah kitabında emretti. Resulullah Aleyhisselam o emir hayata nasıl uygulanacaksa, Allah'ın muradı neyse, rızası neyse o şekilde uyguladı. Eğer ki o istenen, arzu edilen iş, olay insanın şahsiyetine, fıtratına, şerefine, onuruna ters ise, asla uymayacaksa, İslam onu reddediyor. Kesinlikle bunu yapmayın. Ölçü bu. Ve bakın bakalım hayattaki durum.

0: durum, yaşanan hayat ve yaşayanlara bir bakalım. Bu ölçüyle bir değerlendirelim bakalım. Durum neyi gerektiriyor? Ben bu adamdan bir şey görmüşümdür. Ondan asla ayrılacak değilim. Ey Zeyd, köleliği baban, annen, belden ve kavmine tercih mi ediyorsun? Bu kölelik değil. Siz bu şahsiyeti tanımıyorsunuz. Benim bu şahsiyetten gördüğüm o güzellikleri, o hayrı, o ahlakın en iyiliği. Siz görseydiniz herhalde bu cümleyi kullanmazdınız. Bu kölelik değildir. Bunun için tercih ediyorum. Kimde var bu güzellik? Kimde var bu ahlak? Kimde var bu hayır? Asla. İşte ben bu şahsiyette bu hayrı, bu güzelliği, bu ahlakın iyiliğini, insan olmanın onurunu gördüğüm için bunu tercih ediyorum. Dikkat buyurun. Daha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a risalet ve nübüvvet görevi verilmemişken. Onun için Ebu Cehil bile reddetmedi bunu. Vallahi Muhammed doğru söylüyor dedi. Ya Ebu Hakem, bunu sen mi söylüyorsun? Dedi evet. Genç iken onu El Emin diye vasıflandırdık. En güvenilen insan olarak vasıflandırdık. Yaşı kemale ermiş, hayatı tanımış, her şeyi yerinde, yerli yeri onda oturmuş iken biz bunu nasıl yalanlayalım? Şu anda aslında El Emin'e bir El Emin daha katmak lazım. Kendisi olgun bir yaşta, biz gençken ona El Emin dedik. Hepimiz bunu kabul ettik. Şu anda olgun yaştadır. En güvenilen şahsiyettir. Nasıl ret edelim? Muhatabı dedi ki, peki niye iman etmiyorsun, niye inanmıyorsun? Ebu Cehil dedi ki, yahu Mekke'deki kadınlar ve kızlar Ebu'l-Hakem bir parça ekmek için Muhammed'e tabi oldum diyeceklerinden korkuyorum. Yoksa vallahi Muhammed doğru söylüyor. Bunu söyleyen kişi bu gurur, bu kibir, bu cahiliyeden kaynaklanmış olan ahlaksızlıktan dolayı Bedir Savaşı'nda Resulullah'ın karşısına dikildi. Elbette ki orada da öldürüldü ve cehenneme gönderildi. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun elinden tutturdu ve onunla Kureyş'ten bir topluluğa doğru gitti. Madem ki Zeyd beni tercih etti ve babasına, amcasına da bunu ifade etti. Ben bu adamdan bir şey görmüşümdür. Ondan asla ayrılacak değilim. Bu sözleri beyan ettikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zeyd'in elinden tuttu ve onunla Kureyş'ten bir topluluğa doğru gitti. Onların yanına varınca, şahit olunuz ki işte bu benim oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varistir buyurdu. Daha Risalet Resulü Selam'a verilmemiş. O günkü Kureyş'in Mekke'de bulunanların öteden beri gündeme getirmiş oldukları töreleri, adetleri buydu. Bir kişi diğer bir kişiye sahip çıkacaksa ona evlatlık olarak sahip çıkıyor idi. Bu o günkü Mekke toplumunda izzetli, şerefli bir hal idi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da böyle buyurdu. Malumunuzdur ki hakkında Allah Azze ve Celle'nin beyanı olmadıktan sonra, kaldı ki o dönemde daha Risalet gündemde değil, İnsan onuruna yakışan neyse Allah'ın Resulleri ve Nebileri onu işliyorlardı. O günkü toplumdan bu kıymetli bir şeydi. Yanlış da değil. Bir kişi ki kendisinin annesi babası bellidir ama diğer bir insanın yanında kalmak istiyor. O günkü töreye göre o kişi onu evlatlık edinebiliyor idi. Bu benim oğlumdur, benim evladımdandır. Ben ona varisim, o bana varistir. O günkü töre buydu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu ilan etti. Bu durum Zeyd'in babası Harise'nin hoşuna gitti. O ve kardeşi memleketlerine geri döndüler. Zeyd ise o andan itibaren Zeyd bin Muhammed diye çağrılır oldu. Dolayısıyla Zeyd bin Harise radıyallahu teala an o andan itibaren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aile halkından bir kişi olarak değerlendirildi. Ama insanlar biliyorlar ki bu Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sülbünden olan gerçek oğlu değil, evlatlık edilmiştir. İbn-i Hişam'ın İslam tarihi olarak tercüme edilmiş olan Sîret-i İbn-i Hişam'da Türkçe tercümesi cilt 1 sayfa 329-330, dipnotta beyan edilmiş, dipnot 313. Ayrıca muhakkikler şarihlerden hareketle bunu ifade etmişler. Bunun dışında diğer İslam tarihlerine bakıldığından aynı şeyleri görüyoruz. Zeyd bin Harise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl bağlandı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu nasıl evlatlık edindi, diğer bütün İslam tarihlerinde yer verilmiş ve olay anlatılmıştır. Ahzab suresinin 21. ayeti kerimesi. Zeyd bin Harise'nin o gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'daki o yüce ahlakı, o izzeti, o şerefi tasdik ederek ifade ettiğim Resulullah biricik örnek, en güzel örnek, usvetun hasenetun, en güzel örnek. Kim için? Elbette ki Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Rabbimin buyurdukları için. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Sizin için ey müminler, ey muvahhidler, ey Allah'ı ve ahiret gününü umanlar, ey Allah'ı, Rableri, melikleri, ilahları, Allah'ı çokça ananlar, sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek var. En güzel örnek. Ve daha kendisine nübüvvet ve risalet verilmemişken tabiatıyla en hayırlı, en güzel, en temiz olan bir şahsiyet. Zeyd bin Harise'nin annesine, babasına, kavmine, akrabalarına tercih etmiş olduğu bir şahsiyet. Hele hele nübüvvetten sonra el emin olan bir kez daha tasdik edildi. Onun el emin oluşu tekrar tekrar tasdik gördü. Yeryüzünün biricik önderi, en hayırlı, ahlaka sahip olan şahsiyet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Zeyd bin Harise radıyallahu teala'nın annesine, babasına, kavmine, akrabalarına tercih etmiş olduğu şahsiyet her mümin tarafından aynı duygu ve düşüncelerle, aynı iman, aynı inançla tercih olunmalıdır. Gerçek iman ehli olanlar bu şekilde davranırlar. Onu babalarından, annelerinden, kardeşlerinden, hısım ve akrabalarından daha çok sever ve onlara mutlaka tercih ederler. Peki nasıl olur ki bu şekilde iman etmiş olan bir şahsiyet aleyhissalatü vesselam'la olan ilişkileri başka bir yöne yönlendirilebilir mi? Yani bu sevgi başka şekilde gündeme gelebilir mi? Mümkün değil. O sevginin gereği buydu. Annesi, babası, en yakını bile olsan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşıki sevgisi ve hürmetin onlara karşı olan sevgi ve hürmetten çok fazladır. Peki ana hakkına bakalım, baba hakkına bakalım, akraba hakkına bakalım. Onların hakkının ödenmesi gerekli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetin üzerindeki hakkı hepsinden daha yücedir. Gerçekten salih bir evlat anne ve babasını bir tarafa atabilir mi? Onları kırabilir mi? Mümkün değil. Gerçekten salih bir evlat ise. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini terk edebilir mi? Onun sünnetine tabi olmak, ona tabi olmaktır, ona itaat etmektir. Onu sevmek sünnetiyle amel etmektir. Sünneti dediği vakit de sadece insanların dilinde bir iki mesele değil, bütün hayatı kuşatıcı olan sünnettir. Nasıl olur ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı kuşatıcı olan sünnetini başkalarının, hele o başkaları da küfür ve şirk liderleri olurlarsa, onların hevalarından kaynaklanan yasalarından nasıl değiştirilir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini nasıl oluyor ki özellikle sömürücü, işgalci olanların yasalarına feda edilir? Bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir itaat? Bu nasıl Resulullah Selam sevgisi? Mümkün değil. Eğer birileri böyle yapıyorlarsa sadece dilleriyle ifade ediyorlar. Resulullah'ı çok seviyoruz. Halleri dillerini yalanlıyor. Halleri dillerini yalanlıyor. Siz Resulullah'ı sevmiyorsunuz. Resulullah'ı sevmiş olsaydınız ona itaat ederdiniz. Ona tabi olurdunuz. Ona uyardınız. Demek ki Resulullah'ı sevmiyorsunuz. Halinizden apaçık bellidir. Neydi? Deveye dediler, niye boynun eğri? Dedi ki, nerem doğru ki? Halkın dilinde meşhur bir misaldır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı seven, sevdiğinin ispat etmesi lazım. Resulullah'ı sevdiğini, saydığını ifade edenler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmeyen, devre dışı bırakan, onun getirmiş olduğu dinin sosyal hayatın dışına itenler, İslam ile amel etmek isteyenlere vatan haini, terörist, anarşist diye ifade edip en ağır işkenceleri yapanlar, hapsedenler, dar ağaçlarında asanlar, kurşuna dizdirenler, nasıl olur ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin yerine onların yasalarını tercih eder ve destek olur? Eliyle, diliyle, malıyla, kazancıyla, sevgisiyle. Hatırlayacaksınız Hud suresinin 113. ayet kerimesinden Rabbim buyurdu ki, zulmedenlere meyletmeyin. Zulmedenlere eğilim göstermeyin ki size ateş dokunur. Yani cehenneme müstahak olursunuz. Allah'a isyan etmiş olursunuz. Kimdi zulmedenler? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Maide suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Rabbim buyurdu ki, bu zalimlere eğilim göstermeyin, meyletmeyin, size ateş dokunur. İbn Abbas radıyallahu teala bu ayeti tefsir ederken diyor ki buradaki meyletme, eğilim göstermem, onlara karşı kalbinde bir sevgi oluşmuşsa ateşi hak ettin. Dikkat edin, kalbinde bir sevgi oluşursa zulmedenlere karşın ateşe müstahak oldun. Peki sadece kalbinde bir sevgiyle kalmaz da o zalimlere taraftar olursa, onlara destekçi olursa, onlara dost olursa, malıyla canıyla onlara hizmet ederse, onların zulüm iktidarlarını devam ettirirse, sömürmelerini bizzat yardımcı olarak idame ettirecek olursa hali ne olur? Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhumaya sual etmek lazım. Cevap o. Zalimlere karşı kalbinde bir sevgi var isen sen ateşi hak ettin. Dünyada zillet, ahirette de cehennem ateşini hak ettin. Rabbim böyle emretti. Zalim kim? Allah buyurdu. İşte Maide suresinin 45. ayet-i kerimesi. Ha onun dışında birçok ayet-i kerimeler var. Birçok hadisi şerifler var. Zalimler kimlerdir? Gerek nefsine zulmeden, gerek topluma zulmeden, gerek dünya insanlığına zulmeden kalbinizde o zalimlere karşın zerre kadar bir sevgi olmamalı. Malumunuzdur ki Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhuma Resulullah aleyhissalatü vesselamın hasreten duasını alıp Kur'an'ın tercümanı olan şahsiyet. Resulullah'tan sonra Kur'an'ı en iyi anlayan, en iyi tefsir eden şahsiyet. Müfessirlerin piri, şeyhi İmam Ömer radıyallahu teala onun yaşının diğerlerinden çok çok küçük olmasına rağmen istişareye alıyordu, istişare heyetine ehli hal ve laftan, hatta itiraz edenlere de hasreten onun firasetini, basiretini, ilminin yüceliğini, Kur'an'ın onun tarafından en güzel anlaşıldığı ve anlatıldığı yönünü de diğerlerine gösteriyordu. Dolayısıyla her mümin bu ölçüye dikkat etmesi lazım. Müminlerin, Müslümanların, muvahhidlerin kalbinden Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenlere karşı zerre kadar bir sevgi olmaması lazım. İsterse dünyayı altına boğsunlar. Önemi değil. Dikkat ediyorum, toplum içinde, insanlık aleminde insanlara faydalı olan şeyler yapmaya çalışanlar için, diyelim ki yollar yapıyorlar, yol, su, elektrik konusundan mahirler, kendini Müslüman kabul edenler alabildiğine dua ediyorlar. Ya işte yolları yaptı, tüneller açtı, dağlar delindi, suyumuz her zaman akmakta, elektrik kesintisi yok. Bir bakın bakalım, o elektrikler, o sular, o yollar kimin parasıyla yapılıyor? O paralar nasıl toplanıyor? O servetler nasıl gündeme geliyor? O bütçe nasıl oluşuyor? Helal mı? Temiz mi? Doğru mu? Güzel mi? Hayırlı mı? Yoksa nice mazlumların iliklerini sömürerek mi gündeme getirdiler? İşte bakın yeryüzündeki süperlere, süper devletler ne kadar sömürürse o kadar süperleştiriyorlar. İnsanların bakış açısı bu. Onun için önce diyoruz ki İslam'ın ölçüsünü elde etmeliyiz. Tek hayat ölçümüz İslam'dır. İslam ölçüsü elde edildikten sonra kendimizi, şahsımızı, ailemizi, komşularımızı, içinde yaşamış olduğumuz toplumu, toplumun yönetimini, eğitimini, hukukunu, ekonomisini, alışverişini, ticaretini bütünüyle hak olan, kendinden başka hiçbir hak olmayan, sadece hak olan İslam'ın ölçüsüyle değerlendirelim. Ve Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği kulluk vazifelerimizi yerine getirerek bu değerlendirmeyi gerçekleştirelim. O zaman hak ortaya çıkar. İşte Hazreti Zeyd radıyallahu teala an Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan o güzelliği gördü. O mübarek aileden o hayrı gördü. Gördü de annesine, babasına, akrabalarına, kavmine, beldesine tercih etti. Her müminin yapacağı bu olmalıdır. Kimi tercih edecek? Allah'ı ve Resulünü. Kimi tercih edecek? Kitap ve sünneti. İslam budur. Kitaptır, sünnettir. Ümmetin icmasıdır. İlimde derinleşmiş olanları öven Rabbimizin izniyle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvikiyle, hakim, müçtehit, içtihat ettiğinde, eğer isabet ederse iki sevap, isabet etmezse bir sevap alır. Çünkü ümmetin o problemini çözmek için gayret etti. Çalıştı, çırpındı, deliller topladı, iyilikleri, güzellikleri ortaya koymaya çalıştı. İsabet etmezse bile bir sevap almış olur. Maalesef, üzülerek ifade edelim ki, kendilerini İslam'a nispet edenler tarafından müçtehitler küçümsenmektedir. O küçümsenme aslında küçümseyen kişilerin küçüklüğünü göstermektedir. Basitliğini göstermektedir. Müçtehitler asla küçümsenmiş değiller. Küçültülmüş değiller. Onları küçümseyenler kendi küçüklüklerini ortaya koyuyorlar. Çünkü müçtehitlerin anlayacak bir seviyeleri yok kendilerinin. Ümmetin imamlarına karşı terbiyelerini perişan etmişler. En azından terbiyeli davranmak lazım. Hayır, bakıyorsunuz ki gerçekten de İslami ölçüyle ölçüldükleri takdirde kaç okka noksan gelecekleri ortadayken bakıyorsunuz ki dillerinde çok çok basit meseleler gündeme geliyor. Kendi basitlikleridir. Yoksa onların kendi kendilerine havaya girip müçtehitleri tenkit etmeleri, haşa, küçümsemelerin müçtehitlerin değerlerini asla küçümseme meselesini gündeme getirmez, küçültmez. Onlar ümmetin nezdinde gerçek değerleri neyse o değerleri devam eder. Diğerlerine kalan ancak hataları, yanlışlıkları, müminlere karşıki edeplerini aşmalarıdır. Onlar bunun farkındalar mı acaba? Ümmetin müçtehitlerini basite almak. Bakma ya şurada hata etmiştir. Onun hatası bir sevaptır. Senin tenkidin nedir bakayım? Onlar sevaplarıyla Rableri Allah Azze ve Celle'ye kavuştular. Sevaplarıyla. İçtihati meselelerde elbette ki kuldurlar. Hata edebilirler. İsabetsiz durma olabilir. Resulullah Sellem'in buyurduğu. İsabet etseler de etmeseler de sevaba nail olmuşlar. Kul olarak herhangi bir hataları, günahları olmuşsa Allah Azze ve Celle onlara rahmet eylesin, onlardan razı olsun, affı mağfiret eylesin. Biz onlar için, onların kardeşleri olarak, vasat ümmetin, şahit ümmetin, hayırlı ümmetin fertleri olarak onlara duacıyız. Rahmet okuruz. Rabbim onları rahmetiyle kuşatsın, merhamet etsin. Affı mağfiret eylesin. Onlar sevapları Rablerine kavuştular. Hata etmişlerse bile sevap aldılar. Gel bakalım, onları tenkit eden, onları basite alan, konuşurken bile yüzlerinin renkleri değişen, kaşları çatılan, seslerin tonları değişmiş olan kişiler, gel bakalım. Siz ne yaptınız? Var mı sizin bir sevabınız? İsabet ettiğinizde iki sevap, hata etmişseniz, isabet etmemişseniz bir sevap. Var mı böyle sevabınız? Yoksa ümmetin müştehitlerini, imamlarını basite almak kadar bir ahlaki çöküntü içinde olduğunuzun farkında mısınız acaba? Maalesef son zamanlardan böyle durumları görüyoruz, şahit oluyoruz. Onlar adına çokça üzülüyoruz. Keşke edeplerini takınsınlar. Keşke güzel ahlaklarını gündeme getirsinler. Arzu ediyoruz. Gerisi kendilerinin bileceği bir iştir. Yarın mahşerde hepsi karşılıklı hesaplaşacaklar. Buna hiçbir şüphemiz yok. Mutlak iman ediyoruz. Ahirete mutlak iman ediyoruz. Mizana mutlak iman ediyoruz. Hesaba mutlak iman ediyoruz. Her insan hesaba çekilecektir. Mizanda tartılacaktır. Hayrı, şerri. Elbette kafirler için değil, İman edenler için ifade ediyoruz. Müminler bu konuda kendilerine dikkat etsinler. Ahlaki yapılarına dikkat etsinler. Müştehitleri ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine birebir uymaya gayret edenler. Eğer içtihat ettiklerinde isabet etmişlerse ümmetin faydasına, hayrına, Allah Azze ve Celle onlara iki sevap verir. İçtihatlarında eğer ki hata etmişlerse, gerçekten müştehit iseler elbette ki, yoksa ilim adamı, bilim adamı gibi ifadelerle ya da elit tabaka, entelektüel yorumcu, bunların dinde söz sahibi olmasına asla hakları yoktur. Söz sahibi de değillerler. Gerçekten müştehitlik, müştehit olma şartlarına uygun olan, o şartları üzerinde bulunduran şahsiyetler içtihat ettiklerinde isabet etmezlerse bir sevap alırlar. Onlar sevaplarıyla Allah'a kavuştular. Geride kalanlar, onları hayırla anmaları lazım. Onları Allah'ın rahmetiyle anmaları lazım. Onları dualarla anmaları lazım. Ama tenkit edecek olurlarsa, hakları olmadığı halde, o müştehitlerin talebelerine bile talebe olmayacak durumda olanların onları tenkit etmeleri, gerçekten de ahlaki yapıya sığmayacak, vicdanın kabul etmediği bir durumdur. Hele hele bir kişi ki mümin, muvahhid olduğunu söyler de böyle bir hata içine düşerlerse, onun adına gerçekten çok üzülür, çok rahatsız oluruz. Bileriz ki onlar bu huylarından, onlara yakışmayan bu huylarından, bu ahlaki ilkelerinden vazgeçsinler. Güzel ahlak ilkelerinden değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleri, bütün peygamberlerin varisleri, Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurdu, malumdur ki uzun bir hadisi şerifte, Ebu Derda radıyallahu teala rivayet ettiği hadiste, alimler peygamberlerin varisleridirler. Peygamberlerin varislerinden dolayı bir kişi tutar da onların asla hak etmediği sözlerle onları tenkit edecek olursan, elbette ki müminler çok üzülürler, çok rahatsız olurlar. O konuda birbirlerimizi mutlaka uyarmamız lazım. Kıyamet alametlerindendir. Ümmetin sonradan gelenleri evvelkilerine sövgü gündeme getirmesi, dalga geçmeleri, alay etmeleri, basite almaları, kötü laflarla tenkit etmeleri, bu da sövgüdür. Kıyamet alametlerindendir. Eğer bunlar topluma egemen olurlarsa o toplumun kıyameti kopmuştur. Müştehitleri devreden çıkar, muhadisleri devreden çıkar, müfessirleri devreden çıkar, filanın mealinden hareketle Kur'an'ı ben başka kitap tanımam, bize Kur'an yeter. Bunlar hepsini devreden çıkardıktan sonra sünneti, hadisleri, fıkhı, müştehitleri, müfessirleri, muhadisleri, falan kişinin Kur'an'dan, ayetlerden ne kadar anlamış ve onun diline nasıl çevirmiş ise, Kur'an'dan da hareket etmez, mealden hareket eder ve der ki ben de Kur'an'ı anlıyorum. Anlaşılmayan bir kitap değil ki. Sen Kur'an'ı anlıyor musun? Oku bakayım. Falan kişinin Kur'an'dan anladığını anlamaya çalışıyorsun. Kur'an'ı anlamıyorsun. Falan kişinin Arapçayı bilen, Arapçayla beraber Türkçeyi bilen ya da Kürtçeyi bilen, Farsçayı bilen, Hintçeyi bilen, İngilizce, Fransızcayı bilen, hangi dille konuşuyorsa insan, onun Kur'an'dan anladığı ve senin diline naklettiği kadarıyla anlamaya çalışıyorsun. Bir başka meal al bakayım. Belki o daha isabetli tercüme etmiştir. Her meale baktığında o ayetle ilgili görüşün değişecektir. Bak bakalım durum nedir? Hangi kelimeyle gündeme getirmiş? Hangi kelimelerle anlatmış? Bunlar da kendilerine çok dikkat etsinler. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yer, yani İmam Ali radıyallahu teala'nın Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın ailesine karışması meselesi üzerinde durmaya gayret edeceğiz değerli kardeşler. Elbette ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın siretini gündeme getirirken mutlaka günümüzün meseleleriyle beraber, ihtiyacımızın olduklarıyla beraber, elimizdeki imkanlarla anlatmaya gayret ediyoruz. İşin üstadlarına kaldığı takdirde elbette meseleyi daha derinlemesine, daha ilmi, daha fıkhi olarak ifade edebilmek imkanları da vardır. İmkanlarımız nispetince birbirlerimizi uyarmaya gayret ediyoruz. Nasihatçılarımız olmaya gayret ediyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri nefsi emmarenin, hevanın, iblisin, şeytanilerin, tağutilerin şerrinden, belasından muhafaza buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63, emel okulları Bağcılar'da.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı, her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize, diriliş.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
2: Mahbubi, mahbubi
3: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da üzüm 99.99, kırmızı biber 59.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için
14: Sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
17: Özel FM.
18: www.ozelfm.net ozelfm.net
19: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
20: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Araf suresinin kaldığımız ayetlerinden itibaren, yani 17. ayetinden itibaren İlerlemeye devam edeceğiz. Araf suresinin bizim ruhumuza, iç dünyamıza neler söylediğini anlamaya çalışacağız. Buradaki nasihatleri nasıl içselleştirebiliriz? Onun üzerinde konuşacağız. Ve buradaki sözlerin daha iyi anlaşılabilmesi için ve daha iyi şükreden kullardan olabilmek için ve sonuçta da daha iyi ideal insan haline gelebilmek için nasıl yöntemler izleyeceğiz? İnşallah onları konuşmaya çalışacağız. Araf suresine başladığımız hafta söylediğimiz gibi uzunca bir sure olduğu için, 206 ayetten oluşan bir sure olduğu için bir hayli uzunca haftalar bu konu üzerinde etraflıca konuşmaya çalışacağız. Bütün ayetlerin bize mutlaka mesajları olduğuna inanan insanlardanız bizler. Daha çok kendimizi tanımaya, insanı tanımaya ve bizim yanılma noktalarını anlamaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz ki oralardan artık yanılmayalım. Buralara dikkat ediyoruz ki artık oralar bizim zaaflarımız ve zayıflarımız olmasın. Bunları işliyoruz, inceliyoruz ve irdeliyoruz ki artık boşverici olmayalım. Kendimizi bir suya bırakılmış sandal gibi, serbest ve rehavet içinde yaşayan insanlar gibi yapmayalım. Çünkü dikkat etmeyen insan çok şeyi ister istemez göğüslemek zorunda kalacak olan insandır. Hayatına, sözlerine, yaşantısına dikkat etmeyen insan birçok faturayı ödemeyi de kabul eden insandır aslında. O yüzden bizim nerelerden kaybettiğimizi, nerelerin bizim başımıza çok iş açtığını ve özellikle hiç yılmaz düşmanımız olan şeytanımızın bizi nasıl kandırdığını daha iyi algılamamız lazım. Bu çoğunlukla dikkat eksikliğinden kaynaklanan bir problemdir. Ve bu bazen de unutmaya ve gaflete düşüren hallerden dolayı gerçekleşen bir durumdur. Yani insanlar hatırlamayı sürekli zihinlerine taze tutsalar ve dikkat eksikliğini yenebilseler, iradeyi bununla birleştirebilseler, zayıf ya da zaaf olan noktaları eskisi gibi olmayacak. İşte nasıl bunu yapabiliriz? İnşallah sizlerle bunları konuşmaya çalışacağız. İman ettiler ve kendi hallerini düzelttiler ayetinin uzun soluklu bir açılımıydı bu programlar. Bunun nasıl yapılabileceği üzerinde bu haftada inşallah konuşmaya devam edeceğiz. Araf suresinin ilk 20 ayeti içerisinde, hatta biraz daha da fazla, şeytan konusu bizim önümüze gelecek demiştik. Hem Sa'd suresinde hem Araf suresinin başında. Şimdi artık geçen haftada biraz değinmiştik. İyice belirgin bir şekilde ayetler önümüze geldi. Biliyorum bu konu hoş bir konu değil. Şeytanın da bu konuyu konuşmamızdan hoşlanmadığını da tahmin ediyorum. Çünkü biz onu ne kadar tanırsak, onun bizi aldatma yöntemlerini ne kadar iyi bir şekilde anlarsak, bize zarar verme ihtimali azalacak. Bu da şeytanın hiç hoşuna gitmeyecek. Dolayısıyla mesela normalde çok dikkatli bir dinleyiciyseniz size uyku hissi verebilecek, dikkatinizi dağıtacak bir şeyler olacak, televizyondaki bazı programlar ilginizi çekecek, belki masanın üstündeki gazetedeki bir haber ilginizi çekecek. Burada bazı söylenen şeyleri daha iyi algılanmaması için uğraşacaktır. O da bunun işi. Yani bu da onun işi. Bu çok idealist bir varlığın halidir aslında. İdealist varlıktan kastım şeytanın vaadine ne kadar sıkı sıkıya sarıldığını anlatmak içindi. Negatif anlamda yani. O yüzden çeşitli dönemlerde bize ağırlık verir. Ve o ağırlık mutlaka bizim bir şeyi gerçekleştirmemizden ortaya çıkacak sonuçtan rahatsızlık halinde oluşur. Mutlaka bir rahatsızlık vardır. O rahatsızlık bize bir manevi baskı yaparak yolumuzu değiştirme çabası olarak karşımıza çıkar. Bunlara dikkat etmenizi çok arzu ediyorum. 17. ayetten itibaren devam ediyoruz. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Yani onların her tarafından onlara sokulacağım diyor Allah-u Teala'ya karşı. Bir inadı var, bir ısrarı var. Senin dosdoğru yoluna oturarak onları saptıracağım. Geçen hafta sağ taraftan yaklaşma üzerinde biraz konuşmuştuk. Sol taraftan yaklaşma, önden ve arkadan yaklaşma bizim zayıf olan yerlerimizin neresiyse orası kastedilir aslında. Herkesin çeşitli zaafları vardır ve herkesin düşkünlükleri vardır. Bu düşkünlükler şeytan tarafından çok iyi bilinir. Bir genel iblis vardır, bir de herkesin kendi kişisel şeytanı vardır. Herkesin kendi kişisel şeytanı bizden daha çok bizi tanıdığı için o noktalarda bize çoğunlukla etki altında bulunur. Yani etkiler bizi ve biz onun etkisi altında kalarak oranın o halin aslında biraz olmaması gereken şey olduğunu algılasak da işin içinden çoğu kez çıkamayız ve boşverici davranırız. Bu da şeytanı mutlu eder. Çünkü o amacına ulaşmış olur. Demek ki kendimizi en az şeytan kadar hatta daha iyi tanıma ihtiyacımız var. Bu yapılamadığı zaman başarı da gelmeyecektir. Kişisel başarı gelmeyecektir. Yani farkında olmadığımız mağlubiyetler etrafımızı saracaktır. Bu o kadar çok yoğun olacaktır ki biz dahi bunu fark edemeyen insanlardan olacağız. İnsan kendisini tanıdığı zaman bir şeyin kendisinden mi yoksa bir şeyin şeytanın etkisinde kalarak mı yaptığını belli bir süre sonra kestirmeye başlar. Bu çok önemli. Kendisini tanıyamayan insanlarda bu ayrım oluşmaz. Ta ki kendisini tanıyıncaya kadar. Eğer bir ömür kişi kendisini tanıyamıyor ise bir ömür şeytanın kendisini kandırmasını fark edemeyecek demektir. Kendisini tanıyan insanlarsa zaaflarına dikkat edecek ki şeytan buradan giriş yapar diyecektir. Bu insanın hata yaptıktan sonra sükunete erdiği anda belirginleşir. Yani bir insanın bir konuda zaafı varsa şeytan ona oradan giriş yapıyorsa o hadise gerçekleştikten sonra bir sükunet hali olur. Çünkü tesir ortadan kalkmıştır. Ay tutulması gibi, güneş tutulması gibi. Yani şeytan tutulması ortadan kalkmıştır. Artık bizim hayatımızda sükunet ortaya çıkmıştır. Orada insan artık akli selim düşünebilir. İşte bu akli selim düşünmelerde bak ben demek ki bu durumdan dolayı bu hataları yaptım. He demesi gerekir. Buna benzer ve bunun yan kolları ortaya çıktığında demek ki ben böyle tepkiler göstermemeliyim. Bu şekilde bir davranış serdetmemeliyim, ortaya dökmemeliyim diye aklını başına alması gerekir. Ve burada göstereceği ilkeler, kararlılıklar kişinin daha sonra o ya da ona benzer konularda şeytan tarafından aldatılmasının önünü kesecektir. Ne kadar güzel, ne kadar önemli. O yüzden sevgili dinleyenler çok dikkat etmemiz lazım. Hiç ummadığımız yerden bizi yakalayabilir şeytan. Ve parmağını da oynatır, bizi bir fırıldak gibi etrafında döndürebilir. Bu çoğunlukla tekrar söylüyorum, önümüzdeki programlarda da inşallah tekrar söyleyeceğim, bizim zaaflarımızın olduğu yerde güçlüdür. Çünkü diğer taraflardan giriş yapsa hemen savunma mekanizmalarını yani kendimizi koruma mekanizmalarını büyük ölçüde çalıştıracağımızı kestirdiği için, bildiği için, bunu tecrübe de ettiği için oradan girmez. Bizim iç kalemizi en zayıf olan yerlerimizden yıkar. O yüzden bir kez daha söyleyip ayete devam edelim. Kendimizi çok iyi tanımaya ihtiyacımız var. Onların çoğunu şakirler olarak bulamayacaksın diyor Allah-u Teala'ya karşı. Yani şükredenler olarak bulamayacaksın. Şükürle hamd arasındaki ayrımı geçen hafta yapmıştık. Hamd takdir etmekti, takdis etmekti, ululamaktı, büyüklemek ve yüceltmekti. Şükürse Allah'tan gelenleri Allah'a sunma eylemleriydi, yani amellerdi. Amellerin içinde olduğu tüm davranışlar, tüm güzel davranışlar şükür olarak Rahman'a sunulur. Şükrün Türkçedeki teşekkür kavramıyla karıştırılmaması gerektiğini de bir kez daha hatırlatalım. Geçen hafta da buna değinmiştik. 18. ayet. Allah dedi ki, kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kim seni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım. Onlardan kim seni izlerse senle birlikte hepinizi cehenneme atacağım diyor Allah. Başka bir ayette şeytanın adımlarını izlemeyin diyor. Demek ki şeytan adım atıyor. Şimdi bunu açmamız lazım biraz. Bu şeytanın bizi kandırma yönteminin çok önemli bir teknik açılımıdır. Buna dikkat etmenizi arzu ediyorum. Şeytan bizi nasıl kandırır? Adımlar atar ve biz arkasından gideriz, öyle kandırır. Peki bu adımlar nasıldır? Örneklerle bunu anlatalım. Bizler bir şeyi yapmayı düşündüğümüzde önce zihnimizde tasarlarız. Ve tasarlayıp şekillendirdiğimiz şeyleri uygulamaya koyarız. Ve uygulama sonucunda o şeyin artık pratiğini yapmaya başlarız ve sonuç alırız. İşte şeytan tam bu tasarı aşamasında modeller önümüze getirir. Hani ya aklıma geldi deriz ya, işte o aklımıza gelen şey Rahman'dan mı şeytandan mı bunu ayırt etmemiz gerekir. Eğer kendimizi iyi bir şekilde tanıyabiliyorsak, Rahman'ın ne demek istediğini de algılayabiliyorsak, bunun dışında kalan şeylerin şeytani olduğunu da büyük ölçüde kestirebiliyoruz demektir. Bu aslında işin biraz da pratik yoludur, kolaylaştırılmış halidir. Şeytan adım atarak aslında bizim bir adım sonra nasıl adım atacağımızı bize gösteriyor demektir. Diyelim ki biz yüksekçe bir dağa tırmanacağız. O dağa tırmanmayı hedefledik. Fakat o dağa nasıl çıkılır bunu bilmiyoruz. Kendimize bir kılavuz edindik. O köyde yaşayan, o dağın köylerinde yaşayan bir insanı, kendimize tecrübeli bir insanı kılavuz edindik. Dedik ki şu dağın tepesine bizi çıkar. O bize şöyle söyler değil mi? Ben ne yapıyorsam, nasıl adım atıyorsam, nereye basıyorsam, nereden gidiyorsam sen de peşimden gel. Ve biz onun dediklerini ve yaptıklarını aynen uygularız. İşte şeytan da aynısını yapar. Bize yol gösterir yani ve normalleştirir, pratize eder. Ve biz sonuçta onun adımlarını, onun yolunu gidilmesi gereken yol zannederiz. Burada bir itimat da söz konusudur. Kötü bir şeyin şeytandan olduğunu anlayabilmek için size çok önemli bir formül sunmaya çalışalım. Mesela öfkelendiniz, sinirlendiniz. O anda zihninizde mutlaka kelimeler ve eylemler uçuşur. Yani bir tavır sergileme eylemini zihninizde görürsünüz. Biliniz ki o Rahman'dan değil, şeytandan. İşte adım böyle atılır. Bu örneği birçok şeye yayabiliriz. Zihnimizde oluşan şeyler bizi Allah'a götürmeyecekse ve Allah'ın rızası yoksa, bilelim ki o kesinlikle şeytanın rızasıdır ve şeytanın aldatmasıdır. Yani tasarılar halinde zihnimize gelir. Bilgiler uçuşur, sözler uçuşur, eylemler uçuşur. Bizim zihnimizde yapmamızı istediği şeyi canlandırır şeytan. Buraya dikkat, bir kez daha söyleyeceğim. Bizim zihnimizde yapmamızı istediği şeyi canlandırır şeytan ve biz onu görürüz. Mesela çok öfkeli bir insan bir insanla kavga ediyor ya da etmek aşamasına geldi diyelim ki. Bu trafikte oluyor, sokakta oluyor, birçok şeyde oluyor. O anda özellikle bu anları, bu bahsedeceğimiz örnekteki anları yaşayan insanlar tebessümle dinleyeceklerdir tahmin ediyorum. Hakikaten tam da öyle oluyor diyeceklerdir. İki insan arasında bir sürtüşme oldu, farzi misal. Hemen şeytan oraya gelir. Eğer biz karşıdan öyle bir hadiseyi görüyorsak, parantez içi olarak söyleyelim, onlara doğru birkaç kez ayetel kürsü okuyalım. İnşallah şeytan oradan uzaklaşacak ve siz de şaşıracaksınız, onlar yatışacak. Neyse, diyelim ki öyle bir şey yok. İki insan birbirine dikleşmeye başladı. Şimdi iki insanın aklında karşı taraftaki insana nasıl zarar vereceğine ait düşünceler ve eylemler şekilleniyor. Şöyle vurayım, şurasına vurayım, şu kelimeyi kullanayım, şöyle yapayım diye görüntülü efektler zihninde uçuşuyor. İşte onlar şeytanın vesveseleri. Şeytan hep böyle yapar, çoğunlukla böyle yapar. İnsan da zanneder ki bunları ben kendim düşünüyorum. Kendim kafamda tasarlıyorum bir sonraki atacağım adımı. Öyle zanneder insan, öyle zannettirir. Dolayısıyla o adımları yapmaya başladığımızda aslında şeytanın adımlarını izliyoruzdur. Ve bu çok tehlikeli bir şeydir. Buna dikkat etmemiz lazım. Aklı selim insan ise sakin davranır mesela böyle bir durumda. Önce Ayetel Kürsi okur, Enzu Besmele çeker. O şeyin Rahman'a mı yaklaştıracak, şeytana mı yaklaştıracak, bunu tartar, dikkat eder. Dolayısıyla oradan uzaklaşır. Öyle demiyor mu Resul Efendimiz? Haklı olduğu halde tartışmadan vazgeçen insana ne mutlu diye. Bu kişiyle ilgili Resul Efendimizin çok güzel vaatleri yok mu? Var. İşte o kişi aslında şeytanın adımlarını takip etmeyerek çok büyük bir başarı kazanmıştır. Sonucu yani akıbeti kötü olacak tüm davranışlardan uzaklaşmıştır. İşte bizler de zaafımızın olduğu yerleri, kendimizi tanımaya başladığımızı varsayarak burayı söyleyelim. Zaaflarımızın olduğu yerde zihnimizde şekillenen şeylere dikkat edelim. Onların çok büyük bir kısmı şeytana aittir. Şeytana aittir ve biz onları uyguladığımız zaman şeytanın adımlarını izlemiş oluruz. Ve şeytan bize çok güler. Çünkü başarı elde etmiştir. O yüzden onu değil, Rahman'ın tebessümünü Allah'tan isteyelim. Allah bir kula tebessüm etti mi, onun başını okşadı mı, ondan razı oldu mu, Allah'ın izniyle o kişinin sırtı yere gelmez. Andolsun 18. ayetin son bölümünü zikrediyoruz. Onlardan kim seni izlerse, sana tabi olursa, senin dediklerini yaparsa, mesela bu izlemenin bir açılımı Yasin suresinde var, son sayfasında. Ben size söylemedim mi diyor Rahman, şeytana tapmayın, bana tapın diye. Şimdi insanlara karşıdan bakıldığında bu çok değişik gelebilir. Nasıl yani, biz şeytana mı tapıyoruz ki diye düşünebiliriz. Demek ki öyleymiş. İman sahibi olan insanlarda belki bu çok değil ama insanların büyük bir kısmında şeytana tapınma var ama insanlar bunun farkında değil. Bu şeytana tapınmadan kastım son yılların moda hastalığı olan satanizm değil. Ondan ayrı bir şey. O da şeytana tapınma ama o fiziki bir tapınma. Yani eylemsel, şekilsel bir şey var ortada. Diğer tapınma ise şeytan bizim içimize girmiş, bizi kumanda ediyor ama biz farkında değiliz. İşte adımlarını izlemeyin derken bunu söylüyor. Başka bir ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de, şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman edinin diyor. Siz de onu düşman edinin. Nasıl düşman edinmek gerekiyorsa öyle düşman edinmek gerekir. Bu sadece şeytan seni sevmiyorum, sen yoluna ben yoluma demekle olacak bir ayet değildir. Öyle düşmanlık olmaz. O bizim kendi dünyamızda yumuşatmış olduğumuz bir tanımdır. Allah da bundan müstahanidir. 19. ayetse. Ve ey Adem, sen ve eşin cennette yerleş. İkiniz yerleşin. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin. Her şey size serbest. İlla ancak şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Aslında bu dünyada bizim yaşadığımız hayatın cennette bize gösterilen pratize edilmiş formülüdür. Allah-u Teala'nın serbest bıraktığı şeyleri haramlarıyla kıyaslanınca teşbihte hata olmaz. Aşağı yukarı bu kadardır. Allah çok çok şeyi serbest bırakmıştır. Çok çok az şeyi yasaklamıştır. Ve ne hikmetse, aslında hikmeti ortada, insanların büyük bir kısmı o serbestlikten daha ziyade yasaklarından zevk alır hale gelmiştir. Burada şeytanın üzerine sürmüş olduğu yalancı tatlandırıcıyı, o tatlandırıcı kremayı da unutmamak gerekir. Bu kişinin hastalıklarıyla ve zaaflarıyla ortaya çıkacaktır. İkiniz her taraftan yiyebilirsiniz diyordu ayet-i kerimede, 19. ayette. Her şey size serbest. Ancak şu ağaç hariç. Şimdi tefsir kitaplarınıza baktığınızda bu konularla ilgili epeyce kıssa görebilirsiniz. Şunu söyleyelim ki bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'de açan ayetler tefsirlerde yazılan bilgiler kadar değil. Yani daha çoğu tefsirlerde var. Kur'an-ı Kerim'de daha sınırlı. Hadislerde de öyle. Ancak müfessirlerin bazıları, tamamı değil şüphesiz ama İsrailiyat kaynaklı bilgileri belki biraz filtre ederek, yani süzerek ama bazen de süzemeyerek gayri ihtiyari tefsirlere yazmışlar. O yüzden onları dikkatli bir şekilde okumakta fayda var. Hadisenin sadece bu kadar da zikredilen bölümüyle bilmek bize yeterli olacak ki Allah o kadar yeterli kılmış. Bunun şöyle olduğu, böyle olduğu, ağacın elma ağacı mı, yok buğday tanesi mi, yok şu ağacı mı filan diye Allah-u Teala söylemediğine göre demek ki onun anlamını bilmemizin bize bir faydası yok. O bir ağaç. Şu ağacı ya da bu ağacı, bunun bir önemi yok. Orada önemli olan şu var: Allah bir şey yasaklamış, diğer her şeyi serbest bırakmış ve tembih etmiş. Tembih etmiş. Ben size demedim mi diye birazdan ayetler gelecek. Tembih etmiş. Bize de tembih etmiş aslında. Zaten oradan buraya gelmek gerekir. Unutmayalım, bir kez daha hatırlatalım. Belki yeni dinleyen kardeşlerimiz vardır. Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen hadise, yani kıssa, Hazreti Adem ve şeytan arasında geçen kıssadır. Neden? Bütün insanlığın yanılma prototipi buradadır. Örneği buradadır. Formül buradadır. Buna çok dikkat eder, çok çözerseniz, bunun üzerine çok durursanız diyor adeta Allah, bu tip konulardan yanılma oranınız çok aşağılara iner. Yani çok çok az zarar görürsünüz dikkat ederseniz. Söz buraya gidiyor. Yoksa böyle bir hadise var, biz bunu bilelim diye değil. Şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Zalim kelimesi ne demek? Zalim zulmedene denir. Zulümse bir şeyi amacı dışında kullanmaktır ya da haksızlık yapmaktır. Maksadı aşmaktır, haksızlık yapmaktır, amacının dışında kullanmaktır. Her ikisi de, üçü de zulüm kelimesinin kısa tarifleridir. Dolayısıyla insanın yaratılış şeklinin dışındaki bir formda kendini bulunduruyor olması, öyle bir takım eylemler yapması, insanın kendisine zulmetmesi anlamına gelir. O yüzden Allah bunlardan bizi uzaklaştırıyor. Hazreti Yunus da ben kendi nefsime zulmettim demişti. Hazreti Adem de biz kendi nefsimize zulmettik demişti eşiyle birlikte. Onlar da inşallah birazdan değinmeye çalışacağız. 20. ayet şeytanın yaklaşım yollarını şimdi Allah bizim önümüze koyuyor. Düşman edineceğiz ya, bunu nasıl yapacağımızı Allah bize öğretiyor şimdi. Dinleyelim. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için, demek ki şeytanın bir amacı varmış, bir şeyler yapmak için. Yani amaçsız bize şeytan asla yaklaşmaz. Madde 1. Şeytan amaçsız bize yaklaşmaz. Neymiş amacı? Bir şeyleri bize yaptırmak. Çoğunlukla da tabii olan şeyleri bozmak. Fıtratı bozmak, anlayışımızı bozmak, ahlakımızı bozmak, itikadımızı bozmak, ibadetlerimizi bozmak. Yani bozmak kısacası. Her türlü güzelliği bozmak. Kendilerinden örtülüp gizlenen yerlerini, avret yerleri diye de çevirebiliriz bunu, açığa çıkarmak için. Öyle laf olsun diye değil demek ki. Bir şeyleri yapmak için. Onlara bir şey verdi. Ne verdi ya Rabbi? Vesvese verdi. Vesvese en kısa tanımıyla fısıltı demektir. Ama öyle değil. Yani biçimsel anlamı fısıltı. Ama içerik anlamı, mesela bir tren rayında giderken içeriden bir yolcu makinistin yanına gidip şunu dese, şu söyleyeceğim şeyleri dese, bu tam bir vesvese olur. Ey makinist, sen bu raylarda gidiyorsun ama aslında senin trenin, bakma sana söylenmedi, bu treni imal eden insanda bir bilgi vardı, onu ben öğrendim. Rayın dışında yandaki araziden gidersen daha süratli gidersin ve daha temiz, daha emin gidersin dese, inan ki ben doğru bir bilgiyle bunu sana söylüyorum ve ben gerçekten doğruyu söyleyenlerdenim dese ve o makinistin kafasını karıştırsa ve makinist önce itiraz etse, bir süre sonra bunu düşünse ve düşündüğü şeyleri, ya acaba haklı olabilir mi? Ben bunu hiç denemedim. Buraya dikkat. Ben bunu hiç yapmadım. Acaba haklı olabilir mi dese, treni rayından çıkarıp yandaki arazide yürütse, işte o başından itibaren yapılan tüm eylem vesvesedir. İşte şeytan böyle yapar. Biz yolumuzda gitmeye çalışırken gelir, sanki ondan daha iyi bir şeymiş gibi söyleyeceği, daha hayırlı bir şeymiş gibi gelir, vesvese verir. Şimdi bizler gerçekten trenin, şöyle bir bilgi olsa makiniste, gerçekten trenin rayın dışında hiçbir yerde gitmeyeceğine dair emin bir ve sahih bir bilgisi olsa, o lokomotifi ve treni icat eden ya da üreten fabrikadaki bütün bilgiler kendisinde olsa, yani doğru bilgiyle donanmış olsa, dikkat, doğru bilgiyle donanmış olsa makinist, o gelen yolcunun sözlerine kanar mı kanmaz mı? Kanmaz. Der ki ona, sen git oturduğun yere otur, gazeteni oku, çayını iç, benim işime karışma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Tren ancak rayında gider. Beni yoldan çıkartırsan bu tren devrilir, bertaraf olur. Ama makiniste doğru bilgi yoksa,
17: acaba ya gerçekten doğru olabilir mi? Bu raydan daha iyi bir şekilde yanda gidebilir mi diye bir kuşkuya kapıldığı an şeytan başarılı olmuş demektir. Ve çoğu kez bunu yapar. Bu örneği alın, nereye götürüyorsanız götürün. Her yere uyar. İşte size şeytanın bizi kandırma yöntemleridir. Çoğunlukla bunu yapar. Ama dikkat ettiyseniz, eksik bilgi olan yerde ve zaaflarımızın olduğu yerde bizi kandırır. Bilginin tam olduğu yerde, doğru bilginin olduğu yerde oradan giriş yapamaz. Makinist örneğinde olduğu gibi. Gelelim Hazreti Adem'e. Onlara vesvese verip dedi ki, 20. ayetten devam ediyoruz. Rabbiniz size bu ağacı yasaklaması, yalnızca sizin ikinizin melek olmamanız, veya ebedi olarak yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Şimdi soralım. Bu bilgi, yani bu vesvese bilgisi, ortada bir bilgi var dikkat ettiyseniz. Yani vesvese sadece öyle kuru gürültü falan değil. Ortada bir bilgi var, ciddi bir iddia var. Dikkat edin, iddia var ortada. Nasıl bir iddia? Allah diyor ki siz ebedi olarak melek olmama, burada ebedi olarak kalmamanız için ve ikinizin bir melek olmaması için bu ağaca yaklaştı. Hazreti Adem ne dedi? Acaba olabilir mi? Ya haklıysa? Çünkü arkadan gelen ayette diyor ki, 21. ayette, ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Yani delillendirmeye çalışıyor. Öyle boşa bırakmıyor, rastgele bırakmıyor. Şeytan ne kadar işini ciddiye alıyor, dikkat ediyor musunuz? Ne kadar işini ciddi yapıyor, bizim gibi değil. Öyle bir vesvese verip geçip gitmiyor. Mesela biz olsak tabiri caizse söyler geçer gideriz, çok şey yaptığımız gibi. Üstüne durmayız, fazla delillendirmeye çalışmayız. Bizim dini ilimlere karşı olan gevşekliğimiz gibi şeytan bize vesvese verse çoğumuzu kandıramaz. Tekrar söyleyelim, bizim doğruya olan, dini ilimlere olan merakımız gibi, ilgisizliğimiz gibi şeytan davransa, yani bizim o ilime karşı olan zayıflığımız gibi, eksikliğimiz gibi, rastgele halimiz gibi şeytan davransa çoğumuzu ikna edemez. Çünkü işini tam yapmaz. İşini tam yapmayınca da biz ona ikna olmayız. Ama öyle değil. O işini layıkıyla yapıyor. Ve o yüzden çoğumuzu kandırıyor. Tekrar ayete devam edelim. Rabbiniz size bu ağacı yasaklaması, yalnızca sizin ikinizin melek olmamanız veya ebedi olarak burada kalmamanız içindir. Mesela Hazreti Adem ya da biz şöyle deseydik orada, o sözü söyleyen kişiye, yani şeytana. Birincisi, ben bu ağacın neden Allah tarafından yasaklandığının hikmetini şu anda bilmiyorum. Önce bilgi olmadığını düşünelim, sonra bilgili düşüneceğiz. Allah bana bunun bilgisini vermedi. Ama bunu bana söyleyen kendisinde yanılma, şaşırma, unutma gibi hiçbir zaaf olmayan, herkesi ve her şeyi yaratan Allah dediğine göre ve ben ona iman ettiğime göre, dolayısıyla ona güvendiğime göre, ki iman etmek güvenmek demektir. Ben Allah'a güveniyorum. Dolayısıyla Allah söylediyse bu doğrudur. Ve ben senin sözünü değil Allah'ın sözünü tutuyorum desek, orada şeytanın tuzağına düşer miydik, düşmez miydik? Düşmezdik. Demek ki iki tane sözle insan karşılaşıyor. Bir, Allah'ın sözü yaklaşma. İkincisi yaklaş demiyor mesela. Bakın dikkat edin. Yani Allah bu ağaca yaklaşma derken bir bilgi vermiyor. Ama şeytan yaklaş derken bir bilgi veriyor. Fakat bizdeki bilgi eksikliğinden yararlanarak bizi ikna ediyor. Dolayısıyla biz burada şunu yapmamız gerekir. Yaklaşma diyen zat herkesin üstünde ve doğruların doğrusu olan Allah. Yaklaş diyense bir yaratılmış. O zaman diyelim ki şeytan olduğu ortada değil. Doğru da söyleyebilir, yanlış da söyleyebilir. Dolayısıyla yanlış söyleme ihtimali olmayanın sözünü ben yanlış söyleme olana tercih etmeliyim dese insanlar yanılmayacaklar. İnsanlar böyle düşünseler yanılmayacaklar. Ama bunun dışında düşündükleri için yanılıyoruz. Hepimiz yanılıyoruz. Az ya da çok çoğumuz yanılıyoruz. Hep bilgimizin az olduğu yerlerden yanılıyoruz ve zaaflarımızın çok olduğu yerlerden yanılıyoruz. Devam edelim. Burada önermeyi ikilemesi aslında o şeytanın ağaca yaklaşmamanın hikmetini bir tek değil iki şekilde sunması, onun da bununla ilgili kesin bilgi olmadığını gösterir. Yani onda da bu konuyla ilgili ilmen kesin bir bilgi olmadığının ispatıdır. Çünkü bir işe ya da girdiği zaman veyahut kelimesi girdiği zaman ve birincisiyle veyahut dediği ikincisiyle uyuşmuyor ise, başkalaşma arz ediyorsa, orada ilmen doğru yok demektir. Sadece zan var demektir. Zansa gerçekten hakikati ifade etmez, doğrudan hakikat ifade etmez, doğru içinde barındırmaz. temelleri doğru olmayan, doğru üzerine kurulmamış bilgi demektir. Dolayısıyla zanlarını bize kim söylüyor ise o bilerek ya da bilmeyerek bizi şeytana çağırıyordur. Dolayısıyla şimdi bilgili olana gelelim. Diyelim ki Allah-u Teala burada yok da şeytanın bizi başka şekilde kandırdığı şeklinde düşünüyoruz. Bu ağaca yaklaşmayın çünkü bu ağaca yaklaşırsanız şu şu şu olur deseydi. Sebep de belirseydi. Çünkü birazdan şeytanın kandırması sonucunda o ağacı yiyen, o ağaca yaklaşan iki insanın, Hazreti Adem ve eşinin başına ne geldiğini göreceğiz. Demek ki hikmeti oymuş. Avret yerlerinin ortaya çıkmasıymış. Sonra yapraklarla örtündüler diyecek. Hikmeti buymuş demek. Şimdi insan şunu düşünmesi gerekmez mi? Her şey serbest. Bir şey hariç. Ben her şeyin serbest olduğunun tadına baktım mı ki, onlarla beraber oldum mu ki, o serbest olan şeyleri kullandım, tükettim, bitti mi ki yasak olana gideceğim? Çünkü yasak olana bir çekicilik var. Neden insan gider? Çünkü yasak olana bir çekicilik var. Zaten o çekicilik olmasa şeytanın elinde fazla kozu da silahı da olmaz. Buralardan bizi çoğunlukla kandırıyor. Süslü ve çekici kılındı diyor. Başka bir ayette şeytan onları size süslü gösterdi, çekici gösterdi diyor. Yani Allah süslü ve çekici kılınma yeteneği vermiş, yetkisi vermiş. Şeytan da süslü ve çekici kılmış ki gözümüzü öyle göstermiş ki başarılı olsun. Ve çoğu kez de başarmıştır. Demek ki bizler iki söz arasında doğru söyleme oranı yüksek olanı tercih edeceğiz. Şu anda Allah bize bir şey söylemeyeceğine göre doğru ya da yanlış her türlü bilgiyle karşılaştığımızda demek ki ölçüp biçeceğiz. Sağlamasını yapacağız. Bunları yapmadığımız zaman Hazreti Adem Efendimizin düştüğü tuzağın benzerlerini bizler görmüş oluruz. Düşerek yaşamış oluruz. Bunlardan sıyrılmaya ihtiyacımız var. 21. ayetse delillendirmek için diyor ki şeytan ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim. Demek ki teorisi yani ileri sürdüğü, önerdiği, önermesinin insan tarafından kabul görmeyeceği ihtimalini içinde barındırıyor olmalı ki bir de destek yani delil sunuyor. Ben doğruları söylüyorum diyor. Demek ki insan çok saf olmamalı. Her söylenene, her duyduğuna inanmamalı. İnanırken de test etmeli. Bu söylenenler beni Allah'a mı yaklaştırıyor, başka bir şeye mi? Eğer Allah'a yaklaştıracaksa problem yok. Ama Allah'ın dışında başka bir şeye yaklaştırıyor ise orada problem var. İşte böyle sağlama yapacak. Yemin de etse bir şey ifade etmez. Sağlamanın sonucu olumsuzsa yemin de etse bir şey ifade etmez. 22. ayetse onları böylece aldatarak düşürdü. Demek ki Adem, Hazreti Adem ve eşi o sözün doğru olabileceği ihtimali düşünmüşler. Şimdi Hazreti Adem ve eşi bir sözle karşılaştığında bunu düşünmese, zihninde bunu düşünmese ve ikna olmasa, bu sözün doğruluğuna ihtimal vermese, bu sonuca düşerler miydi, düşmezler miydi? Elbette ki düşmezlermiş. Demek ki bizler de zihnimizde bir şeyi tasarlarken ve düşünürken mutlaka sağlama yapmamız gerekir. Delillendirmemiz gerekir ve işin orijinaline bakmamız, yani hakiki olanına bakmamız gerekir. Bunları yaptığımız vakit Allah'ın izniyle yanılanlardan olmayacağız. Bunun dışındaki durum şeytanın bizi bize uygun şekilde kandırması olarak bizim karşımıza çıkacak. Ağacı tattıkları anda ise, ayet devam ediyor, 22'den devam ediyoruz. O ağacı tattıkları anda ise ayıp yerleri yani avret yerleri kendilerine beliriverdi. Ve utanarak, orada utanarak yok da tefsirlerde var, üzerlerini cennet yapraklarını örtmeye başladılar. Hatasını anladılar. Demek ki Allah-u Teala'nın yasaklamasının hikmeti, o ağacı yerseniz avret yerleriniz kendinize görünecek. Cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Fıtrat bozulmadığı için, utanma duygusu olduğu için, yaptıklarının hatalı olduğunu anladığı için insanlar, yani daha doğrusu Hazreti Adem ve eşi hemen hatasını telafi yoluna gidiyorlar. İnsanlar da bunu yaparlar. Mesela bir günah işlediğiniz anı düşünün. Çoğumuz zaman zaman günah işliyoruz. Bir günahı işlemeden önce ona karşı müthiş bir meyil ve iştiyak vardır. Aşk, şevk, ilgi vardır. Yöneliş vardır daha doğrusu. O günah işlendikten bir süre sonra ortadan kalkar. Çünkü çekici ve süslü gösterilme tesiri kalkmıştır. Yani şeytan tutulması gerçekleşmiş, bitmiştir. Nasıl ki ay tutulmasında ortalık kararıyor, ay tutulması güneş tutulmasında ortalık kararıyor. Güneş tutulması ortadan gittikten sonra tekrar nasıl ortam aydınlanıyor ise, normale dönüyor ise, şeytan tutulması yaşayan insanlar şeytan tutulmasından sıyrıldıkları anda tekrar normal hayatına dönerler ve imanları nispetinde, imanları oranında pişmanlık duygusunu yaşarlar. Bunlara dikkat etmek lazım. O zaman Rabbi kendilerine seslendi. Allah onların davranışlarını gördü ve onlara seslendi. Ben sizi bu ağaçtan men etmemiş miydim? Orada Hazreti Adem ve eşine kullanmış olduğu kelimeyi unutmayalım sevgili dostlar. Çok önemli. Aynı kelimeyi Allah ahirette de bize kullanabilir. Kullanacak daha doğrusu. Ben size şunları şunları yapmayın dememiş miydim? Şunu şunu düşünmeyin dememiş miydim? Şu günahı işlemeyin dememiş miydim? Şeytanın adımlarını izlemeyin dememiş miydim? Ben size kitap indirmemiş miydim? Peygamber göndermemiş miydim? Uyarıcılar göndermemiş miydim? Sözü bu sözün hepsinin içindedir. Ben size bu ağaca yaklaşmanızı men etmemiş miydim? Demişti ya, aynısını bize de diyecek Allah. O gün Hazreti Adem ve eşinin mahcup olduğu gibi ahirette mahcup olmak istemiyor isek, bu soruları ölmeden önce kendimize soralım. Ölmeden önce ölünüz hadisi budur işte. Çünkü insan öldüğünde kabre konulduğu andan itibaren sorgu melekleri gelecek ve insana sorular soracak. Oradaki sorulara doğru cevap verebilmek için bugün doğru üzere yaşıyor olmak gerekir. İşte ölmeden önce ölünüz hadisini bu anlamda düşünmek gerekir. Gelelim 22. ayetin sonuç bölümüne. Şimdi Allah bize dönerek sesleniyor. Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim? Yani o sizin iyiliğinizi istemez. O hep sizin kötülüğünüzü ister. Siz onunla mücadele ederek, bu savaşımı kazanarak, onu alt ederek bana tertemiz olarak gelebilirsiniz diyor Rahman. Eğer bunu yapmazsanız sizi kirletir, mahveder ve kendiyle beraber cehenneme sürükler. Ey insanlar diyor aslında Allah. Ey insanlar dikkat edin. Şeytanın sizin düşmanınız olduğunu ben size söylememiş miydim? Siz bunu Kur'an-ı Kerim'de, Araf suresinde, Sad suresinde, Secde suresinde, diğer surelerde okumuyor muydunuz diyecek Allah. O gün utanmamak için bugün utanalım, ayetleri ciddiye alalım. Dediler ki, İnşallah bizler bu kelimeyi ahirette kullanmamak için yaşarız. Rabbimiz, biz kendi nefsimize zulmettik. Bunu söylememeye çalışalım Allah'a. Söylemeyecek şekilde yaşayalım daha doğrusu. Eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız. Şimdi şeytan nerede? Yani onlar kandıktan sonra şeytan nerede? Uzaklaştı gitti. Uzaklaştı gittiği için şeytan tutulması ortadan kalktığından dolayı tesir ortadan kalktığından dolayı insan özüyle baş başa kaldı. Anladı, idrak etti, mahcup oldu ve özür diledi. Rabbimiz, biz kendi nefsimize zulmettik. Hata yaptık, yapmamamız gereken bir şey yaptık. Şimdi sen bizi bağışlamazsan, affetmez ve esirgemezsen gerçekten biz ziyana uğrarız değil, hüsrana uğrarız. Çünkü Arapça ziyanla hüsran ayrı kelimelerdir. Benzer gibi zannedilse de çoğunlukla ayrı kelimelerdir. Hüsranda daha önce konuşmuştuk hatırlayalım. Bir daha geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde bitmişlik vardır. Zarar ya da ziyandaysa büyük bir etki, olumsuz etki vardır. Fakat kişinin çabalarıyla kurtulması mümkün olabilir. Dolayısıyla sürekli şeytanın adımlarını izleyen insan zararda ziyanda değildir, hüsrandadır. Yani çok daha ilerisindedir. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. 24. ayetse Allah dedi ki kiminiz kiminize düşman olarak inin ya da sizler birbirinize düşman olarak inin diye de bunu çevirebiliriz. Şeytan insana düşman, insan şeytana düşman, eşler bazen birbirine düşman ayette de geçiyor ya. Yani insanlar birbirine düşman olarak diye de tefsirlerde çevrilir. Bunun anlamı sınırlı değil, biraz geniştir. Kiminiz kiminize düşman olarak yeryüzüne inin. Demek ki cennetten insanların yeryüzüne indirilmesi hadisesi bu şekilde başlıyor. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için yerleşim ve meta, yani dünya meta, dünya geçimliği, dünya menfaatleri, faydaları vardır. Bu bir vakıa, Allah bir durum değerlendirmesi yapıyor. Önünüze gelecek şeyler bunlar diyor ve devam ediyor. 25. ayette aynı konunun biraz daha ilerlemiş hali. Dedi ki Allah, Orada yani yeryüzünde dünyada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız ahirete doğru, hesap gününe doğru. Orada yaşayacak, orada ölecek ve orada çıkartılacaksınız. Yani orası cennet gibi olmayacak diyor Allah. Dünyayı cennetleştirmeye uğraşanlar, dünyayı cennet yapmak isteyen insanlar. Burası cennet değil ve hiçbir zaman olmayacak. Burası dünya. Cenneti çok arzu edenler burada değil, hakiki yerinde elde etmeye uğraşsınlar. Burası cennetin yapılma yeri değil, kazanılma yeridir. Cennetin yaşanma yeri değil, hak edilme yeridir. Yani ahiretin tarlasıdır. Ektiklerimizi biçeceğiz ahirette. Bakacağız ki bazı arkadaşlarımızın tarlasında neredeyse bir karış yer yok. Neden? Onlar yeryüzünde bir saatlerini bile boşa harcamıyorlardı da o yüzden. Bakacağız ki bazı insanların tarlasında birkaç karış ot, ekin, bitki var. Niye? Onların hayatlarında da birkaç saat Allah'a ayrılmış. Ne kadar ayırırsak ahiretteki arazimiz o kadar yeşillenecek. Bazı insanların arazilerinde tek tip bitki bitecek, tek tip ağaç. Neden? Dünyadayken tek tip gitmişti de onu, o yüzden. Sadece bir şeye takılmış, onun etrafında dönüyor. Başka hiçbir manevi beslenmeye ve güzelliğe ihtimal vermiyordu o yüzden. Bu bana yeter, eyvallah diyen insanlar. Onların da öyle olacak ekinler. Yani herkesin derece derece. Kim neyi yaparsa onu görecek. Çok değer verdiğimiz bir abimizin çok hoş bir sözü vardı. Allah katındaki yerinizi ve değerinizi anlamak istiyorsanız yaptıklarınıza bakın diyordu. Gerçekten çok düşünülmüş bir söz. Yaptığımız şeyler kıymete alınacak şeyse inşallah ihlası ve doğruluğu nispetinde Allah'ta mutlaka karşılığı olacaktır. Şimdilerde insanların büyük bir kısmının bir şeyler yapmıyor olması yapanların şevkini kırmasın. Hesaplar ahirette görülecek ve o zaman pişmanlık fayda etmeyecek. 26. ayet. Ey Ademoğulları, şimdi söz bize. Ey bizler, ey insanlar. Biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir size elbise ve süs bir giyim indirdik, var ettik. Şimdi Allah sözü güzel bir yere getirecek. Yani Hazreti Adem ve eşinin avret yerleri açılmıştı ya, dünyadayken de yaşarken de o açık olan yerlerinizi, aslında tüm üstünüzü örtecek güzel elbiseler size indirdik, var ettik, yarattık diyor. Ama o elbiseye değil, hakiki elbiseye bakın diyecek şimdi ayet-i kerimede, devam ediyor. Giyim indirdik, var ettik. Takva ile kuşanıp örtünmek ise, yani takva örtüsü ise, bu çok daha hayırlıdır. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırsınız. Şimdi düşünüp öğüt almaya çalışalım. Acaba Allah takva örtüsünü bildiğimiz kıyafetlerle neden eş anlamlı gibi kullanarak anlattı? Yani benzer anlamda neden anlattı? Neden takva gibi çok muhteşem ve güzel bir özelliği bir örtüye neden benzetti Allah? Örtü olursa ne olur, örtü olmazsa ne olur, onu önce bir düşünelim. Takva olursa o olur, takva olmazsa o olur işte. Kısa cevabı bu. Bizim örtümüz olduğu vakit maddi ve manevi, daha doğrusu önce fiziki, tüm olumsuz şartlardan etkilenmemizin önünü keseriz. Kışın sokaklarda kimse gömlekle dolaşmaz. Gömleğin üstüne kazak giyer, onun üstüne ceket giyer, onun üstüne kabanını, şapkasını, eldivenlerini takar, gezer gider. Çünkü dışarıda soğuk vardır. O soğuk bedeni hasta eder. Ruhları da hasta edecek soğuklar vardır sevgili dostlar. Ruhlarımızı da hasta edecek etkiler vardır. O etkileri fiziki olarak hemen göremediğimiz için ve ruhumuzun ve nefsimizin hastalıkları çok uzun süreler sonra karşımıza çıktığı için ve bazen de ne yazık ki fark edemediğimiz için takva elbisesini hiç giymeyiz. Takva elbisesi çoğumuzun üstünde yoktur. Hele hele de son dönemlerde moda olduğu gibi takvayı sorumluluk bilinci gibi hiçbir yere oturmayan, çok da anlamı olmayan bir kelimeye sıkıştırdığımız zaman takvayı hapsetmiş oluruz. Eğer takva sorumluluk bilinci ise ihlas ne o zaman? İhsan ne o zaman? Eğer takva sorumluluk bilinci olsaydı Allah öyle söylerdi. Korunmak ve sakınmak anlamına gelen takvanın anlamını değiştirmek takvaya karşı en büyük saygısızlıktır. O yüzden Allah takvayı önceliyor. Kendi aranızda fısıldaşmalarınız, konuşmalarınız iyi değil diyor Allah Teala. Bunu yapmayın. Eğer gizli konuşmalarınız olacaksa birri, yani iyiliği ve takvayı emredin. Takvayı konuşun. Hani Alak suresinde ya o takvayı emrediyorsa diyor Allah Teala. Takva bizim her türlü kötülüklerden, günahlardan, kirlenmelerden ruhumuzu ve özümüzü koruyacak manevi bir elbisedir. Takva titizliktir. Takva hassaslıktır. Takva içtenliktir. Takva içliliktir. Takva Allah'ı kucaklamaktır. Takva Allah'ı üzebilecek, onun bize yüz ekşitebileceği her türlü davranıştan uzak durmaktır. Takva farzların dışında tüm nafilelere titiz ve hassas bir şekilde yaklaşabilmek demektir. Takva gece namazlarına kalkmak demektir. Takva geceleri az uyumak demektir. Takva seher vakitlerinde yatmamak demektir. Takva nafileleri arttırıp pazartesileri, perşembeleri, diğer ibadetleri yapmak demektir. Takva insanları üzmemek demektir. Takva Kur'an'ı hayatlaştırmak demektir. Takva sahabi bir hayatı içselleştirebilmek demektir. Yani bu çağın sahabesi olabilme çabası demektir. Takva Allah'tan razı olmak demektir. Takva ibadetlerini korumak demektir. Titiz yaşamak demektir. Rahat ve larç olmamak demektir. Sözüyle ve özüyle edep ehli olmak demektir. Takva mutlak bir terbiyedir ve bütün hayatı kuşatır. Bunun anlamını değiştirmek hiç kimseye yarar sağlamaz. Kim bir kavramın anlamını değiştiriyorsa aslında o anlam verdiği halden razı demektir. Gerçek anlamından değil, o tanımladığı halden razı demektir. Allah da bundan müstahanidir. O yüzden kavramlarla oynamamak, onları aslına döndürmek gerekir. Kim kavramlarla oynuyorsa orijinalinden razı değil demektir. Bilinçaltında, psikolojisinde böyle bir hal var demektir. Buna da dikkat

0: okuduğunuz ve dinlediğiniz ayetler var ya, bunlar bunun içindi diyor Rahman. İşte bunların hikmeti buydu. Siz bu ayetleri öyle okuyun ki, bunları öyle iyi anlayın ki, bunları öyle iyi düşünün ki bu şekilde kandırılmayasınız. Bu ayetin özü bu. Devam ediyor. Çünkü o ve taraftarları, yani Hizbuş Şeytan diye de geçiyor başka Mücadele suresinde, o ve taraftarları, onunla birlikte olanlar sizleri görmektedirler. Yani bizim onları göremeyeceğimiz yerden onlar bizi görmektedirler. Biz gerçekten şeytanları iman etmeyeceklerin velisi kıldık. Yani dostları kıldık. İman etmeyeceklerin velisi kıldık. Demek ki şeytanla çok arası iyi olan insanlar, onu veli edinen insanlar, Allah'a ve Resulüne gelmeyecek olan insanlardır. İman etmeyecek olan insanlardır. Ayeti tam olarak okuyup programımızı burada noktalayalım. Çünkü vaktimiz de dolmak üzere. Ey Ademoğulları, 27. ayet. Araf suresi 27. ayet. Ey Ademoğulları, şeytan anne ve babanızın çirkin yerlerini kendilerine göstermek için elbisesini sıyırarak onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve taraftarları sizleri görmektedir. Biz gerçekten şeytanları iman etmeyeceklerin velisi kıldık. Bundan sonraki ayetler de bu konuları açıyor. Şeytanın yine bizi kandırma yollarından bahsedecek ve Allah-u Teala'nın nasihatleri de var burada. Onlara girecek 28-29'da. Bunları önümüzdeki haftaya bırakalım. Yine hikmetli şeyler keşfetmeye çalışalım inşallah. Daha önceden bu konuları okuyup düşünürsek bu programın daha sıcak ve daha hoş geçmesine kendi açımızdan yardımcı olmuş oluruz. Buna da dikkatinizi çekmek istedim. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olunuz ve onu hiç unutmayınız. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Ezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Ezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Ezibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
10: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her amelin. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Gülperek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 1264.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Rabbim kesin olarak şunları emretti: ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Peygamberler Tarihi. Yazan İmam Hafız İbni Kesir. Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme amin. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, İmam Hafız İbni Kesir rahmetullahi aleyhin Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbim okuduklarımızdan anlamayı ve anladıklarımızla da salih amellerde bulunanlardan eylesin. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselamın hayatı değerli dostlarım. Nesebi İbrahim bin Tareh bin Nahür bin Saruh bin Raguva bin Faleg bin Abir bin Şaleh bin Erfehşet bin Sam bin Nuh aleyhisselam. Bu kitap ehlinin ellerinde bulunan kitabın nasıdır? Onların isimlerinin yanına ömürlerini belirten rakamlar da koyduk değerli kardeşlerim. Bu müddetleri tarihçiler zikretmişlerdir. Nuh aleyhisselamın ömrü hakkında daha önceden açıklama yaptığımız için burada tekrar etmeye lüzum görmedik. Hafız bin Asakir tarihinde İbrahim el-Halil'in tercüme-i halinde El-Mübtede isimli kitabın sahibi İshak bin Bişr el-Kahili'den şunu nakletti. İbrahim aleyhisselamın annesinin ismi Emila'dır. Sonra da bu kişiden bu kadının İbrahim aleyhisselamı doğurması hakkında uzun bir haber nakletmiştir. Kelbi dedi ki, İbrahim aleyhisselamın annesinin ismi Nüna bin Kernaba bin Küsi'dir. Bu da Erfehşet bin Sam bin Nuh'un oğullarındandır. İbni Asakir birçok yolla İkrime'nin şöyle dediğini rivayet etti. İbrahim aleyhisselama Ebu Difan, misafirlerin babası künyesi verilmişti. Dediler ki, tarihin ömrü 75 yıl olunca İbrahim aleyhisselam Nahür ve Haran isimli çocukları oldu. Haran'ın da Lut isminde bir oğlu oldu. Tarihçilere göre İbrahim aleyhisselam ortanca çocuktur değerli kardeşlerim. Haran babası daha hayattayken doğduğu diyarda vefat etmiştir ki bu da Keldanilerin diyarı olan Babil'dir. İşte siyer, tarih ve haberlerin alimi olanların yanında meşhur olan budur ki Hafız İbni Asakir de bunun sahih olduğunu söylemiştir değerli kardeşlerim. Hafız İbni Asakir, İbni Abbas radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini nakletmiştir. İbrahim aleyhisselam Dimeşk'in Guta denilen yerinde Berza denilen bir köyünün Kasyun denilen bir dağında doğmuştur. Sonra da şöyle demiştir. Salih olan İbrahim aleyhisselamın Babil'de doğduğudur. Kasyun dağındaki bu yerin ona nispet edilmesinin sebebi İbrahim aleyhisselamın Lut aleyhisselama yardım için geldiğinde orada namaz kılmış olmasıdır. Dediler ki İbrahim aleyhisselam Hazreti Sara ile Nahür ise kardeşi Haran'ın kızı Meleka ile evlendi. Yine dediler ki Hazreti Sare kısır olup çocuk doğurmuyordu. Dediler ki Tareh oğlu İbrahim'i, gelini Sare'yi ve torunu Lut bin Haran'ı alıp götürdü. Onları Keldanilerin yurdundan çıkarıp Kenanlıların ülkesine götürdü. Harran'a yerleştiler. Tarih 250 yaşında olduğu halde burada vefat etti. Bu da göstermektedir ki İbrahim Aleyhisselam Harran'da doğmamıştır. Onun doğum yeri Babil ve çevresi olan Keldanilerin yurdudur. Daha sonra oradan göç ederek Kenanlıların yurduna gelmişlerdi ki burası da Beytül Makdis'in bulunduğu şehirlerdir. O dönemlerde Keşdanilerin yurdu olan Harran'a yerleştiler. Bu zamanda Cezire ve Şam toprakları da Keşdanilere bağlıydı. Keşdaniler 7 gezegene ibadet ediyorlardı. Dimeşk şehrini bina ve imar edenler de bu din üzerineydiler. Bunlar kıble olarak kuzey kutbuna yöneliyor, türlü türlü söz ve fiillerle 7 gezegene ibadet ediyorlardı. İşte bundan dolayı Dimeşk'in eski 7 kapısından her birinin üzerinde bu gezegenlerden birinin heykeli bulunmaktaydı. Bu gezegenler için bayramlar kutluyor, kurbanlar sunuyorlardı. Harran ailesi de aynı bu şekilde yıldızlara ve putlara ibadet ediyorlardı. O dönemde İbrahim el-Halil, onun hanımı ve kardeşinin oğlu Lut aleyhisselam dışında yeryüzünde bulunan herkes kafirdi. Allah-u Teala bu şerleri ve bu dalaleti İbrahim aleyhisselam ile izale ederek ortadan kaldırdı. Çünkü Allah subhanahu ve teala daha o çocukken ona rüştünü verdi. Büyüyünce de onu Resul yaparak Halil dost edindi. Allah-u Teala Enbiya suresinin 51. ayetinde şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Andolsun bundan önce de İbrahim'e rüştünü vermiştik ve biz onu doğruyu seçme yeteneğinde olduğunu bilenlerdik. Yine Ankebut suresinin 16. ve 27. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İbrahim de hani kavmine demişti ki Allah'a kulluk edin ve ondan korkup sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz yalnızca Allah'tan başka bir takım putlara tapmakta ve bir takım yalanlar uydurmaktasınız. Gerçek şu ki sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınız size rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ona döndürüleceksiniz. Eğer yalanlarsanız sizden önceki ümmetler de peygamberlerin çağrısını yalanlamışlardır. Peygambere düşen ise yalnızca apaçık bir tebliğdir. Onlar görmediler mi ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onu iade ediyor. Hiç şüphe yok bu Allah'a göre kolaydır. De ki yeryüzünde gezip dolaşın da böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Sonra Allah ahiret yaratmasını veya son yaratmayı da inşa edip yaratacaktır. Hiç şüphe yok Allah her şeye güç yetirendir. Dilediğini azaplandırır, dilediğine merhamet eder. Ona çevrilip götürüleceksiniz. Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'ın dışında veliniz yoktur. Yardım edeniniz de yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı yok sayıp küfre sapanlar, işte onlar benim rahmetimden umut kesmişlerdir. Ve işte onlar, acıklı azap da onlarındır. Bunun üzerine kendi kavminin İbrahim'e cevabı yalnızca onu öldürün ya da yakın demek oldu. Böylece Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda iman etmekte olan bir kavim için ayetler vardır. İbrahim dedi ki, siz gerçekten Allah'ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olarak putları ilahlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınızı inkar edip tanınmayacak ve bir kısmınıza lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir. ve hiçbir yardımcınız da yoktur. Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki, gerçekten ben Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz o güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik ve onun soyundan seçtiklerimize peygamberliği ve kitabı vahiy ihsanı kıldık. Ecrini de dünyada verdik. Şüphesiz o ahirette salih olanlardandır. Değerli kardeşler, sonra Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmiyle olan münazarasını zikretti. Allah dilerse biz bunu ileride anlatacağız inşallah.

İbrahim aleyhisselam ilk önce babasını davet etti. Onun babası da putlara tapanlardandı. Çünkü insanlar arasından içtenlikle kendisine nasihat edilmesine en müstahak olan onun babasıydı. Nitekim Allah-u Teala Meryem suresinin 41 ve 48. ayetine kadar şöyle buyurmaktadır. Kitapta İbrahim'i de zikret. Gerçekten o doğruyu söyleyen bir peygamberdi. Hani babasına demişti, babacığım, işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun? Babacığım, gerçek şu ki sana gelmeyen bir ilim geldi bana. Artık bana tabi ol, seni düzgün bir yola ulaştırayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Kuşkusuz şeytan, Rahman olan Allah'a baş kaldırandır. Babacığım, gerçekten ben sana Rahman tarafından bir azabın dokunacağından korkmaktayım. O zaman şeytanın velisi olursun. Babası demişti ki, İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bu tutumuna bir son vermeyecek olursan, andolsun seni taşa tutarım. Uzun bir süre de benden uzaklaş, bir yerlere git. İbrahim, selam üzerine olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana pek lütufkardır dedi. Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan kopup ayrılıyorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle mutsuz olmayacağım. Değerli dostlar, Allah-u Teala burada İbrahim aleyhisselam ile babası arasında geçen tartışmayı ve mücadeleyi zikretmektedir. İbrahim aleyhisselam nasıl da babasını en nazik bir ifade ve güzel bir işaretle Hakk'a davet etmektedir. Babasının üzerinde bulunduğu putlara ibadet etme dininin batıl olduğunu ona beyan etti. Çünkü ibadet edenlerin duasını işitmeyen ve onların mekanını görmeyen bu putlar nasıl ona fayda verir veya rızık ve yardım, zafer gibi bir hayrı nasıl ona bahşedebilir? Sonra babasının dikkatini yaşça ondan daha küçük olsa bile Allah'ın kendisine bahşettiği hidayet ve faydalı ilme çekerek şöyle buyurdu. Babacığım, gerçek şu ki sana gelmeyen bir ilim geldi bana. Artık bana tabi ol, seni düzgün bir yola ulaştırayım. Yani müstakim, apaçık, kolay ve hanif olan, dünyada da ahirette de seni hayra ulaştıran bir yola. İbrahim aleyhisselam bu doğru yolu babasına arz edip ona bu şekilde samimiyetle nasihat edince babası ondan bunu kabul etmedi değerli kardeşlerim. Bilakis onu tehdit ederek şöyle dedi. Babası demişti ki, İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bu tutumuna bir

Benden sana bir eziyet dokunmaz. Bilakis benden taraf sen selamettesin. Sonra babasına daha fazla iyilikte bulunarak şöyle buyurdu. Ben Rabbimden senin için mağfiret isteyeceğim. Çünkü Rabbim bana gerçekten merhametli ve lütufkardır. Yani beni hidayete erdirmek ve ihlasa ulaştırmakla bana lütfetmiştir. Bundan dolayı da şöyle dedi. Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan kopup ayrılıyorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle mutsuz olmayacağım. İbrahim aleyhisselam babasına vaat ettiği gibi dualarında onun için istiğfar etmekteydi. Babasının Allah'ın düşmanı olduğunu açık ve kesin bir şekilde öğrenince ondan teberri etti. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurdu. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi ona yalnızca verdiği bir söz dolayısıylaydı. Kendisine onun gerçekten Allah'a düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim çok duygulu, yumuşak huyluydu. İmam Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbrahim kıyamet gününde babası Azer ile karşılaşır. Azer'in yüzü siyahlık ve toz toprak ile kaplıdır. İbrahim ona ben sana bana asi olma demedim mi der. Babası da işte bugün sana asi olmam diyerek cevap verir. Bunun üzerine İbrahim şöyle der. Ya Rabbi muhakkak sen bana diriltilecekleri günde beni rezil, rüsvay ve perişan etmeyeceğini vaat ettin. Rahmetinden pek çok uzak olan babamın perişanlığından daha büyük bir perişanlık var mıdır? Allah-u Teala şöyle buyurur. Muhakkak ben cenneti kafirlere haram kılmışımdır. Sonra şöyle denilir. Ey İbrahim, ayaklarının altındaki de nedir? İbrahim bakar ki toza toprağa veya kana bulanmış bir erkek sırtlan, onun ayaklarından yakalanıp ateşe atılır. Bu hadisi Nesai ve Bezzar da rivayet etmişlerdir değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle En'am suresinin 74. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Hani İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. Bu ayet İbrahim aleyhisselamın babasının isminin Azer olduğuna delalet etmektedir kardeşlerim. Nesep soy bilimcilerin cumhuru ki onlardan biri de İbn Abbas'tır, onun babasının isminin Tareh olduğunu söylediler. Denildi ki onun ibadet ettiği putun ismi Azer idi. İşte bu putun ismi ona lakap olarak takıldı. İbn Cerir dedi ki doğru olan onun isminin Azer olduğudur. Onun iki tane özel isminin olması da mümkündür. Ya da bu ikisinden biri lakap, diğeri de özel isimdir. İbn Cerir'in söylediği bu görüş muhtemeldir. Ve yine Allah şüphesiz en iyisini bilendir. Allah Azze ve Celle En'am suresinin 75 ve 83. ayetine kadar şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. İşte böyle İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki yakin sahiplerinden olsun. Gece üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki bu benim Rabbimdir. Fakat yıldız kayboluverince ben kaybolup gidenleri sevmem demişti. Ardından ayı etrafa aydınlık saçarak doğar görünce bu benim Rabbim demiş. Fakat o da kayboluverince andolsun demişti. Eğer Rabbim beni doğru yola eriştirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum. Sonra güneşi etrafa ışıklar saçarak doğar görünce işte bu benim Rabbim, bu en büyük demişti. Ama o da kayboluverince
kavmine demişti.

ki ey kavmim, tartışmasız ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. Gerçek şu ki ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla çekişip tartışmaya girdi. De ki o beni doğru yola erdirmişken siz benimle Allah konusunda çekişip tartışmaya mı girişiyorsunuz? Sizin ona şirk koştuklarınızdan ben korkmuyorum. Ancak Allah'ın benim hakkında bir şey dilemesi başka. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Hem size onun kendileri hakkında hiçbir ispatlayıcı delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaktan siz korkmuyorken ben nasıl sizin şirk koştuklarınızdan korkarım? Şu halde güvenlik içinde olmak bakımından iki taraftan hangisi daha hak sahibidir? Eğer bilebilirseniz iman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir. Bu İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz ispatlı delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.

Bu makam kavmiyle münazara makamıdır değerli dostlar. Burada onlara müşahede edilen bu parlak yıldızların uluhiyete elverişli olmadıklarını beyan etmektedir. Allah Azze ve Celle ile birlikte onlara ibadet edilemeyeceğini anlatmaktadır. Çünkü bu yıldızlar yaratılmış, idare edilen, yapılmış, tedbir edilen musahhar varlıklardır. Bazen doğmakta, bazen de batarak bu alemde görünmemektedirler. Halbuki Rabb Teala'ya hiçbir şey gizli kalmaz ve hiçbir şey onun müşahadesinden kaybolmaz. O, baki ve ebedi olan hiçbir şekilde zeval bulmayandır. Ondan başka ilah yoktur. Onun dışında bir Rab bulunmaz. Böylece ilk olarak onlara yıldızın denildi ki, bu Zühre Venüs yıldızıdır. Uluhiyete elverişli olmadığını beyan ettim. Sonra ondan daha parlak ve daha güzel olan ayın buna elverişli olmadığını açıkladı. Daha sonra da müşahede edilen gök cisimleri arasında en parlak, en ihtişamlı ve en güzel olan güneşin uluhiyete elverişli olmadığını beyan etti. Böylece bütün bunların müsahhar yürütülen, takdir edilen ve idare edilen olduklarını beyan etti. Nitekim Allah-u Teala Fussilet suresinin 37. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Allah'ın ayetlerindendir gece, gündüz, güneş ve ay. Siz güneşe de aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer ona ibadet edecekseniz. Enam suresinin 78 ve 80. ayetine kadar İbrahim aleyhisselamın bu halini beyan etmek hususunda şöyle buyurdu Rabbimiz Allah azze ve celle. Sonra güneşi etrafa ışıklar saçarak doğar görünce, İşte bu benim Rabbim, bu en büyük demiştim. Ama o da kayboluverince kavmine demişti ki, ey kavmim, tartışmasız ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. Gerçek şu ki ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla çekişip tartışmaya girdi. De ki, o beni doğru yola erdirmişken siz benimle Allah konusunda çekişip tartışmaya mı girişiyorsunuz? Sizin ona şirk koştuklarınızdan ben korkmuyorum. Ancak Allah'ın benim hakkında bir şey dilemesi başka. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Yani sizin Allah'ı bırakarak ibadet ettiğiniz bu ilahlarınıza hiç de önem vermem. Çünkü bunlar hiçbir fayda vermeyen, duymayan ve akletmeyen varlıklardır. Bunlar ya yıldızlar ve benzerleri gibi idare edilen müsahhar mahluklar ya da yapılmış ve yontulmuş putlardır. Zahir olan şudur ki değerli kardeşlerim, İbrahim aleyhisselamın yıldızlar hakkındaki bu vaazı ve nasihati Harran ahalisine yönelikti. Çünkü yıldızlara ibadet edenler onlardı. Bu da İbni İshak ve diğerlerinin zikrettiği İbrahim aleyhisselamın bunu küçükken mağaradan çıktığı zaman söylediğini iddia edenlerin görüşünü reddetmektedir. Bu görüş kendisine güvenilemeyecek bir takım İsrailiyattan haberlere dayanmaktadır. Bu haberler hele bir de Hakk'a muhalif olduğu zaman hiç güvenilmez değerli kardeşlerim. Babil ahalisine gelince bunlar putlara ibadet ediyorlardı. İbrahim aleyhisselamın putlara ibadet hususunda kendileriyle münazara ettiği, putlarını kırdığı ve putlara ibadet etmenin batıl olduğunu beyan ettiği kimseler işte bunlardı. Nitekim Allah-u Teala Ankebut suresinin 25. ayetinde şöyle buyurmaktadır. İbrahim dedi ki, siz gerçekten Allah'ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olarak putları mı ilahlar edindiniz? Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edip tanımayacak ve bir kısmınız bir kısmınıza lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiçbir yardımcınız da yoktur.
Ve yine değerli kardeşler, Enbiya suresinin 51 ve 71. ayetine kadar Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Andolsun bundan önce de İbrahim'e rüştünü vermiştik ve biz onu doğruyu seçme yeteneğinde olduğunu bilenlerdik. Hani babasına ve kavmine demişti ki, sizin karşılarında bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykeller nedir? Biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk dediler. Dedi ki, andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz. Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa bizimle oyun oynayanlardan mısın? Hayır dedi. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şehadet edenlerdenim. Andolsun Allah'a, sizler arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınızı muhakkak bir tuzak kuracağım. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça kıldı. Belki ona başvururlar diye. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler. Dediler ki, öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Hayır dedi, bu yapmıştır, bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa siz onlara soru verin. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki zalim olanlar sizlersiniz dediler. Sonra yine tepeleri üstüne ters döndüler. Andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin. Dedi ki, o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeyleri mi tapmaktasınız? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Dediler ki, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Biz de dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen, tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık.

Şuara suresinin 69 ve 83. ayetine kadar Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Onlara İbrahim'in haberini de aktarıp oku. Hani babasına ve kavmine siz neye kulluk ediyorsunuz demişti. Demişlerdi ki putlara tapıyoruz. Bunun için sürekli onların önünde bel büküp eğiliyoruz. Dedi ki peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı? Ya da size bir yararları dokunuyor mu? Veya zararları? Hayır dediler. Biz atalarımızı böyle yaparlarken bulduk. İbrahim dedi ki şimdi neye tapmakta olduklarınızı gördünüz mü? Hem siz hem de eski atalarınız. İşte bunlar gerçekten benim düşmanımdır. Yalnızca alemlerin Rabbi hariç ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur. Bana yediren ve içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O'dur. Din, ceza günü hatalarımı bağışlayacağını ummakta olduğum da O'dur. Rabbim, bana hüküm ve hikmet bağışla ve beni salih olanlara kat. Ve yine değerli kardeşlerim, Saffat suresinin 83 ve 98. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Doğrusu İbrahim de onun soyunun bir kolundandır. Hani o Rabbine arınmış selim bir kalp ile gelmişti. Hani babasına ve kavmine demişti ki sizler neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir? Sonra yıldızlara bir göz attı. Ben doğrusu hastayım dedi. Böylelikle arkalarını çevirip ondan kaçmaya başladılar. Bunun üzerine onların ilahlarına sokulup yemek yemiyor musunuz dedi. Size ne oluyor ki konuşmuyorsunuz? Derken onların üstüne yürüyüp sağ eliyle bir darbe indirdi. Çok geçmeden halkı birbirine girmiş durumda kendisine yönelip geldiler. Dedi ki yontmakta olduğunuz şeyleri mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır. Dediler ki onun için yüksekçe bir bina inşa edin de onu çılgınca yanan ateşin içine atın. Böylelikle ona bir tuzak hazırlamak istediler. Oysa biz onları alçaltılmışlar kıldık. Değerli kardeşler, Allah-u Teala dostu İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine karşı putlara ibadet etmeyi inkar ettiğini, onların yanında putları tahkir edip küçük düşürdüğünü haber vermektedir. İbrahim Aleyhisselam kavmine şöyle demişti, "İbadet edip durduğunuz bu heykeller de ne oluyor? Yani sürekli ibadet ettiğiniz, boyun eğdiğiniz." Şöyle dediler, atalarımızı bunlarla ibadet ederken bulduk. Onların babalarının ve atalarının bu putlara ibadet ettiklerini ileri sürmekten başka hiçbir delilleri yoktu değerli kardeşlerim. Dedi ki, andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz. Nitekim diğer bir ayette de şöyle demişti. Hani babasına ve kavmine demişti ki, sizler neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir? Değerli kardeşler, Katade dedi ki, ondan başkasına ibadet ettiğiniz halde onun huzuruna çıkarsanız, size yapacakları hususunda zannınız nedir? Yine İbrahim Aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Dedi ki, peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı? Ya da size bir yararları dokunuyor mu veya zararları? Hayır dediler. Biz atalarımızı böyle yaparlarken bulduk. Burada putların dua edeni duymadığını, fayda ve zarar vermediğini kabul ediyorlar. Fakat putlara ibadet etmeye, onları sevk eden şey sadece atalarına uymak ve dalalette kendileri gibi olan cahil babalarına tabi olmaktır.
Bundan dolayı da İbrahim aleyhisselam onlara şöyle dedi. İbrahim dedi ki, şimdi neye tapmakta olduklarınızı gördünüz mü? Hem de siz, hem de eski atalarınız. İşte bunlar gerçekten benim düşmanımdır. Yalnızca alemlerin Rabbi hariç. Bu onların iddia ettikleri putların ilah olmalarının batıl olduğunun kesin bir delilidir değerli kardeşler. Çünkü İbrahim aleyhisselam onlardan teberri ediyor ve onları küçük düşürüp tahkir ediyor. Eğer zarar vermeye güçleri olsaydı muhakkak ona zarar verirlerdi. Şayet bir tesirleri bulunsaydı şüphesiz ki ona tesir ederlerdi. Enbiya suresinin 55. ayetinde şöyle buyuruyor. Sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun oynayanlardan mısın? Burada şunu demek istiyorlar. Senin bize söylediğin, kendisiyle ilahlarımızı küçümsediğin ve onunla babalarımızı yerdiğin şu sözlerinde ciddi misin? Yoksa eğleniyor musun? Hayır dedi. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şehadet edenlerdenim. Yani ben bu sözleri size hakkı ifade etmek için ciddi olarak söylüyorum. Muhakkak sizin ilahınız kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O hem sizin Rabbiniz hem de her şeyin Rabbidir. Göklerin ve yerin yaratıcısı O'dur. Önceden bir misali benzeri olmadığı halde bunları var eden O'dur. Dolayısıyla ibadete müstahak olan sadece O'dur. O tektir ve O'nun hiçbir ortağı yoktur. Ben de bütün bunlara şahit olanlardanım. Andolsun Allah'a sizler arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Değerli dostlar, bu ayeti kerimede Hazreti İbrahim onlar sırtlarını dönüp bayram yerine gittikleri zaman ibadet ettikleri putlarına tuzak kuracağına dair kasem etmektedir. Denildi ki İbrahim aleyhisselam bu kasemi içinden gizli olarak yapmıştı. İbni Mesud radıyallahu anhu dedi ki onlardan bazıları bu kasemi işittiler. Onların her sene bir defa kutlamak için şehir dışına çıktıkları bir bayramları vardı. Hazreti İbrahim'in babası da bayrama katılması için onu davet etti. İbrahim aleyhisselam ben hastayım dedi. Nitekim bu hususta Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Sonra yıldızlara bir göz attı. Ben doğrusu hastayım dedi. Burada İbrahim aleyhisselam onlar için bu sözünde tarizde bulunmuştur. Böylece onların putlarını alçaltmak ve onların üzerinde bulundukları putlara ibadet etme dininin batıl olduğunu ortaya koyarak Allah'ın hak olan dinine yardım etmek hususundaki maksadına ulaşmış olacaktı. Çünkü bu putlar kırılmayı ve son derece alçaltılmayı hak ediyorlardı. Onlar bayramlarını kutlamak için şehir dışına çıktıkları ve İbrahim aleyhisselam tek başına onların şehrinde kaldığında gizlice onların putlarına vardı. Yani gizli bir şekilde ve hızlıca onların putların bulunduğu yere gitti. Putları büyük bir şaşaa içinde buldu. Onlar putlara yaklaşmak için önlerine türlü türlü yemekler koymuşlardı. O da onları küçümsemek ve alaya almak maksadıyla "Yemez misiniz? Size ne oldu ki konuşmuyorsunuz?" dedi. Derken onların üstüne yürüyüp sağ eliyle bir darbe indirdi. Çünkü sağ el daha kuvvetli, daha sağlam yakalayan, daha hızlı ve daha kahredicidir. Elinde bulunan bir keserle putları parçaladı. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurdu. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça kırdı. Belki ona başvururlar diye. Denildi ki Hazreti İbrahim keseri büyük putun boynuna astı. Büyük putun kendisiyle birlikte bu küçük putlara da ibadet edilmesini kıskanarak bunu yaptığına işaret etmek için böyle yapmıştı. Onlar bayram yerinden dönüp
mabutlarının başına gelenleri gördüklerinde, bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir. Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2

Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim.
1: Yok

0: أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan ancak Allah'a teslim olmakla huzur ve neşe bulur. İnsanın yaşadığı olaylar karşısında neşesini ve huzurunu kaybetmemesi iman sayesinde olur. Kadere tam teslim olan bir kişi, şer gibi görünen bir olay karşısında da hiçbir korku ve sıkıntı duymaz. Allah tarafından kendisi için daima en hayırlı olanın hazırlandığını fark eder ve bunun sevinç ve huzurunu yaşar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. İki hadis ve kardeşlik. Müslümanın yaratanı Allah Celle Celaluhu, o kulu Kur'an, öğretmeni Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kişiliği eğilmez, yalan söylemez, başı dik, gönlü yumuşaktır. Kafire karşı gururlu, Müslümana karşı topraktır. O Kur'an okulunun talebesidir. İbadeti huzur, tembelliği atalet bilir. Hareketli ve güler yüzüdür. Yan bakana azametini, kötülük düşünene celaletini gösterir. Karakter yapısının kaynağı Kur'an'dır. O Allah Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına bağlanmaz. Düşüncesi Kur'ancadır. Hareketinin yolu tevazu ile kısas arasındaki çizgidir. İnsanı üzdüğünde üzülen, zalime karşı vakur ve zulüm kırar. Bugünün Müslümanını bu şartlarda bakılırsa kapıdan içeri giremeyiz. Makamın esiri, güzelliğin kölesi, maddenin delisi olmuşuz. Birçok şeylerimiz kaybolmuş, kimliğimizi aramaktayız. Aradığımız, doğduğumuzdan ölümümüze kadar sürecek talebeliğimiz de okuduğumuz okuldadır. Öğrendiklerimizi gözlemlediğimizde bütün çözümler önümüze gelir. Çünkü hocamız Eşrefül Mahlukat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Böyle bir dayanakta çaresizlik, boyun eğme, yeis, korku, taassup yoktur. Geri adım düşünülemez. Çalışana mutlak zafer vaat edilir. Dünyada düşmanların ilk ve son hedefi Kur'an okulu talebelerinin birliğini, dirliğini bozarak bu okulu imha etmektir. Hıyanet ve tehlike hepimize, hedef biziz. Düşman kavi, hışmı büyüktür. İç çekişme, meşrep taassubu, menfaat kaygıları vebaldir. İnancına terstir. Biz kardeşiz. Bütün bu farklılıklar aile fertlerindeki düşünce farklılıklarıdır. Kardeşimize haşin ve incitici olmayalım. Bir fikri, bir tebliği sunmak için gayrimüslime gösterdiğimiz anlayış ve müsamahayı din kardeşimize gösterelim. Onu sevelim, onunla beraber olalım. Dostumuz sadece ve sadece inananlardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim bir Müslümanı bir münafığa karşı savunursa Allah bir melek yaratır. O melek kıyamet gününde o kimsenin vücudunu cehennem ateşinden korur. Her kim bir Müslümanın saygınlığının, şerefinin kaybolması söz konusu olduğu bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini çok arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de o anda ona yardım ederse, Allah da ona yardım edilmesini çok arzu ettiği yerde ona yardım eder. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Burası
1: Özel FM, Özel FM.
0: Buradan Mekke'nin bahrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Dersler'de ders kitabınızın 144. sayfasında yer alan Dersul Hadi vel Işrun 21. ders başlıklı diyalogdayız. Bu diyalogda sayfa 144'te sayfanın alt kısımlarında yer alan Ali'nin ene lem ektub şeklindeki cümlesinin çevirisinde kaldık programımızın bir önceki bölümünde. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Öğretmen bir soru sormuştu öğrencilere, hatırlarsanız. Eketebtumul vacibati ya ebnai. Yavrularım, çocuklarım, ödevlerinizi yaptınız mı? Ettullab, öğrenciler, naam ketebna. Evet, yaptık, yazdık demişler ve Ali öğretmenin bu sorusuna ene lem ektub diye cevap vermişti. Ene lem ektub, ben yapmadım, ben ödevi yazmadım, yapmadım. El müderrisu lime lem tektub ya buneyye. Yavrum sen niçin yapmadın? Sen ödevini niçin yapmadın? Niçin yazmadın? Ali, li enneni lem efhem edderse. Li enneni lem efhem edderse. Burada ders kitabınızda lem efhem ifadesinden edderse ifadesine geçerken lem efhem ifadesinin son harfi olan mimin üzerinde iki hareke görüyorsunuz sevgili öğrencilerim. Bunlardan birisi sükun, bir diğeri ise kesra. Şimdi bunu şöyle anlamalıyız. Hadizatında bir harfin üzerine aynı anda iki hareke konmaz. Burada şunu izah etmeliyim size. Lem efhem ifadesi sükunla bitiyor. Edderse kelimesi ise bir isim ve başında lam-ı tarif bulunan marife bir isim. Lam-ı tarifin başında bulunan elifin vasıl hemzesi olması, yani söz ortasında gelince yazıldığı halde okunmaması ve kendisinden sonra gelen, yani hemzeden sonra gelen edders ifadesindeki lam-ı tarifin lamının da sakin oluşundan hareketle şöyle bir yorum yaparız. Burada iltika-i sakineyn var deriz. Yani iki sakinin, iki sükunun buluşması, bir araya gelmesi vaki olmuştur, gerçekleşmiştir deriz. Ve el-mururu beynes-sakineyni bil-kesra. Yani iki sükun arasında, iki sakin arasında geçiş kesrayladır. Genel kuralından hareketle de birinci ilk sükunla biten kelimeyi ikinci kendisinden sonra gelen ve sükunla başlayan kelimeye bağlarken kesra harekesini kullanırız. Ve lem efhem edderse şeklinde okumak mümkün olduğu gibi lem efhemid derse şeklinde mimin kesrasıyla okumamız da mümkündür efendim. El müderris ma huve şeyullezî lem tefhemhu fid dersi. Derste anlamadığın şey nedir? Ma huve şeyullezî lem tefhemhu fid dersi. Derste anlamadığın şey nedir? Aliyon lem efhem el farka. Biraz önce yaptığım açıklamadan hareketle size sorsam lem efhem el farka şeklinde okuduğum kısmı başka nasıl okuyabiliriz desem ne dersiniz? Cevabınız şundan başkası olmaz. Lem efhemil farka. Lem efhemil farka. Her ne kadar burada lem efhem ifadesinin son harfi olan mim sükun ile harekelenmiş olsa da, yani kesra ile harekelenmemiş olsa da, biz okurken biraz önce size izah etmiş olduğum kuralı uygularız ve lem efhemil farka şeklinde okuyabiliriz. Lem efhemil farka beynel cümletil ismiyeti vel cümletil fi'liyeti. Ben isim cümlesi ile fiil cümlesi arasındaki farkı anlamadım. Ben isim cümlesi ile fiil cümlesi arasındaki farkı anlamadım. Peki karşı sayfaya bakalım. Karşı sayfada, sayfa 145'te, sayfa başında Abbas'ın sözünü görüyoruz. Kesirun minattullabi lem yefhemu hâzâ. Bunu öğrencilerin birçoğu anlamadı. Kesirun minattullabi lem yefhemu hâzâ. Bunu öğrencilerin birçoğu anlamadı. El-Hüseyin, Se'eltu ahavatillâi yedrusne fil medraseti thâneviyyeti an hâzâ ve lem ya'rifne. Se'eltu ahavati, ben kız kardeşlerime sordum. Ellâi yedrusne fil medraseti thâneviyyeti, lisede okuyan, lisede öğrenim gören kız kardeşlerime sordum. An hâzâ, bunu sordum. وَلَمْ يَعْرِفْنَ, onlar da bilemediler. وَلَمْ يَعْرِفْنَ, onlar da bilemediler. Ben bunu lisede okuyan kız kardeşlerime sordum. Onlar da bilemediler. الْمُدَرِّسُ سَأَشْرَحُ لَكُمْ هَذَا الدَّرْسَ مَرَّةً اُخْرَى الْآنَ. سَأَشْرَحُ لَكُمْ هَذَا الدَّرْسَ, bu dersi size anlatacağım, açıklayacağım. Merraten uhra el-an, şimdi tekrar anlatacağım. Bu dersi şimdi size tekrar anlatacağım. İsma'u, dinleyin. El-cümletul ismiyyetu hiyel cümletul leti evvelu hesmun. İsim cümlesi başında isim olan cümledir. İsim cümlesi başında isim olan cümledir. Nahvu ne gibi? Şunun gibi. Es-seyyaratu cemiletun, hamidun meridun, aminetu muçtehidetun. Otomobil, araba güzeldir anlamında. Es-seyyaratu cemiletun, hamid hastadır anlamında. Hamidun meridun ve amine çalışkandır anlamında. Aminetu muçtehidetun örneklerinde olduğu gibi. فَكُلُّ جُمْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْجُمَلِ اَوَّلُهَا اِسْمٌ yahut اَوَّلُهَا اِسْمٌ diye okuruz. فَكُلُّ جُمْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْجُمَلِ, bu cümlelerin her biri, اَوَّلُهَا اِسْمٌ, başlangıcında isim vardır, başı isimdir. وَهُوَ الْمُبْتَدَعُ, ve bu cümlelerin başında yer alan isim de ve huve el mübteda'u, mübtedadır. Vel ismu thani huvel haberu, ikinci isim ise, ikinci isim ise haberdir. El mübteda'u vel haberu merfu'ani, mübteda ve haber merfudurlar. El mübteda'u vel haberu merfu'ani, mübteda ve haber merfudur. Efehimtum, anladınız mı? Et-tullab, naam fehimnahu ceyyeden. Evet, iyi anladık. Naam fehimnahu ceyyeden. Evet, bunu iyi anladık. Abbas, ene lemma efhem. Abbas, ben hala anlamadım. Ben daha anlamadım. Ene lemma efhem, ben henüz anlamadım. Kulte, dediniz ki, innel mübtede'e vel habera merfu'ani, mübteda ve haber merfudurlar. Fe ma ma'nel merfu, merfu ne demek, merfunun anlamı nedir? El müderris, El-merfu'u huvel ismul lezî fî âhirihi zammetun. Merfu sonunda damme olan isimdir. Merfu sonunda damme olan isimdir. Nahvu el-müderrisu el-kitabu el-babu. El-müderrisu el-kitabu ve el-babu örneklerinde olduğu gibi. Öğretmen anlamında el-müderris, kitap anlamında el-kitab ve kapı anlamında el-bab. Abbas, el-âne fehimtu, şimdi anladım. El-âne fehimtu, şimdi anladım. El-müderris, emmel cümletul fi'liyyetu fehiyel cümletul leti evveluha fi'lun. Fiil cümlesine gelince, fiil cümlesi ise başında fiil olan cümledir. Nahvu dehalel müderrisu, öğretmen girdi anlamında dehalel müderrisu örneğinde olduğu gibi. Yine aynı şekilde müdür dedi anlamında kalel müdiru ve öğrenci yazıyor anlamında yektubu talibu örneklerinde olduğu gibi. دَخَلَ الْمُدَرِّسُ قَالَ الْمُد۪يرُ ve يَكْتُبُ الطَّالِبُ örneklerinde olduğu gibi başında fiil olan cümle fiil cümlesidir. فَف۪ي كُلِّ cümletin مِنْ هَذِهِ الْجُمَلِ كَلِمَتَانِ ve bu cümlelerin her birinde iki kelime vardır. Bu cümlelerin her birinde iki kelime vardır. El-kelimetul ula fi'lun, birinci kelime fiildir. Vel-kelimetul thaniyetu ismun, ikinci kelime ise isimdir. Ve hazel ismul lezi ye'ti ba'del fi'li ismuhu el-fa'ilu. El-fa'ilu merfu'un. Efehimtum? وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل. Ve bu fiil cümlesinde, fiille başlayan cümlede, fiilden sonra gelen isim, bu isim faildir. وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل, fiilden sonra gelen bu isim, اسمه الفاعل, İsmi faildir. Yani fiilden sonra gelen isme fail denir. El-fa'ilu merfu'un, fail merfudur. Efehimtum, anladınız mı? Evet değerli öğrencilerim, sevgili dinleyicilerim, ders kitabınızda sayfa 144 ve 145'te yer alan Ed-Dersul Hadi vel İşrun, 21. ders başlıklı derste yer alan diyaloğun bu sayfalarda, yani sayfa 144 ve 145'te yer alan kısmının çevirisini tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 146'ya geçelim. Çünkü diyalog sayfa 146'da da devam ediyor. Bu sayfada, sayfa 146'da sayfa başındaki söz öğrencilere ait. Et-tullabu naam fehimna velhamdülillah. Evet anladık, Allah'a hamdolsun. Evet elhamdülillah, anladık. Ali, ya ustazu gulte qabla yevmeyni innel kelimete selasetu aksamin. Hocam, iki gün önce kelimenin üç kısım olduğunu söylediniz. Hocam, iki gün önce kelimenin üç kısım olduğunu söylediniz. Mahiye, onlar nedir? Enne nesituha, ben onları unuttum. El müderris, men ya'rifu hâzâ, bunu kim biliyor? Haşim, ene, ben. Aksamul kelimeti, kelimenin kısımları. El ismu vel fi'lu vel harfu, isim, fiil ve harf. Kelimenin kısımları isim, fiil ve harftir. El müderris Hati misalen li kulli vahidin minha ya amru. Amr, bunların her birine bir örnek getir. Bunların her biri için bir örnek söyle. Amr, el ismu nahvu kitab ve kalem ve talib ve racul ve müderris. İsim, kitap, kalem, talip, racul ve müderris gibidir. Yani bu şekilde olan kelime isimdir. Vel fi'lu nahvu fi'l, şunun gibi olan kelimedir. Kharaca ve secede ve yeclisu ve yagsilu ve uktub ve ikra. Vektub ve ikra. Fi'l ise az önce isimler için kitap anlamında kitap, kalem anlamında kalem, öğrenci anlamında talip, adam anlamında racul ve öğretmen anlamında müderris kelimelerini örnek olarak vermişti Amr. Burada ise fiil için çıktı anlamında harace, secde etti anlamında secede, oturuyor oturur anlamında yeclisu, yıkıyor yıkar anlamında yasilu ve yaz anlamında uktub, oku anlamında ikra kelimelerini örnek olarak verdi. Şimdi Amr harfe örnek veriyor. Vel harfu nahvu, harfse yani edatsa şu gibi olan kelimelerdir. Fi ve ila ve min ve naam ve la ve len ve lem ve sinu kema fi saakulu. Edat ise içinde anlamında fi, e a ye ya anlamında, yani yönelme durum eki olarak ila, uzaklaşma durum eki olan dendan anlamında min, evet anlamında naam, hayır anlamında la, meyecek mayacak, yani yapmayacak etmeyecek türünden bir anlam elde etmemizi sağlayacak olan len, meyecek mayacak yani yapmayacak etmeyecek anlamını elde etmemizi sağlayan len. Sonra bu dersin konusu, bu açıklamaları ben yapıyorum size. Şu an bir önceki programımızda başladığımız ve devamını programımızın bu bölümünde ele aldığımız muzari fiilin başına getirdiğimizde geçmiş zamanın olumsuzunu elde etmemizi sağlayacak olan lem, yapmadı etmedi anlamını elde etmemizi sağlayacak medimadı anlamında lem ve yiyeceğim örneğinde seakulu, yiyeceğim örneğinde cümlesinde olduğu gibi fiil cümlesinin başında bulunan ecek, acak, yiyecek, yiyacak yani yapacak, edecek anlamını kazandıran sin, yani seakulüdeki s gibi sin, bunlar da edattır. Peki Amr isim için kitap, kalem, talip, racul, müderris kelimelerini örnek verdi. Fiil için haraca, secede, yeclisu, yasilu, uktub ve ikra kelimelerini örneklendirdi. Harf için de yani edat için de fi, ila, min, naam, la, len, lem ve sin örneklerini verdi. El müderris ahsente ya amru. Aferin Amr. Aferin Amr. İsterihu kalilen. Biraz dinlenin. Nebde'u dersel cedide fil hissatil kadime. Biz yeni derse, gelecek derste başlayacağız. Nebde'u dersel cedide fil hissatil kadimeti. Biz yeni derse, gelecek derste başlayacağız veya gelecek derste başlayalım. Haşim, erraca'al müdiru min Mekke'te ya ustazu. Hocam, müdür Mekke'den döndü mü? Erraca'al müdiru min Mekke'te ya ustazu. Hocam, müdür Mekke'den döndü mü? El müderrisu lemma. Daha dönmedi. Henüz dönmedi. Veya bunu henüz değil şeklinde de anlayabiliriz. Lemma, henüz değil. Seyerci'u ba'de yevmeyni inşaallah. İnşallah iki gün sonra dönecek. İnşallah iki gün sonra dönecek. Ba'de hamsi dakika, beş dakika sonra. El müderris enebde'u dersel cedide. Yeni derse başlayalım mı? Enebde'u dersel cedide. Yeni derse başlayalım mı? Ettullabu mehlen ya ustaz. Yavaş hocam. Lemma nektub ma ketebte ale sebburati. Tahtaya yazdığınızı henüz yazmadık. Tahtaya yazdığınızı veya yazdıklarınızı henüz yazmadık, daha yazmadık. Lemma nektub ma ketebte ale sebburati. Tahtaya yazdıklarınızı henüz yazmadık. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda tam 3 sayfayı kapsayan 144, 145 ve 146. sayfalarda yer alan Eddersul Hadi vel Eşrun 21. ders başlıklı dersin çevirisini vermiş oldum size. Bu dersle ilgili alıştırmalar karşı sayfada, sayfa 147'de temarin başlığı altında verilmiş. Bu sayfada yer alan alıştırmalardan birincisi Ecib anil es'iletil atiye. Aşağıdaki soruları cevapla başlığını taşıyor. Birinci soru eyne zehebe harunu ve estikauhu. Soru 2 lime lem yektub aliyun el vacibati. Soru 3 ma huve şey'ul lezi lem yefhemhu ali. Dördüncü soru ise eşerahal müderrisü derse merraten uhra. Ben bu cümleleri tercüme etmeden de artık sizin bu soruları anlayabileceğiniz bir düzeye geldiğinizi düşünüyorum. Öyle varsayıyorum. Parçada verilen bilgilerden hareketle burada yer alan soruları cevaplayın. İnşallah programımızın gelecek bölümünde sayfa 147'de yer alan bir numaralı alıştırmada buluşalım. Buradan gelecek bölümümüze bismillah demiş olalım. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek umut ve duasıyla. Fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Sa'd 35-36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman: Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, arzularının esiri olmuş, aldanmış bir gençlik değil, adanmış bir gençlik bize lazım. Bu gençliğin alnında secde izi, bu gençliğin gömleği arkadan yırtık olacak. Bu gençlik zindanı zinaya tercih etmiş olacak. O gençlik yarın mahşerde arşın gölgesinde gölgelenecek ve yeryüzünde de ilahi kelimetullah davasını ve sancağını taşıyabilme liyakatına ve ehliyetine sahip olacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, genç müminler, ümmeti Muhammed'in delikanlıları, sabah namazına kalkmayı delikanlılık olarak görenler, Ayşe'yi anasından daha ana gören genç hanımlar, ümmetimin umudu olanlar, İsrail oğullarında bir Asiye varsa, bu ümmetin her evinden bir Asiye çıkar Allah'ın izniyle diye melekleri hayran bırakan mümine kadınlar, mümin genç kızlar, hepimiz bilelim ki Allah'ın peygamberi bu dünyada emanetimi teslim ettim, emanetimi size tebliğ ettim, anladınız değil mi deyip yerden göğe kadar kainatı dolduran meleklerin de şahitliğiyle %100 görevini bitirip Rabbine giderken, ey filan sosyal medyada fotoğraf paylaşan genç, senden daha genç yaşta 17 yaşında Üsame'yi vekil bırakıp bu dünyadan gitti.
2: Özel efem,
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnsanlar hayat boyunca çeşitli dertler ve sıkıntılarla karşılaşır. Ancak bunları yaratan Allah her birinin çözümünü de yaratmıştır. İnsana düşen her türlü dert ve sıkıntısında Allah'a dua edip onun yardımına başvurmak ve onun rahmetinden asla ümit kesmemektir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olana bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki, baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki, size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah insanlara çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler.

Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi şer ve hayırla imtihan ederiz ve sonunda bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 35. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu imtihan bilincidir. Yerlerin ve göklerin yegane Rabbi, ilahı ve meliki olan Allah Azze ve Celle, kendisine ibadet ve itaat için yarattığı insan kullarını yaratıp sonra da onları başı boş bırakmamıştır. Onlara belirli bir süre hayat vermiş ve bu hayatta da onların mükellefiyetliklerinin başlamasından ecellerinin sonuna kadar olan süre zarfında kendilerini bela ve musibetlerle, çile ve dertlerle, varlık ve yokluklarla, emir ve yasaklarla, helal ve haramlarla, maddi ve manevi çeşitli imtihanlara tabi tutmuştur. Bu imtihanlara sabrederek Allah'a itaat edip isyan etmeyen kullarına cenneti, bu imtihanlara sabretmeyip isyan eden ve onun sınırlarını aşan günahkarlara da cehennemi hazırlamıştır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz senin Rabbin cezası çabuk olandır ve gerçekten O bağışlayan ve merhamet edendir. Enam suresi 165. ayet. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik deyivermekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Ankebut suresi 2 ve 3. ayet. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenler ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Tevbe suresi 16. ayet. Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. O sabredenler ki kendilerine bir bela ve musibet isabet ettiğinde biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Bakara suresi 155 ve 156. ayetler. Değerli Müslümanlar, bu ayetlerde de gördüğümüz gibi bizler için imtihan olmak kaçınılmazdır. Öyle ki bu dünyada okul, iş veya mevki yükseltmek gibi imtihanlara girip girmemek elimizde olan imtihanlar gibi de değildir. İstesek de istemesek de tabi tutulacağız. Bundan kaçış yoktur. İnsanların kimi zenginlikle ve fakirlikle, kimi rahatlık ve meşakkatle, kimi dertler ve hastalıklarla, kimi hanımı, kocası, annesi, babası, çocuklar ve kardeşleriyle, kimi komşu, akraba ve dostlarıyla, kimi ilmi, gücü, zekası ve kabiliyetleriyle, kimi makam, mevki ve şan, şöhretle,
1: kimi beden ve yüz görünüşünün sağlam ve güzel olup olmamasıyla, kimi esaret, işkence ve savaşlarla, kimi ırk, renk ve dil farklılığıyla, kimi iftira ve düşmanlıklarla, kimi gurur, kibir, riya, haset, gıybet ve ucub gibi kalbi hastalıklarla, kimileri de bu saydığımız imtihanların birkaçıyla birden ve daha birçok değişik imtihanlarla imtihan edileceklerdir. Kısacası Allah Celle Celaluhu insanları onlara verdiği ve vermediği şeylerle onları imtihana tabi tutacaktır. Kendilerine bol imkan ve nimet verdiği insanların o nimet ve imkanları Allah'ın istediği ve razı olduğu şartlar dahilinde kullanıp sabredip sabretmemeye devam edeceğini ve kendilerine bol imkan ve nimet vermediği kullarının da o sıkıntılı durumlara sabredip sabretmeyeceklerini görmek, ortaya çıkarmak için onları mutlaka imtihan edecektir. Zaten hayat ve ölümün yaratılış sebebi de budur. Bu konuda Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: mutlak hükümranlık elinde olan Allah yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yetendir. O ki hanginizin daha güzel amel yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 1 ve 2. ayetler. Değerli Müslümanlar, imtihan şuuruna yakın derecede sahip olan Müslümanlar imtihanlarda daha başarılı olan kimselerdir. Çünkü imtihan bilinci gelişmiş olanlar devamlı olarak dikkatli, uyanık ve ihsan derecesinde yaşamaya çalışırlar ki imtihan anlarında gaflet halindeyken imtihana yakalanmasınlar. Yani her an imtihana hazırdırlar. Kendilerine bir bela ve musibet geldiğinde telaşlanmaz, sendelemez, eğilmez, bükülmez, sitem edip isyan etmez ve her önüne gelene de derdini döküp sızlanmazlar. Başlarına bir bela ve musibet geldiğinde, bir zorluk ve yoklukla karşılaştıklarında biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Ve bu imtihanlar vesilesiyle de günahlarından arınacaklarına iman ederler. İmtihan bilincine erememiş olanlar ise basit imtihanlar karşısında bile sendeleyip panikleyerek kendilerini kaybederler. Bazen farkında olmadan Allah'a isyana götürecek söz ve davranışlarda bulunabilirler. Bu bela ve musibetler, bu dert ve kederler, bu yokluk ve hastalıklar hep beni mi buluyor diye sızlanıp sitem edebilirler. Allah'a iman ettikleri halde Allah'ı gazaplandıracak sözler sarf edip isyankar davranışlarda bulunabilirler. Değerli kardeşlerim, bizden önceki muvahhid müminler gerçekten çok çetin imtihanlara tabi tutulmuşlardır. Diri diri ateş çukuruna atılanlar, demir testerelerle ikiye bölünenler, kızgın demirlerle dağlananlar, demir taraklarla eti kemiğinden sıyrılıp alınanlar, kaynar kazanlara atılanlar, kızgın kumlar üzerinde aç ve susuz bir şekilde çeşitli işkenceler görenler ve tarih içinde zindanlarda acımasız işkencelere maruz kalanlar. Onlar bütün bu imtihanlara, bu acılara rağmen Allah'a isyan ve sitem etmeden sabır, şükür ve tevekkül ederek, direnerek imtihanları kazandılar. Şimdi o yiğit Müslümanlardan birinin ibretlik imtihanından bir kesit sunuyoruz inşallah. Müşrik kadınlardan Ümmü Enmar'ın azatlı kölesi olan Habbab bin Eret, Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de en ağır işkencelere uğratılan koruyucusuz Müslümanlardandı. Müşrikler onun çıplak vücudunu dikenler içinde sürürlerdi. Çıplak vücuduna demir gömlekler giydirilip en sıcak günde Remda'da güneşin altında vücudunun yağı eritilcesine tutulduğu da olurdu. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşte kızdırılmış olan taşa çıplak sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri küfür sözünü

olmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği sırasında Habbab bin radıyallahu anh'a müşriklerden çektiği işkenceyi sormuştu. Habbab, ey müminlerin emiri sırtıma bak dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca, doğrusu ben insan sırtının bugünkü gibisini hiç görmemiştim dedi. Habbab, benim için bir ateş yakmışlardı da ben onun üzerine sürüklenip atılmıştım. O ateşi benim sırtımın yağı söndürmüştü dedi. Habbab bin Eret radıyallahu anh der ki, bizler müşriklerin en ağır işkencelerine uğramış bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde bürdesini ve kaftanını yastık edinerek ona dayanmış olduğu bir sırada idi ki yanına vardık, halimizi kendisine arz edip, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yüce Allah'a bizim için dua et, yardım dile dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değiştiği halde doğrulup oturdu ve şöyle dedi: vallahi sizden öncekiler içinde müminlerden bir kimse yakalanır, kendisi için yerde bir çukur kazılır, o kimse o çukura dizlerine kadar gömülür, sonra bir testere getirilir, başının üzerine konup biçilerek ikiye bölünürdü de bu işkence kendisini dininden döndürmezdi. Yahut onun kemiğinin üzerinden eti ve siniri demir taraklarla taranır, kazınırdı da yine bu işkence kendisini dininden döndürmezdi. Allah'tan korkunuz. Hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir. Vallahi yüce Allah bu işi mutlaka tamamlayacaktır. Bu işin hükmünü yerine getirecektir. O kadar ki hayvanına binmiş bir kimse Sana ile Hadramevt arasında gidip gelecek de yüce Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Ancak varsa koyunu hakkında kurt kapmasından kaygı duyacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Değerli kardeşlerim, işte imtihan bilincine ermişlerin durumları böyleydi. Onlar, o günkü Müslümanlar, onca işkence ve yokluklara rağmen yine de doğru yoldan sapmamışlardı. Sadece bu acıların biraz hafiflemesi veya son bulması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua talep etmişlerdi. Ama bu durumda olmalarına rağmen, bu sıkıntılara rağmen bu talep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fazla hoşuna gitmemişti. Ama bugün Allah yolunda olduğunu iddia eden, iddiada bulunan Müslümanların bir kısmı bunca rahatlığa ve konfora rağmen daha Allah yolunda bir tokat yemeden bile sırat-ı müstakim yolundan saparak demokratik yollarda yürümeye başlamışlardır. Allah yolundaki çileleri göze almadan, dünyadaki rahatlıklarının bozulmasından korkarak 5 senede bir demokrasi sandığına bir zillet kağıdı atmakla görevlerini yerine getirdiklerinin zannıyla yaşamaya başlamışlardır. Bu Allah yolunda olduğunu iddia eden kimselerin durumudur. Allah yolundaki çalışmalar içinde yer almayan, yani hedefsiz bir şekilde yaşamaya devam eden Müslümanların imtihan karşısındaki durumları ise daha da acıdır. Evet kardeşlerim, imtihanlarımız devam ediyor ve yaşadığımız süre de devam edecektir. Bu imtihanlardan başarılı olmak istiyorsak, en başta bütün zalim ve tağutlardan ve bütün batıl yollardan uzak durup, sırat-ı müstakim üzerinde yol alarak Kur'an ve sünnet üzere yaşamaya çalışan sadık ve muttaki kimselerle beraber olmamız gerekir. En önemli başarı kaynağı budur kardeşlerim. Ne zaman ki biz sadıklarla, müttakilerle beraber olup onlarla beraber hayatımızı sürdürmeye devam edersek kendimizi korumamız mümkündür. Sonra da kendi nefsimizde ve ailemizde sadık ve müttaki olmaya, her konuda dost doğru ve sabırlı olmaya gayret edip Allah'tan yardım dilemeliyiz ki imtihanları kazananlardan olalım inşallah. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de imtihanları kazananlardan eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerimize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam.
Kelamullahil Melikil Aziz İl Allam. Kema kalallahu.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın her duaya karşılık verdiğini biliyor musunuz? Allah Kur'an'da kullarım beni soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm buyurmaktadır. Önemli olan Allah'a samimi bir kalple teslimiyet ve içtenlikle dua etmektir. Gelin siz de daha çok dua edin. İsteklerinizi ve sıkıntılarınızı Allah'a bildirin ve ondan yardım dileyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Muvahhid müminler akidesinde, salih amelinde, istikametinde, işte dost doğru yol üzere yürümeye devam edecek. Velev ki çok az, küçük adımlarla bu yürüyüş devam etmiş olsun. Dost doğru yol üzere devam ederken sapmadı ya, sapanlar kendilerine göre birçok mesafeler aldılar, yollar aldılar, öyle göründüler. Halbuki dünyevileştiler. Ama muvahhid müminler okudular, bildiler, öğrendiler, gerçek ölçüleriyle tanıştılar, hakta sabit kaldılar, asla dalalete düşmediler veya beyil etmediler, zalimlere karşı bir meyilleri olmadı, emrolundukları gibi dost doğru davranmaya gayret ettiler. Ama sapanlar güya kendilerince çok mesafe kat ettiler ve hak üzere yürüyüşlerine devam edenlere zaman zaman siz hala orada mısınız deyiverirler. Siz hala orada mısınız? Peki nerede olalım? Hak'tan başka, hak'tan öteye, dalaletten, sapıklıktan başka bir şey yok. Biz hak üzereyiz. Hak üzere devam ediyoruz. Bizden istenen emrolunduğumuz gibi dost doğru olma konusunda sapmamaya, yalpa yapmamaya gayret ediyoruz. Evet, biz hala tevhid durağında ve ölüm otobüsünü bekliyoruz. Şaşmadan, sapmadan, Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmeden, Kur'an'dan başka hayat kitabı, hayat düsturu kabul etmeden, İslam'dan başka hayat düzeni, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hayat örneği, hayat önderi kabul etmemek şartıyla, düsturuyla tevhid durağından ölüm otobüsünü bekliyoruz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mil'as semawati vel ard ve ma beynehuma. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. İla cemii'il müslimîn fi biqa'il âlem. إلى الذين أرادوا أن تكون كلمة الله هي العليا إلى الذين تزداد الأخوة بلقائهم إلى الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله نهديهم تحيتنا.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttakîn. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kamer 9-11. Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine, ben yenik düştüm, bana yardım et diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Ey Peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
2: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
1: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
2: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
1: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

0: دي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن الأزب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki şayet

0: bana su verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Etrafınızdaki nimetlerin farkında mısınız? Sahip olduğunuz bedensel özelliklerinizi düşünün. Görebiliyor, duyabiliyor, konuşabiliyorsunuz. Allah tüm bunları yapabilmeniz için gözünüzü, kulağınızı ve dilinizi yaratmıştır. Aynı zamanda verdiği düşünme kabiliyetiyle sizi yeryüzündeki tüm canlılardan üstün kılmıştır. Peki size bunları verdiği için Allah'a şükrediyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim koruyucumuzdur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.